0: Kıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yılların ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile dedi. Kılıçdaroğlu CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nun da düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın Ürenarık tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Şehit polisimizin cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Ürenarık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panelvan çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık forumunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

Homeopat doktorların yıllardır raporladıkları tedavi kayıtlarının standardizasyonu yani standardize edilmesidir. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz şeyler aslında hastalıkla savaşan bedenin doğurduğu değişikliklerdir. Konvansiyonel tıp yani bildiğimiz medikal tıp bir hastalık tablosundaki bu belirtilerin tümüne bir hastalık adı koyarken homeopati bu belirtileri olduğu gibi alır. Herkesin kendine özgü bedeninin savunma belirtileri olarak değerlendirir. Hastalığın başka bir düzlemde olduğunu savunur çünkü klasik tıpta belirtileri tedavi etmekle hastalığı tedavi edilebildiğimizi görüyoruz. Örneğin akut bir hastalık olarak baş ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. Stres, üzüntü, yorgunluk, damar tıkanıklığı, kafa travması, tansiyon. Baş ağrısı için kullandığınız ağrı kesici ilaç, baş ağrısı rahatsızlığını tedavi etmekten ziyade ağrıyı hissetmemizi engeller. Ağrı kesicinin etkisi geçene kadar beden kendi kendini onarır, baş ağrımız geçmiş olur. Kronik hastalıklar için de durum farklı değildir. Burada beden kendini onaramadığı için belirtiler ortadan kalkmaz. Şeker hastalığı, hipertansiyon, astım ve migren ve birçok hastalıkta da olduğu gibi hastalar ömür boyu tansiyonlarını ve şekerlerini düşüren ilaçlar kullansalar ve tansiyonları ve şekerleri hep normal olsa bile sonunda bu hastalıkların komplikasyonları sayılabilecek şeylerden şikayetçi olurlar. Böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin kanaması gibi bu ve benzeri durumlar belirtilerin ortadan kaldırılmasının hastalığın tedavi edilmesiyle aynı anlama gelmediğini, hatta belirtilerin bastırılmasının başka düzlemlerde daha fazla komplikasyon ortaya çıkmasına yol açtığını göstermektedir. Homeopati maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücudun iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendirir. Homeopatik ilaçlar yani remediler tümüyle doğal maddeleri esas olarak hazırlanır. Bitkiler, mineraller, organik ürünler, doku esir edilir ve bu maddelerin etkisi enerji ile çoğalır ve çoğaltılır. Her madde o bireye özgü bir belirtiler bütününe etki eder. Homeopatide kullanılan bazı bitkiler fitoterapide yani bitkilerle tedavide de kullanılır. Mesela arnika, veratrum, likopodium gibi. Bazı ilaç ana maddeleri de modern tıpla belladonna, kinin gibi ortaktır. Ama homeopatide ilaçlar potansiyelizasyon denilen bu maddelerin özel enerjilerini açığa çıkaran bir yöntemle hazırlanır. Bu ilaçlar ileri derecede sulandırılır ve mekanik enerji uygulanır. Günümüzde kuantum teknikleri, koherent su deneyleri, polarize su moleküllerine uygulanan küme kavramı suyun çok özel bir yapıya sahip olduğunu ve maddelerden gelen bazı özel bilgileri taşıyabildiğini göstermektedir. Modern tıpta bilginin moleküler ve enerji ile taşınabildiğini kabul etmektedir. Yalnız bu yöntemleri henüz tedavi uygulayabilecek kadar ilerlememiştir. Böylece homeopatik her hasta için, daha doğrusu homeopatide her hasta için bu bilgiye sahip o kişinin kendi bütününe özgü tek bir şifa verici ilaç formu yani remedi hazırlanır. Homeopatik ilaçlar hastanın yaşam gücünü aktive eder. Bu ilaçlar hastanın kendi gücüyle çalıştığı için tümüyle zararsız ve yan etkisizdir. Doğru ilacı bulamamış olsak bile yanlış ilaç hastanın yaşam gücüyle hiçbir şekilde etkiye girmeyeceği için yararlı ya da zararlı herhangi bir etkisi olmayacaktır. Kaldı ki klasik tıpta doğru ilaçların bile bazen yan etkileri olabilmektedir. Dediğimiz üzere homeopatiye biz ne dedik? Özellikle yan etkisiz, bütünsel ve kalıcı tedavi sağlayan bir yöntem dedik. Bu terimlerin hepsi de doğrudur. Yapılan bilimsel araştırmalar homeopatik ilaçların en az modern tıp ilaçları kadar etkili olduğunu, ayrıca hastaya başka ek faydalar sağladığını, holistik iyileşme olduğu için bundan dolayı oluyor, ilaçlarla oluşabilecek uzun süreli, ilacı kesmeyi gerektirecek yan etkilere rastlanmadığını da göstermektedir. Homeopati doğal bir tedavidir. Çünkü ilaçları doğada bulunan maddelerden yapılır.
ve doğal yöntemlerle

ile uygulanır. Bu doğal maddeler bütün alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan mineraller, bitkiler ve hayvan dokularıdır. Bütün bu doğal maddeler hem evrim sırasına göre hem de her gün yiyip tükettiklerimiz aracılığıyla bizim yapımızda da değişik oranlarda bulunur. Ve bünyemiz itibariyle bazen bir doğal madde bazen diğeri kadar ağırlıktadır. Homeopatide ilaç olarak bunlardan başka maddeler de, mesela doğal salgılar, hastalık salgıları, dokuları da kullanılır. Bunlar daha sonraki aşamalarda da yer yer hastalığın ortalarını ve sonlarında kullanabilen remedilerdir. Homeopatide bütün maddeler usulüne uygun yöntemlerle sulandırılarak ilaç olarak hazırlanır. Homeopati dedik ki yaşam gücü. Evet, homeopati herkesin kendine özgü biricik bir yaşam gücü olduğunu, hastalıkların bunun özgün aktivasyonu olduğunu kabul eder. Çoğumuz özellikle bir şekilde bedenimizin sağlıklı olmasını isteriz. Doğal iyileşme ve doğal süreçleri yeğleriz. Bu noktada homeopatinin doğal bir yöntem olduğundan hep bahsederiz. Homeopatinin doğallığı yalnızca doğal maddeleri kullanmasından kaynaklanmaz. Homeopati aynı zamanda doğal iyileşme süreçlerinden de yararlanır. Sonuç olarak organizmanın gösterdiği her semptom, organizmada bozulan bir düzenin belirtisidir. Homeopati doğal iyileşme süreçlerini takip eder. Yani bir hasta kendiliğinden, spontan olarak bir hastalıktan nasıl iyileşecekse homeopati de öyle iyileşir. Homeopatik ilaç kişisel yaşam gücünü uyararak organizmayı stimüle eder. Organizma semptomları iyileştirmeyi aracı olarak kullanarak şifa yolunda ilerler. Homeopati kişisel yaşam enerjisini ve iyileşme gücünü o organizmadan beklenebilecek en üst düzeye çıkarır. Hastalıkların çoğu sanıldığı gibi dışarıdan gelmez. Örneğin bakteriler ve virüsler bizim doğal ortamımızın bir parçasıdır. Çoğu derimizi, mukozalarımızı çevreleyen epitelyum döküntülerin içinde floramızın bir parçası olarak yaşar. Çoğunlukla bunlara hiç aldırmaz, hiçbir yanıt vermeyiz. Hatta bağırsakta olduğu gibi sindirimi kolaylaştırıcı etkilerinden bile faydalanabiliriz. Hastalık bizim onlara bir cevap üretmemizde yatar. O zaman bir dost evcil organizma, tıpta canavar anlamına gelen bir patojen olur. Doğal olarak da başka canlılar için patojen olan bazı organizmalar da bizi hastalandırmaz. Onlara dirençliyizdir. Tıpta buna doğal bağışıklık denir. Her canlının grip, nezle virüsü kendine özgüdür. Eskiden kuşların ya da domuzların virüsü insanları hastalandırmazdı. Muhtemelen tüm suç patojenlerde değil, bize de bir şey oldu ki onlar tarafından hastalanır olduk. Ayrıca bu patojenler bazı insanları da hastalandırmazlar. Onların doğal bir bağışıklığı vardır. Avrupa'da onlarca yıl veba salgınları olmuş, hiç hastalanmayan bir yığın insan kayıtlara geçmiştir. Her salgın durumunda hemen hastalananlar ve hiç hastalanmayanlar vardır. Sonuç olarak bir mikroba cevap olarak burnumuz akıyor, badenciğimiz şişiyor, başınızda, boğazınızda ağrı ve ödem oluyorsa o mikrop, dikkat buyurun, sizin patojeninizdir. Yaşadığınız şey de akut hastalıktır. Akut hastalıkta ürettiğiniz her semptom, organizmanın hastalıktan kurtulmak için yaptığı bir ataktır. Örneğin ateşiniz yükselir çünkü çoğu mikroplar belli sıcaklığın üstünde tahribata uğrar. Burnunuz akar çünkü burun mukozacıları patojeni bu şekilde dışarı atar. İshal de organizmanın toksininden kurtulmak için ürettiği bir semptomdur. Birer lenf bezi olan bademcikleriniz düşmanla savaşan askerleri üretmek için şişer. Homeopatide semptomlar baskılanmaz. Bunlar organizmanın iyileşmesi için amaca en uygun bir şekilde hizmet eder. Örneğin, yüksek ateş için belladon aldığınızda ateş ağrıtıcılar tarafından baskılandığı zaman olduğu gibi birden 36 bıçağa düşmez. Hala iyileşmeye devam eden ama organizmaya zarar vermeyen daha ılımlı bir düzeyde kalır. Böylece organizmaya zarar verilmeden ve yan etki üretmeden doğal bir iyileşme görülür. İlginç olan şu ki doğada yalnızca bu akut hastalık biçimi vardır. Yani hastalıkla karşılaşırsanız bütün semptomları gösterirsiniz ve bu semptomları

atomlar aracılığı ile iyileşerek savaştan daha galip ve güçlü olarak çıkarsınız. Ya da düşmanın gücü sizin savunma gücünüzün ötesindedir ve size zarar verir. Allah korusun öldürür. Eğer düşman sizi öldürecek kadar güçlü değilse ve sizin de onu yenecek gücünüz yoksa, bu hastalık bir dengede yaşadığımız bir kronik hastalığa dönüşür. Yalnızca insanlar ve insanlarla birlikte yaşayan hayvanlar, yani doğal yaşam ortamımızı bozduğumuz evcil hayvanlar bu şekilde hastalanırlar. Çünkü bizim de doğal yaşam ortamımız bozulmuştur. Kronik hastalıklar bozulan çevrenin, kişiye özgü yatkınlık ve duyarlılıkların, organizmanın bozulan iletişim sisteminin bir sonucudur ki homeopatide yapısal hastalık başlığı altında tümüyle farklı bir kategoride ele alınır. Peki şunu söylemiştik, homeopatide kullanılan bazı bitki ajanları homeopatide kullanıldığı gibi fitoterapide de kullanılıyor. Yani bitkilerle tedavide. Homeopati ve fitoterapinin farkı ve yan etkilere bakacak olursak, homeopatinin yan etkisi oluşunun nedeni doğal maddelerin kullanılması değildir. Aslında doğa zehirlerle doludur. Birçok hayvan zehirli bitkileri yediği için ölür. İlaç niyetine ya da masum amaçlarla kullanılan bitkilerin bile birçok etkisi vardır. Kahve, çay, tütün en iyi bilinen örneklerdir. Burada sıklıkla birbirine karıştırıldığı için homeopatinin fitoterapiden, yani şifalı bitkilerle tedaviden farkından bahsetmek bize borç olur. Homeopatik ilaçlar hem hazırlanış hem de etki bakımından fitoterapik ilaçlardan farklıdır. Fitoterapi ilaçları çay, infüzyon ya da ekstrat şeklinde hazırlanırken, homeopatik ilaçlar maddeyi azaltan ama şifa verici etkiyi arttıran homeopatiye özgü bir dinamizasyon yöntemi ile hazırlanır. Ayrıca fitoterapi sonuç olarak bir endikasyon tıbbıdır. Yani belirli şikayetlere, tanılara verilen ilaçları içerir. Bünyesel bir tedavi değildir. Yani bir hastalık için kimyasal bir ilaç değil de daha zararlı olabilecek doğal bir ilaç kullanmayı içerir ama holistik bir iyileştirici değildir. Modern tıptaki ilaçlar doğru ya da yanlış kullanılsın hep bir yan etkileri vardır. Aslında o maddelerin organizma üzerinde tek bir bütün etkisi var. Biz istediğimiz etkiye asıl etki, diğer etkilerine de yan etki diyoruz. Bu yüzden yan etkiler azımsanamayacak düzeydedir. Klinik çalışmalar sırasında çok sayıda bireyde görülen etkilere istenmeyen ama beklenen etkiler denir. Ama bir ilaç piyasaya çıkıp binlerce kişide kullanıldıktan sonra beklenme ve istenmeyen yan etkiler de ortaya çıkar. Ve bunlar genellikle bir organizmanın tümüyle nekrozu, karaciğer, böbrek ve yetmezliğine ya da ölüme yol açacak kadar da ciddidir. Ve genellikle ilacın piyasadan toplatılmasıyla sonuçlanır. Burada kişisel hassasiyetin rol oynadığı su götürmez. Bilim adamlarınca da kabul edilir ve aslında bunu genel olarak da açıklayıcı bir mekanizma yoktur. Aynı türden yan etkilere fitoterapide de rastlanır. Homeopatide aynı hassasiyet ve kişiye özgülükten olumlu anlamda bahsedilir.

Eğer yanlış bir ilaç verirseniz hiçbir etkisi olmaz, sistem onu okumaz. Buna bilgisayar teknolojisinden bir örnek verebiliriz. Örneğin günümüzde bir flash diske birçok dosyayı yüklüyoruz. Ancak aynı programa sahip bir bilgisayar o dosyayı okuyabiliyor. PowerPoint dosyasını PowerPoint programı okuyor gibi. Bu bilginin dilidir. Homeopati de bir bilgi tıbbi olduğu için. Ancak organizma ile aynı bilgi dilini kullanan ilaçlar organizmayı etkileyebilir. Çünkü homeopatik ilacın etkisi bir bilgisayara yeniden format atmak, işe yaramayan eski versiyonun yerine yenisini yüklemek, eksik bilgiyi iyileştirme bilgisi şeklinde güncellemek biçimindedir. Bunu çok eskiden beri fizikte bilinen bir terim olan rezonans ile açıklayabiliriz. Müzik aletleriyle dolu bir odada olduğumuzu varsayalım. Bu odanın duvarlarında ud, gitar, mandolin, saz, tambur gibi bildiğimiz bütün telli müzik aletleri asılı olsun. Bunlardan birinin re telini çaldığımız zaman bütün aletlerdeki re teli titreşecektir. Başka bir tel değil. Eğer o aletin re teli yoksa alet hiçbir şekilde titreşmeyecektir. Bu yüzden homeopatik ilaç o organizmaya zararı dokunabilecek, o organizmanın kabul etmeyeceği hiçbir şey yapmaz. Daha önce de söylediğim konuşmamda organizma iyileşmeye programlıdır. Homeopatik ilaç bu özgün programın çalışmasını sağlar. Bu yüzden homeopatik ilaçlar yan etkisizdir. Bazen homeopatik bir ilaç kullanımından kısa bir süre sonra agresyon yani alevlenme diyeceğimiz ciddi olmayan semptomlar görülebilir. Bu bir yan etki değil, aksine organizmanın iyileşme çabasının bir işaretidir. Bu yüzden buna iyileşme krizi denir. Organizmanın uyuyan güçleri uyandırılmıştır ve organizma kendisini iyileştirecek olan semptomlar üretmektedir. Semptomlar kimyasal ilaçlarla baskılandıysa bazen iyileşme krizi can sıkıcı olabilir ama çoğu zaman halsizlik, uyku hali, iştah artması gibi önemsiz semptomlardır. İyileşen organizmanın nekaat dönemindeki semptomlarına benzerler ve kişinin iyileşmek için enerji tasarruf etmesini sağlarlar. Homeopatik ilaçlar bir endikasyon bilgisiyle değil, geçmişi ve süreci olan hastanın duygusal ve zihinsel özelliklerini ve her bir ilaca özgü yönlendirici anahtar semptomunu içeren bir hastalık tablosu olarak anlatılır. İlacı anlatırken bir hastalıktan değil, bir durumdan, hatta yapısal hastalıklarda bir örnek kişiden kendine özgü bir hayat hikayesinden bahsederiz. Bu yüzden homeopatik ilacı biz İngilizce terimiyle remedi olarak adlandırılıp kullanırız. Homeopati bütünsel bir tedavi dedik. Evet, homeopatinin anlaşılması en zor olan kısmı bütünsel olmasıdır. Tek tek organlara ait semptomlar üreten organizmanın nasıl olup da bütünsel olarak iyileşmek istediğini anlayamayız. Aslında burada hatırlamamız gereken şey insanın bir makine gibi parça parça yapılmadığıdır. Bir otomobil motoru başka bir ülkede, fabrikada, kaportası başka bir şeyde, koltukları başka bir ülkede imal edilebilir. Ama insan tek bir yumurtadan, o yumurtanın zigot içindeki 46 tane kromozom bilgisiyle bu bilginin onlarca, binlerce, milyonlarca hücreye kopyalanmasıyla o zigotun sonsuz kere bölünmesiyle oluşur. Dolayısıyla her hücremiz aynı bilgi kalıbını taşımaktadır. Yalnız bu holistik bilginin her hücredeki yansıması, tezahürü farklıdır. Göz hücresindeki aktivite olan genler, kalıcı hücresindeki gen grubundan tümüyle farklıdır ki bu farklılığa neyin sebep olduğunu henüz bilimsel olarak gösterememekteyiz. Ama gözde bir probleme sebep olacak gen aslında kalıcı hücresinde de vardır. Yani yapı holistik olarak çalışır. Bilgi sistemi tektir ve bu sistem kişinin bütün hücrelerinde kayıtlıdır. Belli bazı sistemlerde yansımaları görülür. Gözdeki hastalığınızın karaciğerle ya da başka bir organla da ilgisi vardır. Bu yüzden bazı hastalık çeşitleri hep bir arada ya da belli duygusal problemlerle birlikte görülür. Bu yüzden bir kişide hasta karaciğeri ameliyatta çıkarırsanız bile yeni hücreler gene o aynı bilgi sistemine dahil olup aynı hastalığı geliştirecektir. O yüzden bütün alternatif tedaviler bütünsel tiplerden bahseder. Bünye yani bilgi sistemin tedavisi esastır. Homeopati bütünsel olarak tedavi eden bir tedavi yaklaşımıdır. Evet kıymetli dinleyicilerim, bu haftaki Şifanın İzninde programında

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum.

0: Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında Kısa Dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala Kısa Dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde kadim şehir Diyarbakır'a uzanacak, şehrin tarihi kalesini ve ünlü Hevsel bahçelerini konu edeceğiz. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanı Mezopotamya'nın kuzeyinde Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan ve binlerce yıllık yerleşim sürekliliğini temsil eden miras alanı niteliği taşır. Bu alan 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilir. Alan, surlarla tarımsal alanın iç içe geçtiği, savunma ve üretimin bir arada şekillendiği nadir bir yerleşim modeli oluşturur. Diyarbakır Kalesi, dünyanın en eski ve en sağlam savunma yapılarından biri kabul edilirken, Hevsel Bahçeleri 8 bin yıldır kesintisiz devam eden tarımsal faaliyetleriyle şehre yeniden hayat veren ekosistem görevi görür. Diyarbakır surları yaklaşık 5800 metre uzunluğunda devasa bir kuşak şeklinde şehri çevreler. Surlar, bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak yerel bazalt taşlarından inşa edilir. Siyah bazaltın yoğun kullanımı yapıya karakteristik bir görünüm kazandırırken aynı zamanda yüksek dayanıklılık sağlar. Duvarların yüksekliği 10 ila 12 metre, genişliği ise 3 ila 5 metre arasındadır. Bu tahkimat sistemi iç kale ve dış kale olmak üzere iki ana bölümden oluşur. İç kale, yönetim merkezini ve ilk yerleşim çekirdeği olan Amida Höyük'ü barındırır. Arkeolojik kazılar ve akademik çalışmalar buradaki yerleşimin Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve çeşitli İslam devletleri döneminde kesintisiz biçimde devam ettiğini de ortaya koyar. Surların üzerinde yer alan 82 adet burç, mimari ve sanatsal açıdan büyük önem arz eder. Keçi Burcu, Yedi Kardeş Burcu ve Evli Beden Burcu gibi yapılar, üzerlerindeki yazıtlar ve kabartma motiflerle birer açık hava müzesi niteliği taşır. Bu burçlarda görülen çift başlı kartal, aslan ve boğa figürleriyle bitkisel bezemeler, bölgede hakimiyet kuran medeniyetlerin estetik anlayışını ve güç sembollerini de yansıtır. Surlar üzerindeki kufi ve nezih hatlı kitabeler, sadece mimari tarihi değil, aynı zamanda siyasi ve idari tarihi aydınlatan birer belge niteliğindedir. Dört ana yöne açılan Dağ Kapı, Mardin Kapı, Urfa Kapı ve Yeni Kapı, şehrin ticari ve sosyal ağlarının kontrol edildiği ana giriş noktalarıdır.

Köysel bahçeleri surlarla Dicle Nehri arasındaki dik yamaçlarda konumlanan yaklaşık 700 hektarlık alanı kapsar. Bu bölge, şehrin getirdiği alüvyonlar sayesinde son derece verimli bir toprağa sahiptir. Akademik araştırmalar, Hevsel bahçelerinin Mezopotamya'daki en eski tahıl ambarlarından biri olduğunu ve tarih boyunca şehrin sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığını ortaya koyar. Bahçelerde uygulanan geleneksel tarım yöntemleri, su kanalları ve gübreleme teknikleri binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılır. Bölgedeki güvercin evleri yani boranhaneler, gübre ihtiyacının karşılanması için kurulan özgün bir sistemin parçasıdır. Bu gübreler sayesinde elde edilen verim, Diyarbakır'ın ekonomik bağımsızlığının ve kuşatmalara karşı direncinin de temelini oluşturur. Hevsel bahçeleri aynı zamanda zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Dicle Vadisi'nin ekolojik koridoru içinde yer alan bu alan, göçmen kuşların mola noktasıdır ve yüzlerce farklı bitki türünü barındırır. Bahçelerin katmanlı yapısı farklı mikro klimalar oluşturarak çeşitli tarım ürünlerinin aynı anda yetişmesine de imkan tanır. Dut, erik, elma ve özellikle dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzu bu bahçelerin karakteristik ürünleri arasındadır. Şehir ve bahçe arasındaki bu organik bağ, kentsel morfolojiyle doğal çevrenin nasıl mükemmel bir denge kurabileceğinin de somut kanıtıdır. İlgili devlet kurumlarının ve üniversitelerin yürüttüğü koruma projeleri, alanın özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumayı hedefler. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetim planları çerçevesinde restorasyon çalışmaları ve çevresel düzenlemeler bilimsel kriterlere göre yürütülür. Surların statik güçlendirmeleri yapılırken bazalt taşlarının dokusu ve tarihi derz dolguları muhafaza edilir. Hevsel bahçelerinde ise tarımsal dokunun bozulmaması için yapılaşma yasakları uygulanır ve geleneksel tarım teknikleri teşvik edilir. Bu koruma süreçleri alanın evrensel değerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlar. Kültürel peyzaj alanı sadece fiziksel yapılardan değil, aynı zamanda bölge halkının binlerce yıldır sürdürdüğü yaşam kültüründen de beslenir. Dicle Nehri'ne atfedilen kutsallık, bahçelerdeki hasat festivalleri ve surların çevresinde şekillenen sosyal ritüeller bu mirasın somut olmayan boyutunu oluşturur. Yürütülen çalışmalar, bölgenin savunma mimarisinin sadece askeri bir

0: gereklilik olmadığını, aynı zamanda şehrin kimliğini belirleyen anıtsal bir sanat eseri olduğunu da vurgular. Roma döneminden kalma temel sistemleri üzerine inşa edilen İslam dönemi yapıları, mimarlık tarihindeki sürekliliğin en net izlendiği alanlardan biridir. Sonuç olarak Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, insanlığın yerleşik hayata geçişinden itibaren kurduğu kentsel düzenin, doğayla girdiği etkileşimin ve savunma stratejilerinin bütünleşmiş bir özetidir. Surların heybetli duruşuyla Hevsel'in yeşil dokusu arasındaki tezatlık ve zenginlik, Diyarbakır'ın binlerce yıldır kadim hikayesini de onurluca, gururluca ayakta anlatır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler geçidi.

0: Dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Tat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile, dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalı, dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 3. 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saati aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Miras Dokumalar. Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Evi yuva yapan dokumalardan söz edeceğiz bugün. El emeği göz nuru dokumalar gereksinimlerimizi karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel kimliğimizi yansıtıyor. Anadolu'da bir evin hafızası, sandıkta bekleyen çarşafta, misafire uzatılan peşkirde, gelinin çeyizine özenle yerleştirilen peştemalde saklı. Kimi zaman bir yatağın üzerine serilir bu hafıza, kimi zaman sofranın kenarına yayılır,

0: insan teniyle kurdukları yumuşak temas, nemi emen doğal yapı ve gündelik hayatın içinde sağladıkları rahatlık nedeniyle geleneksel yaşamda her zaman özel bir yere sahip olmuş. Çarşaf, peşkir ve peştemal gibi doğrudan bedenle, temizlikle ve uykuyla ilişkili dokumalarda da bu doğal liflerin tercih edilmesi tesadüf değil. Çünkü bu dokumalar yalnızca bir kullanım eşyası değil, temizliğin, özenin, misafirperverliğin ve zarafetin de göstergesi. Miras dokumalarda bugün çeyizin sessiz emeğine ve ev içi kültürün zarif dokularına odaklanıyoruz. Anadolu'nun kadim dokuma mirası, çarşaf dokumalardan başlayarak peşkir ve peştemal örneklerini ele alıyoruz. Bu dokumaların geleneksel yaşamdaki yerini, kullanım alanlarını, teknik özelliklerini ve günümüze nasıl ulaştığını program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysaldı ile birlikte değerlendiriyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam Türkiye'nin dokuma mirası içinde çarşaf, peşkir ve peştemal gibi ürünler nasıl bir yere sahiptir? Geleneksel yaşamda hangi alanlarda kullanıldılar? Bize neler söylersiniz?
1: Evet, bunlar tabii ki günlük yaşamın birer parçası olmakla birlikte hem çeyiz geleneğinde çok önemli yere sahip hem de özel günlerde çok önemli kullanım durumları var. Çeyiz sermede mesela çarşafın işte kenar süslemeleri olsun, peşkirdeki işlemeler olsun mutlaka özel yerlerde gösterilerek serilir. Özellikle bu geleneksel yaşamın da bu çeyiz serme geleneği önemli biliyorsunuz. Hı hı. Yer alır. Peştemal ise hani hamamdan günlük yaşama çeşit çeşit gelinlerden yaşlı hanımlara kadar tarladan evin işlerine kadar her yerde bir önlük gibi ya da bir örtünme aracı gibi her alanda kullanım yeri buluyor.
0: Yani bu üç dokuma grubu geleneksel ev düzeninin ve gündelik hayatın vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Çarşaf dokumalarıyla başlayalım hocam. Bugün hazır uyku setleriyle karşıladığımız ihtiyaçlar geçmişte evlerde ya da yerel tezgahlarda dokunan çarşaflarla karşılanıyordu. Geleneksel çarşaf dokumalarının çeyiz kültüründeki yerinden nasıl söz edersiniz?
1: Evet, geleneksel çarşaf dokumaların çeyiz kültüründeki yeri çok önemli. Çünkü bir yatak takımı özellikle olmazsa olmaz gelin yatağı çarşafla, yastıkla ve yorgana yapılan yorgan ağzı da denilen hatta bir takım şeklinde düzenleniyor ve bu düzenleme içinde çarşafın kenarları işleniyor. Efendim yastık yüzü de denilen parçanın kenarları gene işlemeli ya da dantellerle süsleniyor. Kastamonu'da mesela çarşaf bağı denen özel bir tırnak bağı ya da çıtlama denen özel bir dantel türü var. Dolayısıyla bu çeyizin vazgeçilmezi. Hatta anneler kızları için hani kız beşikte çeyiz sandıkta. Yani kızı olduğu andan itibaren çeyiz hazırlamaya, çarşafını, yastığını ya da işte diğer takımlarını hazırlamaya başlıyor. Yani çeyizin olmazsa olmazı, önceliği bu. Özellikle gelin yatağından bahsettiğimiz gibi sünnet ve lohusa yatağından da bahsetmemiz lazım. Bu yatakların da çarşaf takımları olmazsa olmazı tabii,
0: evet,
1: ki.
0: Tabii ki
1: en gösterişli eşyamız. Bu çarşafların sadece kenarları yani çarşaf kenarıyla bitmiyor. Yatağın eteği var, efendim yorganın ağzı var, çarşaf zaten var, yatağın üstüne seriliyor, onun kenarları var süsleme için yapılan. Bu çarşafların da tipleri var. Yani dokuma olarak pamuklusu, keteni, ipek karışımlısı. Mesela pamuk ipek olanlar özellikle bu hem lohusa hem sünnet ve gelin yataklarında önde. Özellikle onlar olmazsa olmaz kullanılıyor. Diğerlerinde de günlük hayatta tabii ki tamamen pamuklar kullanılıyor. Süslemeleriyle, çarşafın dokumasıyla hepsi bir arada bir gelenek oluşturuyor.
0: Çarşaflar bu yönüyle çeyiz hazırlığının ve aile içi törenlerinde önemli bir parçası diyebiliriz. Çarşaf dokumaları denildiğinde öne çıkan örneklerden biri Kastamonu sarı kıvrak çarşafları. Bu çarşafların kenarlarında kullanılan çarşaf bağları da tarihe tanıklık eden önemli bir el sanatı. Bir ses kaydımız var bu dokumanın yaşatıldığı şehirden. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Kumaş Dokuma Atölyesi'nden usta öğretici ve tescilli bez dokuma, somut olmayan kültürel miras dokuma sanatkarı Seher Yılmaz bize Kastamonu

0: olduğunu, sarı kıvrak çarşaf dokumalarını ve kenar bağlarını anlatıyor.
1: Adım Seher Yılmaz. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Kumaş Dokuma Atölyesi'nde usta öğretici ve tescilli bez dokuma kültür sanatçısı olarak görev yapmaktayım. 2002 yılından bu yana bölgemizin zengin dokuma mirasının aslına uygun şekilde korunması, geleneksel tekniklerin modern üretim süreciyle harmanlanması ve bu kıymetli kültürel değerin sanatsal disiplinle gelecek kuşaklara aktarılması hususunda sürdürülebilir çalışmalar yürütmekteyim. Kastamonu geleneksel el sanatları ve dokuma mirası açısından oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bölgenin dokuma literatüründe sarı kıvrak ve boğmalı çarşaflar, selalmaz dokuması, göynekli kumaşlar ve ilçelere özgün önlük varyasyonları dikkat çekmektedir. Bu dokuma türlerinden Kastamonu dokumacılığı içerisinde özgün bir yere sahip olan sarı kıvrak çarşaf, %100 pamuk liflerinden üretilen ve yatay tezgahlarda dokunan yüksek dayanıklılığa sahip bir tekstil ürünüdür. Bu dokuma sarı kıvrak ve pamuklu ipten geleneksel kamçılı ve çekmeli el tezgahlarında atkı, çözgü bağlantısıyla yapılır. Sarı kıvrak dokumalarında kullanılan ipler tek katlı ve bükümsüzdür. Ancak kumaşın dayanıklılığını artırmak amacıyla ham pamuklu ipe haşırlama adı verilen özel bir işlem uygulanmaktadır. Çözgüde normal bükümlü bir iplik ile yüksek bükümlü kıvrak iplik birlikte kullanılır. Bu ipliklerin bir arada kullanılmasıyla kumaş yüzeyinde çubuk ve çizgi formunda desenler oluşturulmaktadır. Dokuma sürecinde normal bükümlü iplikler tezgahın arkasına yerleştirilen bir askı sistemine bağlanan ağırlıklar yardımıyla gerdirilir. Dokuma tamamlandıktan sonra kumaş yıkandığında gerdirilmiş ipliklerin bulunduğu bölümler büzülerek yüzeylerde özgün bir doku ve desen meydana getirir. Bu özellik de dokumaya sarı kıvrak adının verilmesini sağlayan belirleyici unsur olarak öne çıkar. Elimizdeki her gencin çeyizinde yer alan sarı kıvrak çarşaflar mutlaka kenarları tırnak bağı tekniğine bağlanmış şekilde hazırlanarak çeyizin vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Bu yönüyle sarı kıvrak çarşaf yalnızca işlevsel bir tekstil ürünü değil, aynı zamanda geleneksel el sanatlarının estetik anlayışın ve kültürel sürekliliğin somut bir göstergesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir mirası temsil eder. Kastamonu'nun geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri olan ve sarı kıvrak kenarlarına uygulanan Kastamonu tırnak bağının ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak müzelerde bulunan en eski örneklere bakıldığında bu sanatın en az 18. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Sarı kıvrak adı verilen bu yerel dokumaların uçlarına herhangi bir alet kullanılmadan pamuk ipiyle yapılan bu süslemeler tırnak yardımıyla sıkıştırılarak oluşturulur. Bu sanat bölge kadınları için hem kültürel ifade biçimi hem de gelir elde etme yoludur. Aynı zamanda geleneksel tırnak bağı da çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biridir. Tırnak bağı sadece çarşaf kenarlarında değil, havlu, peştemal ve benzeri ev tekstili ürünlerinde uygulanmaktadır. Kastamonu tırnak bağı somut olmayan kültürel miras envanterinde yer almakta ve 19 Aralık 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiştir. Kastamonu'nun bu zengin geleneksel dokuması, teknik hassasiyeti ve estetik standartlarıyla yerel kimliğin somutlaştığı yüksek nitelikli el sanatları disiplini olarak tanımlanmaktadır.
0: Kastamonu sarı kıvrak çarşafları yalnızca kumaş kısmıyla değil, kenar süslemesiyle de geleneksel üretimin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Seher Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Hocam, Kastamonu dışında geleneksel çarşaf dokumalarında hangi yöreler öne çıkıyor?
2: Evet, yöre olarak baktığımızda özellikle Amasya Merzifon mesela potlu çarşafıyla öne çıkıyor. Amasya Merzifon'un çarşafları da hemen hemen Kastamonu'ya yakın. Orada da hatta tırnak bağıyla süsleniyor çarşaflar. Ben bizzat orada alan araştırması yapmıştım. Hatta bir yayınım da var. Bu işte sarhoş yolu, yürek motifi gibi motifler öne çıkıyor orada da. Oradan Denizli'ye gelebiliriz. Denizli biliyorsunuz pamuklu dokumacılığın merkezi. Burada da Babadağ çarşafları.

0: öne çıkıyor. Denizli Babadağ'da özellikle Beyaz Çarşaf, Babadağ Çarşafı adıyla ün yapmış bir çarşaftır. Çeyizlerde olmazsa olmaz bir çarşaftır. Onun da kenarları çok bağlı değildir ama saçakları vardır. Yani tamamen pamuktan olması, teri emmesi, denizin o sıcak ve nemli ikliminde kullanışlı ve hakikaten zarif de bir dokuması vardır. Önemli yöreler diyebiliriz.
1: Geleneksel ev tekstil ürünlerinin bir diğeri de peşkirler. Hocam, peşkir nasıl bir dokumadır? Geleneksel yaşamda hangi amaçlarla kullanılmıştır?
0: Peşkir biliyorsunuz bugünkü el havlusunun karşılığı. Peşkir olmazsa olmaz günlük yaşamda özellikle. Tabii ki çeyizlerde de hediye olarak da hazırlanıyor. Kenarları işlemeli peşkirler kayınpedere, özellikle damada hediye olarak hazırlanıyor ve onların hediye bohçalarına giriyor. Bu peşkirin en güzeli tabii burada kullanılıyor. İşlemeli olanı ya da kenarı dokurken süsleniyor. Bu peşkirler günlük yaşamda da bir misafir geldiğinde ona mesela yemek ikram edeceksek hem yemekten önce hem yemekten sonra bir el yıkama ritüeli var. İbrikle birlikte koluna o peşkiri koyarak el yıkama yaptırılıyor. Peşkirler aslında misafire el yıkama ritüelinde olduğu gibi kayınpedere abdest aldırma gibi günlük aile hayatında da aynı şekilde kullanılıyor. Sadece burada değil, ham geleneğinde gelin hamamında da bu peşkirlerin kayınvalideye ve gelen misafirlere kullanma anlamında da önemli yeri var. Ayrıca sofra kenarlarında da sofra bezi seriliyor. Sofra bezinin üstüne bir de bu boyu 3 metreye kadar varan peşkirler sofranın etrafına dolandırılarak misafirlerin dizlerini örtmesi için yerleştiriliyor. Bu peşkirler de süslemeli. Bunlar da hem dokurken desenleniyor, bazen de işlemeli olarak kullanılabiliyor. Motifler de önemli. Mesela kilim tekniği gibi bir teknikle renkli ipliklerle peşkirlerin kenarlarında göz motifleri, ibrik motifleri, el motifleri, harika motifler yer alıyor. Özellikle şehir konak kültüründe bu sofrada peşkir kullanımı çok yaygın.
1: Havlu olarak kullanıldığından bahsettiniz hocam. O zaman peşkirlerin suyu emme özelliği fazladır diye düşünüyorum.
0: Burada çok güzel bir hatırlatmada bulundun. Peşkir dokumalarında daha az bükümlü, daha kaba iplikler atkıda özellikle kullanılıyor. Ve bu kaba iplikler havlu bir dokuma olmasa da o suyu emmeye hani elverişli hale getiriliyor dokurken. Dolayısıyla peşkirin özel bir dokuma, özel bir strüktürü var güncel deyimle öyle söyleyeyim. Özel bir dokusu var. Bu da önemli tabii ki.
1: Bu anlamda peşkir hem temizlik hem de misafir ağırlama kültürünün önemli bir parçasıdır diyebiliriz. Hocam, peşkirlerin süslemeleri o kadar güzel ki biz onu günlük hayatta masanın üzerinde runner olarak da kullanıyoruz ki ben kullanıyorum kendi adıma. Siz neler söylersiniz?
0: Evet, aynı şekilde ben de kullandığım da oldu. Hatta birçok yerde gözlemlediğim de oldu. Bu zaten bugünkü anlayışta başka türlü kullanılması mümkün değil. Kıyamıyoruz çünkü. O kadar güzel el emeği göz nuru ki. Yani çeşit çeşit çiçekli süslemeler olsun, oradaki tarihi bir kayıt olsun, gözümüzün önünde o tarihi dokuma parçasını görmek bize ayrı bir kültürel haz veriyor. Bu da önemli bir şey, değil mi?
1: Sofranın, misafirin ve ibadetin dokuması peşkirden, hamamdan tarlaya, çarşıdan düğüne kadar farklı alanlarda kullanılan bir başka dokumaya geçelim.

0: Fonda duyduğumuz türkü bizi Peşkir'den Peştemal'e götürüyor. Türk'ün sesi türkülerde de kendine yer bulan Peştemal'in hikayesine gelin daha yakından bakalım. Peştemal denince bugün çoğunlukla hamam peştemali akla geliyor hocam. Ancak geleneksel yaşamda peştemalin daha geniş kullanım alanları var. Peştemal nasıl bir üründür? Kimler tarafından nerelerde kullanılmıştır?
1: Peştemal kadının günlük hayatında vazgeçilmez bir parçası. Mesela tarlaya giderken de, günlük ev işlerini yaparken de onun giysilerini koruyan bir ürün. Belden aşağıya doğru sarılarak kullanılıyor. Hatta Karadeniz'de dolama ya da dolay kelimesiyle karşılığını buluyor. Dolayısıyla onu yeri geldiğinde tarladan bir sebze meyve toplamada torba gibi kullanabiliyor. Yeri geldiğinde de bir örtünme aracı ya da işte giyimin bir parçası olarak kullanıyor. Sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin her yerinde peştemal var. Mesela buldan peştemali, efendim işte ödemiş peştemali gibi gelinler bile kıyafette bunun ipek olanını kullanıyorlar. Her yörede kendine özgü bir peştemal kültürü var.
0: Peştemal bu yönüyle hem hamam kültüründe hem de yöresel giyim geleneklerinde önemli bir dokuma olarak karşımıza çıkıyor. Peştemal dokumaları içinde en bilinen örneklerden biri Trabzon çevresinde kullanılan keşan. Keşan özellikle çarşıbaşı yöresiyle özdeşleşmiş. Bir ses kaydımız var. Trabzon çarşıbaşından Kültür ve Turizm Bakanlığı keşan ustası Halil Sakay'a kulak veriyoruz.
2: Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde ikamet etmekteyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ustası keşan el sanatı ile uğraşmaktayım. Benim ustam babam. Babamın babası da bu işlerle uğraşmaktaydı. Bizim geçim kaynağımız keşan. Şu an için keşan 4 ana renkten oluşmaktadır. Üzerindeki motifleri boyama tekniğiyle beraber ikat deriz. Keşan sarı, kırmızı, siyah beyaz renkten oluşmaktadır. Üzerindeki büyük motifli olan kırmızı ve beyaz renklere mihrap deriz. Ahşap tezgahlarda dokunmaktadır. Biz metre kumaş peştemal olarak ürün çıkartırız. Ölçüleri vardır. 1 metre 50 santim, 1.80, 2 metre en fazla talep gören ürün. Bir de 90'a 90 dediğimiz, onda da fiskos örtüsü yapılmaktadır. Fular da yapılıyor. Derken birçok ürün, bandanası, çocuk kıyafeti, çandası, buna benzer birden çok ürün çıkmaktadır. Eskiden kadınlarımız keşan kumaşlarını başörtü olarak, iş önlüğü olarak tüketmekteydi. Bir de dolama peştemalini size anlatmak isterim. O da yine keşan dokuma tekniğiyle beraber ahşap tezgahta dokunur. O da %100 pamuklu bir kumaşımızdır. İki renkten oluşur ağırlıklı. Siyah beyaz olur, bordo beyaz olur, mor beyaz olur. Buna benzer renkler. Renkleri tamamen değiştirebiliyorsunuz. Onun da kullanımı, eskiden kadınlarımız peştemalleri çarşıya, pazara giderken özel günlerde bellerine bağlarlardı. Şu an için hediyelik eşya olarak daha çok tüketilmektedir. Yöremize gelen yerli, yabancı turistler ürünümüzü alıyorlar. Bu şekilde de sanatımıza destek oluyorlar. Ürünümüz ilgi görüyor, beğeniliyor, tercih ediliyor. Bu konuda da inşallah hiçbir zaman bitmesin. Güzel bir el sanatıdır.
0: Dokuma ustası Halil Sakay'a değerli paylaşımı ve geleneksel dokuma mirasımızın en özel örneklerinden birine sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Hocam, Halil Usta'nın anlattığı keşan dokuması renk ve desen özellikleriyle dikkat çekiyor. Keşanı diğer peştemal dokumalarından ayıran özellikler neler peki?
1: Evet, keşan, çeşan olarak da ifade ediliyor yöresel deyimiyle. Özellikle ikat dediğimiz çözgüden boyama desenleme tekniği bu peştemalde sadece öne çıkıyor. Dolayısıyla diğer peştemallerde çizgili, kareli gibi farklı desenler görüyoruz. Ama çeşanda ya da keşanda bu peştemal deseni, mesela mihrap deniyor. Bazen de eski deyimiyle makaslı keşanda dendiğini duymuştum ben. Kırmızı, sarı, siyah renklerin öne çıkması yöredeki bu peştemalin renk olarak kadınların giyiminde önemli bir özelliği var ki bu peştemal başa da sarılıyor. Örtü olarak da kullanılıyor. Yani bütün peştemaller genelde önlük gibi belden aşağıya doğru sarılarak kullanılırken ki Karadeniz'de dolay denen bu anlamda belin altına sarılan bir peştemal de var ama bu başa örtülüyor ve vücudun üst kısmını örtüyor. Bu bakımdan da bu özelliğiyle öne çıkıyor.
0: Hocam son olarak bu kıymetli dokuma ürünlerimizin günümüzdeki üretimi ve kullanımı için neler söylersiniz?
1: Birçok yerde kullanılıyor. Mesela eski çarşaflar günümüzde bir güneş perdesi şeklinde kenarları dantelleriyle zarif örtüler olarak karşımıza çıkıyor. Peşkirler runner olarak

0: karşımıza çıkıyor. Sadece runner değil, peşkirlerden başka eşyalar da yapılıyor. Yani onlar özellikle mesela yeni gelin çeyizlerinde pikelere dönüştürülüyor. Örtü olarak kullanılıyor. Efendim başka günlük giysilerde kullanılıyor. Hem giysiden hem ev eşyasından işte sehpa örtülerinden günlük kullandığımız mutfak perdelerine kadar çeşit çeşit. Ben mesela mutfak perdesi olarak kullanıyorum eski gene bu dantelli olan
1: Çarşaflı değil
0: örtülerimi.
1: mi?
0: Evet evet çok zarif görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla bu kullanımlar çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkıyor. Ayrıca hediyelik eşya olarak da karşımıza çıkıyor. İşte küçük kızların saç bantlarından, efendim küçük el çantalarından, fülarlardan çok çeşitli kullanım alanları var. Hediyelik eşya anlamında değişik detaylar var. Böyle bir şey oluyor. Maalesef parçalar kesiliyor, başka ürünlere dönüştürülüyor eski parçalar. Halbuki eski parçaların kesilmeyip hani bu dokumaların olduğu gibi runner kullanılması çok güzel mesela. Saklanması ama bunlardan esinlenerek yeni ürünler üretilmesi ve bu yeni ürünlerin piyasada satışa sunulması gerekiyor. Ömer Kartoğlan rahmetli dokuma ustası Troya filminin kostümlerini mesela bu dokumanın tasarımlarıyla yapmış. Yani peştemal dokuyor, geleneksel peştemal ama bu geleneksel peştemali Troya'daki motiflerle süsleyerek Troya filminin kostümlerini oluşturuyor. Yani günümüzde aslında güncel modaya uygun kullanım alanları da buluyor geleneksel dokumalarımız. Çünkü bunlar hepsi birer kültür mirası. Müzelerde var ama yeterli değil. Kendi sandıklarımızda olsun veya ileride torunlarımıza bak bu böyleydi, böyle kullanılıyordu. Şimdi de böyle sen de bunu hani atalarının bir hatırası olarak sakla ya da işte bir özel yerinde kullan şeklinde onlara güzel telkinlerde bulunabiliriz ve kültür mirası aktarımı yapabiliriz.
1: Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size. Miras dokumalarda bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile çarşaf, peşkir ve peştemal dokumaları ele aldık. Çarşafların çeyizdeki ve özel günlerdeki yerini, peşkirlerin misafir ağırlama ve sofra kültüründeki önemini, peştemallerin ise hamam ve yöresel giyim geleneklerindeki kullanımını konuştuk. Bu dokumalar geleneksel yaşamda yalnızca ihtiyaç karşılayan ürünler olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel üretim biçimlerini, el emeğini, motif anlayışını ve sosyal gelenekleri de yansıtıyor. Kastamonu Sarı Kıvrak Çarşafı'ndan Trabzon Keşanı'na, peşkirlerden Buldan peştemallerine kadar her örnek kendi yöresinin dokuma bilgisini bugüne taşıyor. Miras dokumaların bir sonraki bölümünde buluşmak üzere esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımını başlatan 1960 yapımı Gecelerin Ötesini adlı filmden söz edeceğiz. Metin Erksan'ın yönettiği bu film, Yeşilçam'ın pembe düşlerinden sıyrılıp sokağın sert gerçeğine, yoksulluğun getirdiği suça ve sınıfsal hayal kırıklıklarına odaklanan ilk cesur adımlardan biridir. Film aynı mahallede yetişmiş, farklı hayalleri olan ama yolları kısa yoldan köşeyi dönme arzusuyla kesişen 7 gencin etrafında döner. Aralarında en ağırbaşlı ve derinlikli karakter olan Tahir'i Türk sinemasının babacan yüzü Kadir Savun canlandırır. Bu 7 arkadaş içinde bulundukları sefaletten kurtulmak için birleşerek çete kurarlar. Ancak bu durum bir suç sevdası değildir. Aslında her biri kendi gecesinin ötesine geçmek istemektedir. Fakat içine düştükleri karanlıktan çıkmaları çok zordur. Film, suçun bazen adaletsizliğin ve fırsat eşitsizliğinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu anlatır. Metin Erksan ise kamerasını adeta bir belgesel titizliğiyle gecekondulara, dar sokaklara ve insanların yorgun yüzlerine çevirir. Kadir Savun, o kendine has ağırlığıyla bu trajik yolculuğun vicdanını temsil ederken, Erol Taş ve Supi Kaner gibi isimler karakterlerinin her birine farklı birer toplumsal yara eklerler. Gecelerin Ötesi, sinemamızda bireysel dertlerden toplumsal meselelere geçişin en keskin virajlarındandır. Film bize, bir toplumda herkes için güneş doğmadıkça kimsenin gecenin karanlığından tam olarak kurtulamayacağını anlatır. Kadir Savun'un o dürüst duruşuysa yıkılan hayallerin ortasında bile insan kalabilme çabasının sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve

Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı'yla da görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediklerini söyledi. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. "Derhal kurultay yapılmalıdır," dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık formunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine düzenlenecek formun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saate aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

neydi? Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Allah be, koy koy koy koy koy.

Doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler lan.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun mantık sınırlarını zorladığı inanılmaz bir futbol gecesinden, 2005 Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinden söz edeceğiz. O gece Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu futbol tarihinin en büyük geri dönüş destanlarından birine ev sahipliği yaptı. 25 Mayıs 2005 gecesi başladığında sahada tam bir futbol festivali vardı. Ancak bu restal sadece tek bir tarafa, Milan'a aitti. Kaka, Pirlo, Seedorf ve Shevchenko gibi devlerden oluşan efsanevi kadro henüz ilk dakikada Maldini ile golü bulmuştu. İlk yarı bittiğinde skor tabelasında 3-0'lık ezici bir üstünlük vardı. Liverpool taraftarları için gece kabusa dönmüş, pek çok kişi için kupa çoktan İtalya-Milano uçağına binmişti. Soyunma odasında Steven Gerrard ve arkadaşlarının ne konuştuğunu kimse tam olarak bilemezdi. Fakat sahaya döndüklerinde İstanbul'un o sert rüzgarı Liverpool'un yelkenlerini şişirmeye başlamıştı bile. Ne olduysa futbol tarihinin en yoğun ve en akıl almaz o 6 dakikasında oldu. Her şey Gerrard'ın kafa golüyle başladı. Smiker'in uzaktan füzesi maçın seyrini değiştirdi. Xabi Alonso'nun penaltıdan dönen topu tamamlamasıyla skor birden 3-3'e geldi. Milan şoktaydı. Liverpool ise tam bir odaklanma halindeydi. Uzatmalarda Dudek'in Shevchenko'nun vuruşunu çizgiden çıkardığı o imkansız kurtarış gecenin kaderini belirlemişti. Penaltı atışlarında devlenen Dudek ve hüsrana uğrayan Milanlı yıldızlar İstanbul'un görkemli silüetine karşı unutulmaz bir hüzün tablosu bıraktılar. Liverpool imkansızı başararak kupayı müzesine götürmüş, İstanbul'sa mucizelerin şehri unvanıyla bir kez de futbol tarihine geçmişti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile, dedi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalı diyen Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı

seçim çağrısı yaptı. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Önemli kavşaklarda trafik durma noktasına

0: oluşturdu. Trafik yoğunluğunun artmasıyla emniyet ekipleri denetimlerini de sıklaştırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi, denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Bütün uyarılara rağmen bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'da virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü hayatını kaybetti. Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kütahya, Aksaray, Kahramanmaraş, Artvin, Uşak, Kastamonu, Gaziantep ve Osmaniye'de meydana gelen kazalardaysa 26 kişi yaralandı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı.
2: "Bir özür borcum var. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Mahkeme kapılarına düşürüp İtibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
3: Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi

0: sandık koyalım. Bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer Manisa'da 2015 ön seçiminde %84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş, ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık formunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine düzenlenecek formun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin selameti için yavaş hareket ettiklerini söyledi. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz, dedi. Trump'ın Cuma günü Beyaz Saray'daki durum odasında düzenlenen toplantının ardından nihai kararını vermesi bekleniyordu. Ancak toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı. ABD basını toplantıda Trump'ın nükleer konusunda birkaç değişiklik istediğini yazdı. Tahran'dan yanıtın 3 gün içinde beklendiğini kaydetti. Hafta başında somut bir gelişmenin duyurulabileceğini öne sürdü. Müzakereler sürerken sahada da hareketlilik var. ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz'deki ABD ablukasını ihlal ettiği tespit edilen bir gemiye hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları ise ABD ordusuna ait bir SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınına göre İsrail tarafı görüşmede Hizbullah'la bağlantılı olduğunu öne sürdüğü noktalara ilişkin haritalar ve istihbarat bilgileri sundu. Soykırımcı İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafınınsa bu isteği askeri değil siyasi nitelikte olduğu için reddettiği ifade edildi. İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgal güçleri Nebatiye'nin farklı noktalarına hava saldırı düzenledi. Bir sağlık görevlisi 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığı vurgulandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 kişi yaralandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor.

0: Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan penaltı atışlarla belli oldu. Normal süresi ve uzatma devresi 1-1 biten maçta Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finaliste belli oldu. 1-1 eşitlik bulunan playoff çeyrek final serisinin son maçında Beşiktaş Gey'in Galatasaray MCT Teknik'i 71-68 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bolu ve Zonguldak 23, İstanbul, Burdur ve Mardin 26, İzmir ve Denizli 31, Antalya, Muğla, Çanakkale, Düzce ve Hatay 27, Adana ve Şanlıurfa 30, Diyarbakır 29, Siirt ve Malatya 25, Samsun 21, Trabzon 20, Artvin 17, Erzurum 16, Kars 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı Akhisar kavşakları 6 ile 12. kilometreler arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklam.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepinize iyi gelir.
2: Reklam.
5: Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde araç kullanmanın üst yaş sınırı bulunmamakta. Sadece ticari araç kullanımı için 65 yaş sınırı var. 65 yaş üstü sürücülerimiz için güvenlik önerilerinde bulunmak istiyorum. Sürücülerin yaşları ilerledikçe genellikle algılama, karar verme ve uygulama süreleri yavaşlıyor. Dolayısıyla 65 yaş üstü sürücüler ek önlem almalıdır. Birinci önlem takip mesafesini uzatmak olmalıdır. Genellikle sürücüler önlerindeki araçlar ile aralarına 2 saniye takip mesafesi belirlemelidir. 65 yaş üstü sürücüler için takip mesafesinin 3 saniye olmasını tavsiye ediyorum. Sürücü takip mesafesini uzatarak tepki vermek için zaman kazanır. Yurt dışında yapılan araştırmalar 65 yaş üstü sürücülerin özellikle sola dönüş yaparken kazaya karıştığını gösteriyor. Sürücüler sola dönüşlerde ekstra dikkatli olmalıdır. Araç kullanırken dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Cep telefonu ile konuşmayın. Radyon sesi yüksek olmasın. Yolcularınız ile muhabbet etmeyin. 65 yaş üstü sürücülerin araçların içinde sakin bir ortam olmalı. Kullanacağınız rotayı yola çıkmadan önce planlayın. Direksiyon başında son an karar vermek zorunda kalmayın. Eğer sürekli kullandığınız ilaçlar varsa bu ilaçların etkilerini inceleyin. Uyku, baş dönmesi veya görme zorluğu yaratan ilaçlar alıyorsanız direksiyon başına geçmeyin. Ve son olarak yorgunsanız araç kullanmayın. Yorgunluk neredeyse alkollü araç kullanmak kadar tehlikelidir. Güvenli yolculuklar.
5: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 31 Mayıs Pazar günündeyiz. Kurban Bayramı tatilinin sonuna geliyoruz artık. Yolda seyredenlerde de trafiğin yoğun olduğunu da anlıyoruz haberleri takip ettiğimizde. Bizleri dinleyenlere de selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Bugünkü gündem başlıklarımız neler? Hemen onları da aktaralım. Dünya gündemiyle başlayacağız. Farklı ülkelerdeki hadiseleri değerlendiriyoruz. Yine dünyadan devam edeceğiz. Dünya genelinde kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ilginç, kimi zaman düşündürücü ama her biri de bilgi dolu haberler oluyor. Değerli konuğumuz bizler için derliyor hepsini. Akabinde de günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını maddelendiriyoruz. Bu sahada da her hafta ilginç bir başlık karşımıza çıkmakta. Son bölümde de pazar günlerine yakışan kültür sanat haberlerini buluşturuyoruz. Haftanızı daha da renkli hale getirebilmek için. Hemen birlikteliğimize başlayacağız ama konuklarımızla söyleşiye de geçmeden önce gazete başlıklarına bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. 7 kilometre arayla iki farklı CHP manşetini görüyoruz. Ankara'da dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı. CHP'de Kılıçdaroğlu Genel Merkezi'nin önünde, Özel'se yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti. Kılıçdaroğlu Uşak'ta rüşvete göz yummak, Baba Ocağı'nın kitabında yazar mı, Baba Ocağı'nda market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu dedi. CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa hitap etti Kılıçdaroğlu. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında da odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. O rüşvetçi belediye başkanlarına atamadığım için tarih önünde özür diliyorum dedi. Özgür Özel Güven Park'ta partililere hitap etti. Ardından kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e kadar yürüdü. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır dedi. Yarısı bizden için geç kalmayın. Kentsel dönüşümde 1 milyon 875 bin TL'lik destekten faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar riskli bina kararı aldırması gerekiyor. İşte atılacak adımlar denilmiş sayfa 6'da. Tek bir ev sahibinin başvurması bile yeterli. Yarısı bizden kampanyası için bakanlık lisanslı kurumlara risk tespiti yaptırılması gerekiyor. Bu tespitlerde de binadan karot örneği alınıyor ve gerekirse zemin etüdü yapılıyor. İhtar süreçleri sonuçlandıktan sonra da riskli yapı tespiti kesinleşiyor. Tebligatlar yapılıyor denilmiş. Güvenli okul için hazırlık. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Okullar için yeni risk haritası hazırlanıyor. Okuldaki öğrenci sayısının, öğretmen kadrosuna ve aynı zamanda disiplinsizlik, devamsızlık durumuna, suç oranlarına ve çevrede uyuşturucu satışının olup olmadığına bakılacak. Bazı okullarda polis ve güvenlik personelinin artırılması, turnike, kamera sisteminin kurulması düşünülüyor. Önlemler öğrencileri tedirgin etmeyecek şekilde uygulanacak denilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. FETÖ özrü manşetine yer verilmiş. Kılıçdaroğlu kurultayı en kısa sürede toplayacağını açıkladı. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu miting yaptı. Her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında başlangıç yaptı. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedim. Japon Suva 863 milyonluk ceza. Rekabet Kurulu aldatıcı reklam yapan firmaya 863 milyon TL para cezası kesti. Otomobilin reklamında yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı belirlendi. Vaat edilen özelliklerin bulunmadığı aracın ayıplı mal sayılacağını vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin haklarını aramak için kullanabileceği 4 yolu anlattı. Merak edenler için sayfa 4'te detaylar aktarılmış. Tek zeytin 50 lira. İzmir Selçuk'ta zeytinin kilosunu 1000, tanesini 50 TL'den satan işletmede inceleme yapıldı. Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Ailelere cam cilt uyarısı. Koreli fenomenlerin sosyal medyadaki fitreli görüntüleri 15-16 yaşındaki gençleri estetik merkezlerine sürüklemeye başladı. Estetiğin oyuncak olmadığına dikkat çeken uzmanlar ailelere çocuklarınızın manipülasyona gelmeyin uyarısında bulundu. Trump acil kilo vermeli. ABD Başkanı Trump'ın sağlık raporu açıklandı. Raporda 108 kilo olan Trump'ın zayıflaması gerektiği belirtildi. Putin'in son projesi ölümsüzlük. Rusya lideri Putin'in ölümsüzlük için başlattığı 26 milyar dolarlık projenin başına kızının getirildiği iddia ediliyor. Köpeklerin %82'si sokaktan toplandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, sokak köpeklerinin %82'sinin toplandığını, 61 ilde çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Yine bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi.
Sumut taktik değiştiriyor. Korsan İsrail'in baskınları ve işkenceleri vicdan filosunu pes ettirmeye yetmedi. Gazze'nin dramına dünyayı haykıran Sumut, yeni filo için düğmeye bastı. İsrail'e rahatsızlık vermeye devam edeceklerini belirten Sumut yetkilisi Hüseyin Durmaz, Avrupa ve Asya'dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırladık. Türkiye ve birçok ülkeden yüz binlerce cesur yürekle sınıra kadar yürüyeceğiz, gideceğiz. Aksa ve Filistin görüşmelerine ve özgürleşmelerine kadar durmayacağız, devam edeceğiz dedi. Kuralları Türkler koyuyor. Türk savunma sanayisi jetlerine Kaş açıklarında alçak uçuş yaptıran Yunanistan'ı korkutuyor. İki ülkeyi kıyaslayan basın, kuralları Türkler yazıyor. Özellikle Kaan tarihi eşik olacak dedi. Dönüş çilesi, 9 günlük tatilde Anadolu'ya ve sahillere akın edenler dönüşe geçti. Bolu'da hem TEM'de hem de D100'de trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'nin doğusuyla kuzeyini birleştiren 43 ilin kesiştiği nokta Ankara-Kırıkkale hattı da kilitlendi. Bir bardak kahveyle mesaiyi bitiriyorlar. Uzaktan çalışanlar elektrik ve interneti ucuza getirme yolunu buldu. Öğrenciler ve beyaz yakalılar kahve siparişleriyle kafede elektrik ve interneti kullanıyor. Mekan dolu ama ciro düşük diyen işletmeciler laptop yasağı ve süreli wifi gibi radikal tedbirler almayı planlıyor denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle gazete turunun da sonuna geldik. Şimdi bir müzik arasıyla da devam edeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonuna tekrar hoş geldiniz. 9'a kadar birlikteliğimize başlayacağız. Bu bölümde artık konuklarımızla söyleşide bulunacağız. İlk bölümümüzde dünya gündemini değerlendiriyoruz. Elbette ABD-İran arasındaki yaşananları pas geçme şansımız yok. Gündemi fazlasıyla domine eden bir başlıkla da ilerleyeceğiz ilk olarak, ama değerli konuğumuzu takdim etmek isterim.

0: Size de herkese, dinleyen herkese.
1: Şimdi Sayın Hocam, bu hafta aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da bir güvenlik toplantısı yapılmıştı ve genel itibariyle bu Beyaz Saray'daki toplantıda İran'la ilgili daha somut bir başlık çıkabileceğine dair beklentilerin yüksek olduğunu görmüştüm. Aslında öncesinde takip ettiğimizde, ama nihai bir karar çıkmadı, kesin bir karar gelmedi. Donald Trump bu kararı erteledi. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. İran'ın aslında bir anlaşma yapmak istediğini ama henüz o noktada olmadığını da söyledi. İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul etmesi, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemileri açık tutulması, bir ücret alınmaması, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının uluslararası denetim altında imha edilmesi gibi şartlar öne sürdü. Ama İran tarafından da zaten Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz kullanımının mümkün olmayacağı, nükleer malzemelerin imhası gibi maddelerin anlaşma taslağında bulunmadığı belirtildi. Biraz da tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın hem 80. doğum gününün yaklaşması hem de ABD kuruluşunun 250. yıl dönümünün olması hasebiyle de bir kafes dövüşü etkinliği hazırlanıyor malumunuz. Şu an Beyaz Saray'ın fotoğraflarını görenler, videolarını görenler her bir noktasında inşaat çalışmalarının olduğunu göreceklerdir. Bu hareketle de daha bir sonuca yaklaşacağına dair yorumlar yükselmişti, Donald Trump'ın neticeye yaklaşacağını, ama öyle olmadı. Siz bu müzakerelerin geldiği noktayla ilgili nasıl bakarsınız?
0: Şimdi sizi dinlerken aklıma hemen şu geldi. Evet, Donald Trump kafes dövüşlerine çok meraklı birisi. Ben de böyle dışarıdan takip eden biri olarak böyle sıklıkla onun da izlediği maçlara denk geldiğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla böyle çok sıra dışı bir lider, evet, onu bir kere daha gösteriyor. Ama kafes dövüşü izlerken bu sefer sanki kendisi kafes dövüşünde. Ve böyle yenemediği biri var, bir rakibi var karşısında. Evet, onun daha güçlü. Ama bir türlü nakavt edemiyor. Bu İran tabii ki. Çünkü taraflar bugün birbirinden çok uzak noktada, talep anlamında. Hatırlayalım lütfen. ABD'nin baştaki resmi olmayan ama satır aralarını okuduğumuzda işte bazen açıktan da dile getirdiği bir hedef vardı. Rejimi değiştirmek. Bugün rejim sapasağlam ayakta, en azından dışarıdan bizim gördüğümüz kadarıyla. Gelinen noktada artık Hürmüz'ün açılması biraz böyle sanki meselenin zafer edasıyla kapatılmasına yetecekmiş gibi görünüyor. Çünkü İran elindeki stokları yok etmeye yanaşmıyor. Üçüncü bir ülkeye, anlaşmanın iptali halinde ise iadesine karar verdi. Programdan vazgeçebilir, o da tartışmalı ama zamanı oynadığını artık çok açık olarak görüyoruz İran'ın. Dolayısıyla bir çıkmazda ABD bu anlamda. Ve çok hızlı bir sonuca ihtiyacı var esasında. Çünkü dediğiniz gibi süreçler yaklaşıyor. İç siyaset açısından da bunun maliyetinin çok yüksek olduğunu en başından beri değerlendiriyoruz, hatırlayın lütfen. Dolayısıyla bugün yani Rusya'nın Ukrayna örneği, ABD için İran örneği mi oldu acaba diye değerlendirirken çok da uzağına gitmedik aslında. Taraflar arasında çok ciddi bir güvensizlik var. ABD bunu yaklaşık 50 yıla yayıyor. 50 yıldır İran bizi oyalıyor gibi bir söylem geliştiriyor. Tabii bu rejim değişikliğini kastediyor İran'daki. İransa diyor ki evet, biz ABD ile anlaşıyoruz ama her seferinde ertesi gün bu iş olmamış gibi yeniden başa dönüyoruz diyor. Tabii ki burada İsrail faktörünü göz ardı etmemek lazım. İsrail burada ABD'nin kabul ettiğinin çok üzerinde taleplerle, üstelik ABD sistemi de etkileyebilecek bir güçle talepte bulunuyor. Ya bugün zaten İsrail'in kendi coğrafyasında devam ettirdiği, yani böyle artık ne hukuka, ne insanlığa, ne de gündelik insanın da haysiyetine yakışır bir tavır içinde. Dolayısıyla bugün ABD'den böyle bir, Trump'tan böyle bir kabul gelir mi diye düşünürken aklıma bir başka şey daha geliyor. Şimdi biz de meseleleri dediğiniz gibi artık bütün şeyi domine eden bir durum bu. Bütün hem medyayı hem uluslararası ilişkileri. Uzun zamandır şunu hissediyorum ben. Böyle medya sanki Batı medyası çok ciddi anlamda işin kazananı ABD, işin kazananı Trump, karar verici her daim Trump, bütün meseleler, Trump'ın söylemi etrafında gerçekleşiyor algısını çok güçlü olarak

0: olarak veriyorlar. Öte yandan İranlı liderlerse her seferinde, mesela Reuters'a bir şey çıkıyor haber ajansında, hemen peşinden bir açıklama yapıyorlar. İşte Wall Street Journal bir şey söylüyor, hemen peşinden İranlı yetkililer. Böyle sanki bir tarafta medya, bir tarafta İranlı yetkililer ve karşılıklı İran'sa vazgeçmiyor. Bilgi inşasına, gerçeklik inşasına müsaade etmiyor ve çok sık olarak bunlara cevaplar veriyor. Dolayısıyla bir gerçeklik inşası da ABD lehine, İran aleyhine söz konusu. Bunun da çok dikkatle bence izlenmesi lazım. Ancak Trump buna hey diyemeyecek, buna evet diyemeyecek, buna tamam diyemeyecek gibi
1: Peki,
0: geliyor bana.
1: Sayın Hocam, çünkü İbrahim Anlaşmaları çok uzaklar. Bir anda masanın merkezine nasıl geldi İbrahim Anlaşması? Sizce burada,
0: yani öyle değil mi? Bunu bile kabul ettirmek zorken, şimdi diğer aktörler için de böyle bir normalleşme metni dayatması, yani hiç de diplomatik değil, hiç de pazarlığa yakışan bir şey değil. El yükseltiyor desek çok avantajlı konumda olması lazım bunu demesi için. Gider ayak en azından bunu yapın. İbrahim Anlaşmaları'nın taraflarını genişletirsem belki İsrail'i tatmin ederim gibi bir şey olarak mı okumak lazım acaba? Burada birkaç soru işareti doğdu bende bu gelişmeyi duyduğumda, okuduğumda. Acaba alan genişletip hani bırakalım İran'ı, Hürmüz'ü, nükleeri de İbrahim Anlaşmaları'yla hani ticaret kafasıyla, öyle değil mi? Sonuçta biz Trump'ı çoğu zaman neyle değerlendiriyoruz? Tüccar kafası diyoruz. Acaba bir pazarlık unsuru, işte aldım verdim, işte onu alamadım ama İbrahim Anlaşmaları'nı aldım demek için diplomatik bir alan mı açtı? Bunlar tabii zaman
1: burada
0: içinde
1: peki,
0: netleşecek.
1: Ülke isimleri zikrediliyor tabii. Türkiye'de dahil olmak üzere İbrahim Anlaşmaları'nın aynı anda imzalansın şeklinde, ama ticari dediğiniz noktada Çin'e de bir mesaj var mı dersiniz? Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi bir sahada Çin'in de fazlasıyla enerji transferinde etkilendiği bir nokta burası. Sevkiyatların sürmesi, deniz
0: şöyle
1: ticaretinin
0: bir gerçek
1: normale
0: var.
1: Dönmesi.
0: Dün
1: Yani bir
0: bir
1: set var
0: açıklama
1: mı
0: geldi
1: dersiniz?
0: İran'dan. Dün bir açıklama geldi İran'dan. Dedi ki Rusya ve Çin boğazı rahatça kullanmaya devam edecek. Şimdi Rusya ve Çin'i, İran'ın en temel böyle söylemsel destekçisi olan iki ülkeyi de ikna etmediğinizde İran size karşı olağan gücüyle direnmeye devam edecek. Dolayısıyla İbrahim Anlaşmaları'nda ben biraz Türkiye açısından bir düşünüvermiştim bu açıklamanın hemen peşinden. Türkiye çok zorlandı bu süreçte, bunu kabul etmek lazım. Söylem ve eylemini birleştirme noktasında gerçekten zamana ihtiyacımız oldu ne yazık ki. Ancak bugün gelinen noktada Türkiye artık tavrını çok net olarak inşa etti. Bunu davranışından da görmek mümkün. Dolayısıyla Trump niye böyle bir şey dedi, işi çözmeye mi çalışıyor, dura mı sokuyor, ben çok net değilim.
1: Bir müzakerenin parçası haline getirilebilecek bir konu değilken yine farklı bir çıkış ortamı daha gördük Trump vesilesiyle. Burada tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayırıyorum ama diğer ülkelerden de gelecek mesajlar önemli olacaktır. İlk anlamda aslında tavırlar belli ama Suudi Arabistan özellikle Filistin konusunda da şu anda geri adım atmayacağını söyledi en azından, ama zaman içerisinde belli olacaktır. Buradan İsrail tarafına da geçelim mi Sayın Hocam? Ne yazık ki
0: Buyurun.
1: bütün bu gündem başlıkları arasında hiçbir döneminde Gazze sahasında, Lübnan sahasında şiddetinden geri durmuyor İsrail devleti. En son Başbakan Netanyahu da Gazze şeridinde işgal edilen alanların %70'e çıkarılması talimatını verdi İsrail ordusuna. Tabii burada özellikle son dönemlerde aktivistlerin de büyük bir etkisiyle de tekrar bir kınama ağırlığını gördük. İsrail'de burada yardım konvoylarına müdahale edilmemesi tarafını gördük ama hala daha bu kadar katliamın önüne geçilebilecek bir yaptırım silsilesi çıkmıyor. Özellikle Nisan ayında da başta İspanya'nın da önüne düştüğü AB'nin İsrail arasında olan ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik bir karar tasarısı çıksın teklifi vardı. Her devlet buna yanaşmadı. Fransa'dan da gördük, reddettiler zaten karar tasarısını. Hala yapıcı taraflarda da bir rol alabilen bir tavır da yok devletler arasında. Buradaki gelişmeleri siz nasıl takip ediyorsunuz?
0: Şimdi uluslararası ilişkiler

0: insanları ya da bizim sevgili öğrencilerimiz sistemi anlamaya çalışırken, uluslararası ilişkileri anlamaya çalışırken İsrail'e her zaman sistemin açığı olarak değerlendirir. Bize böyle değerlendiririz. Deriz ki işte evet, uluslararası hukuk belli bir gelişim gösterdi ancak İsrail deyip devam ederiz. İşte uluslararası ilişkilerde bir sistem var deriz ancak İsrail deyip devam ederiz. Ama ben gelin bu sabah size başka bir açıdan değerlendireyim meseleyi. İsrail bugün uluslararası ilişkiler sisteminin ne yönde düzenlenmesi gerektiğine dair çok önemli bir gösterge. Neyi kastediyorum? Yani siz hukuku düzenlerken İsrail gibi davranan bir aktörü nasıl sisteme dahil edersiniz veya sisteme uyumasını, ayak uydurmasını sağlarsınız diye düşünmek durumundasınız. Bugün siz ilişkilerinizi düzenlerken hangi kriterleri esas alarak bir devletle ya ticaret yaparsınız ya da finansal ilişki kurarsınız, bunları düşünmek durumundasınız. İsrail bugün bize güvenlik ikileminin, yani birbirine güvenmeyen tarafların nasıl davrandığını çok iyi gösteriyor. İsrail bugün bize sistemin, işte bizim de başta Türkiye'nin olmak üzere eleştirmiş olduğu Birleşmiş Milletler sisteminin tam olarak nerede çalışmadığını bize çok iyi göstermiş oluyor. Çünkü bugün hukuku ihlal etmesine alıştık İsrail'in. Yani çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Bugün İsrail'in artık dini değerleri aşağıladığını da sıklıkla görmeye başladık. Üstelik sadece bölgedeki Müslümanlara karşı değil, bakın Lübnan'daki operasyonlarda Hristiyanlığın kutsalına da el uzatan bir tavır sergiliyor İsrail ordusunun mensupları. Buna münferit diyebilirsiniz. İşte hocam bu bir askerin yaptığıdır diyebilirsiniz. Ama bu sistematik olarak gelmeye devam ediyor. Böyle sanki düzenli haftada bir bir olay gerçekleşmiş oluyor. Onun da dışında çok acıdan da daha acı olan bir şey, bugün artık İsrail ordusunun yani böyle söylemekte bile çok zorlanıyorum, cinsel suçlar konusunda da ne yazık ki bir karne oluşturmaya başladığını tespit ediyor. Kim?
1: Ne yazık ki.
0: Birleşmiş Milletler'in bölgedeki raportörü. Bakın bu artık hani insanlığın da ve bıçağın kemiğe dayandığı nokta ve artık insan bütün mantığını kaybedip İsrail'in ciddi olarak artık cezalandırılması gerektiğini hissetmeye başlıyor. Ancak burada bir sorun var. Bunu kim yapacak? Ya İsrail kendi kendine duracak, ya İsrail'in karşısına direnişçi biri çıkacak, yani direnebilen güçte biri çıkacak, veya ABD bir sabah uyanacak, Trump diyecek ki yok bu insanlığa sığmıyor, buna bir son vermemiz lazım diyecek. Ama bunlar tabii çok romantik, çok hülyavari şeyler. Dolayısıyla bugün İsrail'i konuşmak hakikaten uzmanlık olarak da çok zor. İsrail çalışan dostlarımdan biliyorum oldukça zorlanıyorlar. Çünkü işin ahlaki kısmını açıklamak çok önemli uluslararası ilişkilerde. Hep şunu deriz, minareyi çalan kılıfını hazırlar sözü vardır ya bizde.
1: Evet.
0: Devletler de eylemini gerçekleştirmeden önce bir söylem ortaya koyar. ABD, Irak'a ben demokrasi getiriyorum güzellemesiyle geldi, öyle değil mi? Bir söylem var. Bu eylem elbette ki meşru kılmıyor. Bu çok başka bir tartışma ama İsrail bugün o noktadan dahi çok uzakta. Lübnan Başbakanı'nın dünkü açıklamasını izledim. İçler acısı. Ben çok etkin bir noktada. Yani biz bir şey yapmıyoruz ama bizi vurmaya devam ediyorlar gibi böyle insani bir şey sezinledim ben. Tavır sezinledim. Dolayısıyla şunu en azından bildirmek lazım. Dinleyenlerimiz tabii ki bunun tahmin ediyorum ki farkındalar ama İsrail bugün hukuksuzluğuna, ahlaksızlığına ve pervasızlığına, ABD'nin koruması altında ve bütün dünyanın suskunluğu karşısında devam ediyor.
1: Sayın Hocam, Cüneyt Özdemir ile Basen Yusuf'un bir röportajı vardı. Mısır kökenli Amerikalı vatandaş. Tabii onun Amerikan televizyonlarında yapmış olduğu bir röportaj geçtiğimiz senelerde çok yankı uyandırdı. Belki televizyonda bu kadar ABD televizyonlarında İsrail aleyhine bir konuşma yapılamamış da olabilir. Onunla beraber de biraz daha bu konu dikkatle çekti doğrusu. Kendisinin tabii bir Amerikan vatandaşı olması sebebiyle yorumunu da burada paylaşmak istiyorum. Hala daha böyle bir çerçeve olmasına rağmen belirli yaş üstünde olanlar, 70 yaş üstlerini belki kastederek söylüyor, İsrail'e bir toz konduramama, yaptıklarını hala yakıştıramama gibi bir tavırda olmalarına rağmen gençlerin artık İsrail'e karşı güvenini kaybettiğini, bununla ilgili önemli bir

0: yüzdenin ön planda olduğunu da paylaşıyor. Bir not olarak da dinleyicilerimize ve sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi hızlıca da bir diğer konuya da geçeceğim müsaadenizle. Avrupa Birliği'nde bir oy birliği sistemi tartışması var. Dış politikada, savunmada, yaptırımlarda, genişleme gibi alanlarda bu oy birliği sisteminin kaldırılması ya da sınırlandırılması tartışılıyor. Başta Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Almanya hükümeti, yani tek bir ülkenin veto hakkıyla AB kararlarının engellenmesinin birliği yavaşlattığı savunuluyor. Daha küçük ülkeler bununla ilgili biraz daha itiraz ediyorlar. Büyük ülkelerin dayatmasıyla karşılaşacakları için. Ama gördüğüm kadarıyla isimlerini vermek istemeyen Avrupalı yetkililerin açıklamalarına göre Ukrayna gibi büyük, yani siyasi ağırlığı olan ülkelerin katılması özellikle oy birliği sisteminin daha da işlemez hale gelebileceğini de düşündürüyor kendilerine. Siz nasıl bakarsınız? Bir de Putin malumunuz yaşlılığı geciktirmek için büyüklüğü yatırımlar yapmaya başlamış. Herhalde birliği de düşündürüyordur bu konular.
1: Şöyle, şimdi bu soru esasında Avrupa Birliği'nin kimliğiyle ilgili bir soru. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Avrupa Birliği başlarda, yani henüz 6 üyeyken ve adı Avrupa Birliği değilken bir karar mekanizmasına karar verdi. Burada güven çok önemliydi çünkü birbiriyle savaşan devletler kuruyordu bunu. İşte Almanya, Fransa burada bir aradaydı. Ve birimiz hayır dersek hiçbir iş olmayacak noktasında anlaşmak durumundalardı. Birbirlerine güven noktasına ve beraber harekete geçme güvencesi elde etmek için. Ancak bugün 27 üyeli bir uluslararası ilişkiler hocası olarak yanılmaktan korkmakla birlikte 27 üyeli bir birlikten söz ediyoruz. Ve böyle devasa bir birliğin ortak hareket etmesi gerektiğinden söz ediyoruz. Şimdi oy birliği olduğunda bir üye alma konusunda, karar verme konusunda, dış siyasette, yardımlaşma, insani yardım konusunda karar verirken, ekonomik konularda karar verirken bütün üyelerin fikrinin olumlu olmasını genelde arzu ediyor Avrupa Birliği. Ancak bu sistem neden hızlı işlemiyor? Az önce ifade ettiğiniz bazı devletler küçük de olsalar, yani hem nüfus hem iktisadi hem politik etki olarak küçük de olsalar karar sürecini etki edebiliyorlar en üst noktadan. Şimdi bugünkü noktada Avrupa Birliği şuna karar vermek istiyor. Şimdi biz derinleşiyor muyuz, genişliyor muyuz? Şimdi derinleşme dediğimiz belli noktalarda daha detaylı işbirliğini geliştirmekti. Genişleme ise üye sayısını arttırıp daha geniş bir coğrafyada etkili olmaktı. Bugün Avrupa Birliği çok geniş bir coğrafyada etkili. Mesela bugün Türkiye'nin üyeliği tartışılıyor. Gürcistan girmek istiyor Avrupa Birliği'ne, Ukrayna girmek istiyor Avrupa Birliği'ne. Şimdi bu noktada bir tartışma yok. Oldukça genişledi. Asıl mesele burada. Bu genişleme beraberinde derinleşmeyi getirecek mi? Bu üyeler belli alanlarda çok ileri düzeyde işbirliği yapabilecek mi? Bunun önü tıkanıyor. Kim tarafından? Üyelerin kendileri tarafından. Şimdi karar verme sürecinde dedim işte von der Leyen, çoğunluğa geçeceğiz değil mi? Nitelikli çoğunluk. Basit çoğunluktan bahsetmiyoruz. Nitelikli çoğunluğa geçeceğiz. Şimdi burada şunu çok iyi görmek lazım. Nitelikli çoğunluk hem ülke sayısını hem de Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin ifade ettiği nüfusu da temsil eder. Yani burada yine büyük ülkelerin bu süreçte karar verme gücünü elinde tutmasına beraberinde getirir. Bu da Avrupa Birliği'nin amiral gemisi dediğimiz işte Fransa'sı, Almanya'sının karar vermek noktasında hala elinde çok geniş araçlar olduğunu bize söyler. Buradan hemen Türkiye'ye değinelim mi? Hemen şöyle diyelim.
0: Lütfen.
1: Çünkü Türkiye nüfusu çok büyük olan bir ülke. Almanya kadar, Fransa kadar söz hakkı doğuracak bir nüfusa sahip. Eğer karar alma süreci değişse bile, şu haliyle bile zaten çekiniliyor Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki karar sürecini domine etme olasılığından. Türkiye'nin bu büyük nüfusuyla Avrupa Birliği'ne girmesinin çok ama çok uzun yıllar alacağını, girmeyecekleri demek istemiyorum ama inananların kalbini kırmamak açısından, ama çok uzun bir süre daha Türkiye'nin kapıda bekleyeceği bir durum

0: yeniden doğacak diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği, hep diyoruz ya, aktör olmaya çalışıyor ama aktör dediğimiz şey karar verir, eyleme geçer, sonuçlarına katlanır. Avrupa Birliği bugün harekete geçemiyor. Hala devlet düzeyinde, üye düzeyinde, bugün biz hala Fransa diyoruz, İtalya diyoruz, Almanya diyoruz, Avrupa Birliği demiyoruz. Niye işte bu kararları alamıyor, birlik adına bir siyaset geliştiremiyor, dahası birlik adına o siyaseti gerçekleştirecek mekanizmalardan karar noktasında dahi yoksun şu durumda. Dolayısıyla yeni değil bu tartışmalar ama geldiğimiz noktada ben zannediyorum ki en azından birkaç konuda, basit konuda karar alma süreçlerini yenileyecekler.
1: Evet. Tabii bunun haricinde de yakın zaman diliminde Türkiye'de de bir NATO zirvesi düzenlenecek. Bu başlıklar ülkemizde biraz daha savunma sanayi alanı ile ilgili hususlardaki mesajları da toplayacak bir zemin hazırlayacak. Şu anda da NATO Genel Sekreteri Rutte'nin başlıklarına da baktığımız zaman özel bir anlam atfettiğini de gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bu konuya da müsaadeniz olursa bir değinelim ve beklentilerle ilgili
0: Elbette.
1: Konuda Sayın Hocam. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Size de kolaylıklar diliyoruz. Erdoğan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu.

0: Dünya gündemiyle devam edeceğiz. Farklı başlıkları bizlere derliyor editör Nihal Sandıkçı. Kendisi de telefon attığımızda. Nihal Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi bayramlar.
0: Çok teşekkür ederim. Sizlerin de bayramını tebrik ediyoruz. Hangi haberle başlayalım sohbetimize?
1: Şimdi sıradan insanın da yorum yapabildiği haberler bilim dünyasının belki de daha çok dikkatini çekiyor. Doğum oranlarıyla ilgili birkaç böyle son araştırmanın toplama haberi var. Financial Times geçtiğimiz hafta bunu yeniden değerlendirdi. Acaba neden düşüyor dünyadaki doğum oranı? Herkes böyle hızlıca işte insanlar daha az çocuk istiyor gibi ya da işte evlilikler azaldı gibi yorumluyor. Ama bu sadece evet nedenlerden birkaçı olabilir, fakat bununla açıklayamayız tek başına artık, en azından son 10 yıldaki durumu diyorlar. Dikkat çekici bir değişime aslında işaret etmiş. Bu doğum oranlarındaki düşüş, yani yalnızca ekonomik krizle, işte kültürel yaşamın değişmesiyle değil, hepimizin artık günah keçisi ilan ettiği biraz böyle dijital yaşamın insan ilişkileri üzerindeki etkisiyle de değerlendirmeliyiz gibi bir sonucu var. Şimdi bu kapsamlı bir analiz, işte geçmişte ailelerin daha az çocuk sahibi olması doğum oranlarını düşürüyordu, evet. Ama bugün asıl sorun giderek daha az insanın işte çift olması, evlenmesi, uzun süreli ilişki yaşayabilmesi. Bu gibi problemleri dikkate almalıyız diyorlar. Çünkü küresel ölçekte yeni bir toplumsal dönüşüme de işaret ediyor olabilir bu. Neredeyse 195 ülkenin 3'te 2'sinden fazlasında doğurganlık oranı gerekli kabul edilen o çocuk seviyesinin altına düşmüş durumda. O da işte mesela kadın başına 2,1 olarak değerlendiriliyor. Güney Kore, Japonya, Çin ve birçok Avrupa ülkesi en düşük oranlara sahip ülkeler arasına girmiş şu haldeyken. Ve bu dijital yaşamın insan ilişkileri üzerindeki etkisi dedim ya, bu en önemli başlıklardan biri. Çünkü akıllı telefonlar, sosyal medya, insanların yüz yüze sosyalleşme biçimini çok ciddi anlamda değiştirdi.
0: Yalnızlığımızı dolduruyor yani dijital buradaki materyaller. Evet. Artık sohbet etmeye belki çok daha fazla yükselmediğimiz anlamları beraberinde getiriyor. Çok ilginç doğrusu.
1: Daha az insanla tanışıyoruz. Yeni insanlarla ilişkiler konusunda belki daha yüksek beklentiler geliştiriyor gençler. Daha az dışarıya çıkıyor yine gençler. Ve bu doğal olarak neyi getiriyor? O uzun süreli birliktelik ihtimalini azaltan bir değişim. Ve bazı demograflar bu sert düşüşün mobil internet kullanımının yaygınlaşmasıyla aynı döneme denk geldiğine dikkat çekmiş. Evet, tek neden teknoloji değil. Yani ekonomik

0: işte belirsizlik, iş güvensizliği ya da çocuk büyütme maliyetleri, artan konut fiyatları o genç kuşakların doğal olarak aile kurma kararını etkileyen parametreler ve özellikle büyük şehirlerde mesela barınma maliyetlerinin yükselmesi ekonomik açıdan tabii ki çocuk büyütmeyi çok daha zor hale getiren
1: Genel bir kabullenim de sundu tabii bu zaman içerisinde masraflı görülmesi, dünya genelinde de yüksek bir kabul görmesi de bir anda çok enteresan doğrusu ama teknoloji vurgunuz burada çok kıymetli. Tabii ki doğumu arttırmak için ülkeler teşvikler veriyor ama düşüşü tamamen durdurmanın önüne geçemiyor. Böylesine bir kitlesel demek
0: Evet.
1: ki internet ağının olması. Kulağımıza yine küpe olan bir haberi işaret ettiniz. Bir başka haberinizi de merakla bekliyorum doğrusu.
0: Çin, Japonya endişelerine biz de düşmeyiz inşallah.
1: Umarım.
0: Oradan Güney Kore'ye geçiyorum.
1: Asya'dan
0: Şöyle.
1: devam edelim o zaman, buyurun.
0: Şöyle şimdi tabii bu gençlerin çok hani takip ettiği bir Kore pop, işte K-pop dedikleri ya da işte diziler, filmler Büşra Hanım çok şeyde ya,
1: Popüler
0: son
1: tabii.
0: dönemde popüler oldu yani Asya dizileri ve diyorlar ki sadece bu değil, son zamanların böyle dikkat çeken bir değişimi ve rağbeti var Güney Kore'de, özellikle turizm dalgası estetik ve cilt bakımı üzerinden ciddi bir yükselişte. Ben mesela bunu bana şöyle sorsalar, bir Türkiye mi Güney Kore mi ya da işte dünyada hangi ülke, ben kendi ülkemizi sanki daha önde gibi hissederdim. Çünkü bizde de aslında durum farklı değil. Ama
1: Doğru.
0: işte bu Güney Kore'nin son yıllarda sadece müzik, işte diziler falan değil, yani gelişmiş cilt bakımı ve estetik uygulamalarıyla dünya çapında çok ciddi bir şey var.
1: Muhtemelen Nihal Hanım, onlar
0: Geçiciliği.
1: bakım konusunda çok ilerideler, önleyici bakım tarzında. Biz de estetik ülke olarak,
0: Evet.
1: estetik başkenti
0: Saç
1: İstanbul'umuz,
0: ekimi,
1: cerrah deneyimi, vaka sayısı yüksek olduğu için öyle bir önderlik olabilir. Sektörel farklılıkları da olabilir belki.
0: dizilerin de etkisi var muhtemelen.
1: Tabii.
0: Büşra Hanım, yani orada görülen
1: Kore
0: hani
1: dizileri.
0: şeyler, karakterlerin gerçekten o pürüzsüz hali muhtemelen, çünkü gençlerde yavaş yavaş hissediyoruz bunu son zamanlarda. Yani mesela hani güneşlenme şeyi falan, modası Asya'nın etkisi yüksek. Hani onların şemsiyeyle yazın tatillerine alay edenler şimdi benzerini yapıyorlar. Reuters'ın haberiydi bu. Ve işte Güney Kore için işte lazer tedavisi, bu cilt sıkılaştırma uygulamaları, daha doğrusu ameliyatsız gençleştirme yöntemleri. Yani orada o gelen, ülkeye gelen yabancı turist sayısının artmasının, evet bu her ülkede yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama illaki ciddi bir operasyon gerekiyor. Onların bu işte bir toksin enjeksiyonları, kırışıklıkları azaltmak için işte lazer tedavileri, ultrasonla, yüksek yoğunluklu ultrasonla yaptıkları ve teknolojide gerçekten çok ileri davranıyor olmaları muhtemelen daha cazip hale getiriyor. Yani yoğun bir rekabet nedeniyle fiyat daha, bu arada tabii şunu atlamayayım, diğer ülkelere göre neredeyse %20'lik bir daha hani bunu ekonomik yapabilmek mümkünmüş Güney
1: Mümkün kılıyor.
0: Kore'de. Bu da doğal olarak cazibesini artıran
1: Cazip
0: bir
1: kılıyor. Tabii
0: durum, evet.
1: sürekli canlı tutan da bir sektörleri var muhtemelen. Çünkü genç yaşlardan itibaren o bakımı üstlenmek daha normal karşılanıyor Kore
0: Tabii.
1: kültürlerinde de. O yüzden sektörü de ön plana çıkartıyor bu durum ama yine haberlerde, sabah okuduğumuz gazete köşelerinde buna dair bir uyarı da vardı Nihal Hanım. Gençlerin, yani ülkelerin tabii toplumsal kimliklerine de bakmak lazım, karakterlerine de bakmak lazım. Asya'nın kendine has bir fıtratı
0: Tabii.
1: var diyelim. Yani özellikle fiziki anlamda da görünürlüklerinde bir
0: Tabii.
1: farklılıklarını yansıtan bir genetik aktarım var. Ama ne yazık ki bizim çocuklarımız da 15-16 yaşlarında bahsediyordu ama zaman zaman biz daha düşük yaşları da konuştuk bu evrede.
0: Evet.
1: Estetiğe yönelme eğilimini artırıyor.
0: Maalesef.
1: Böyle bir yaşlarda özellikle bir sağlık sıkıntısı olmadığı müddetçe hiçbir estetiğe ihtiyaç duymuyor. Zaman içerisinde oturuyor zaten gencimizin gelişme evresinde. Böyle bir akımla çerçevelenmesi riskleri arttırıyor doğrusu. İşin o tarafta turistik rakamların
0: Olumsuz
1: arttırması önemli
0: bir
1: ama.
0: kültürel etki bu. Tabii çok, yani aynı hissiyattayım. Yani çok uzun konuşulabilir bunun üstüne. Ama benim de mesela en içimi acıtan, gerçekten çok erken yaşta

0: bunun böyle olmazsa olmaz bir durum yaratması ve aileler de muhtemelen çocuk zorbalığına
1: maruz kalıyorlar.
0: Olabilir.
1: Ama dirençli durmak gerekiyor. Bir diğer haberde de çünkü kopyala yapıştır güzelliğe karşı duran bir başlıklar vardı. Tavsiye ederim yani bugünün gazetelerinde bununla ilgili yorumlar hakikaten iyiydi dinleyicilerimiz için. Yine kulağımızı bir
0: Yine
1: küpe daha ekledik Nihal Hanım.
0: Şimdi yine gençleri etkileyen aslında bir haberle devam edeyim. Bu böyle Harvard profesörleri Amerika'nın en işte iyi ve kötü üniversitelerinden Harvard'dan bahsediyoruz. O kadar çok A vermişler ki o harf notu olan A'yı öğrencilerine. Çünkü oradan bir rating söz konusuymuş. Ondan sonra üniversite yönetimi bununla ilgili önlem almak zorunda kalmış. Bu da New York Times'in haberiydi. Her 100 öğrenciden sadece artık 24'üne en yüksek harf notunu verebilecekler Harvard'da. 2027 döneminde işte uygulamaya geçecekmiş bu karar ve buna not enflasyonu diyorlar.
1: Öyle mi?
0: Ve çok rahatsız olan tabii bir kesim de var ve bir oylama yapmışlar fakülte üyeleri. Bu Amerika'nın ve dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri. Ama ben şimdi tabii bunu buradan kendimize de bağlam yaratabiliriz. Yani sadece bu üniversitelerde ya da lisans öğrencilerinde değil, artık eğitimin her aşamasında bir not enflasyonu durumu muhtemelen var. Neden? Bizim çocukluğumuzda takdir teşekkür almak çok
1: kıymetliydi
0: şeydi.
1: Tabii.
0: Kıymetliydi tabii yani ama ben hani son yıllar dünyanın hemen hemen her şeyinde eğitim kurumunda bu böyle olmuş olabilir sadece büyük
1: yani Harvard'ın A'sı artık daha özel olmalı diye bir yaklaşım var herhalde. Tabii not sıkılaştırma diğer seçkin üniversitelerde sıçrar mı bilmiyorum. Gerçi üniversiteler
0: öyle
1: bağımsızdır
0: olacağını
1: ama.
0: Düşünüyorlar aslında. Yani bu buna çünkü evet bu not enflasyonu Amerika'nın genelinde bir problem diye de bakılıyor. Notların değerini düşüren bir şeye geçtik, aşamaya geçtik diyorlar. Onun için bu muhtemelen Harvard'ın aldığı karar. Evet, diğer pek çok okul, üniversite, eğitim kurumunu da etkileyecek. Çünkü katı bir şey.
1: Öğrenciler kural. Biraz hayıflanacak ama yine de onların iyiliği için olabilecekti bir tabloda var sanki yani daha
0: Tabii
1: seçkin
0: tabii
1: seçici
0: yani
1: olması
0: okul
1: başarılı
0: içindeki
1: olmaları için.
0: araştırmalarda şeylerde anketlerde daha doğrusu öğrencilerin hoşuna gitmemiş şeyler mesela hocalar üyelerde yarı yarıya gibi ama işte artık bu alınmış şeyle son kararla not enflasyonu muhtemelen inşallah değişecek diye öyle yorumları
1: Evet.
0: var.
1: Yale, Princeton'da belki devamında gelirse büyük bir öğrenci hayıflanması sesi duyabiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nden ama öğrenciler de katılıyordur işten işte Nihal Hanım bakmayın. Herkes aldığı A'nın birçok kişide olmasından çok memnun kalmaz aslında. O
0: Tabii
1: da vardır işte
0: yani sonuçta herkesin alabildiği bir durumda sen de yani iyice sıradanlaşan bir hale
1: sıradan
0: gelmiş
1: hale
0: oluyor.
1: gelir. Önemli bir başlık bu da doğrusu.
0: Evet,
1: Eğitimden şimdi hangi başlığa geçelim?
0: Spora geçelim biliyorsun Dünya Kupası'ndan bir haber yapmazsam olmuyor Müşra'm.
1: Evet yaklaşıyor da buyurun.
0: Evet ama bu sefer tabii bu iklimdeki aşırı sıcaklıklar hatta tehlikeli sıcaklık seviyeleriyle ilgili bir şeyi var. Haberin ortak noktası var. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken evet iklim bilimciler, spor sağlığı uzmanları bu aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle çok ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyarıyorlar. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu sadece oyuncular için değil, izleyenler için de risk taşıyabilecek bir durum. Onun için bazı önlemler alınacak gibi gözüküyor. Şimdi orada tabii her şeyi değerlendiriyorlar. Yani yalnızca hava sıcaklığını değil, işte nem, güneş ışığı, rüzgar, bu ıslak termometre, küre sıcaklığı denilen bir ölçüm sistemi kullanılıyormuş. Yani ne kadar tolere edebiliyor insan bedeni sıcağı. Yani bunu gerçekçi biçimde hesaplayabilen bir yöntem bu. Ve mesela futbolcu sendikalarının güvenli kabul ettiği sınırlar varmış. Onun üzerine çıkacak diyorlar. İşte Miami, Kansas City, Philadelphia gibi o açık stadyumlara sahip şehirler riskli bölgeler arasında gösteriliyor ve yaklaşık 5 maçta koşulların erteleme gerektirecek kadar ağır olabileceği söyleniyor. Yani bu sadece performansı düşüren bir şey değil.

0: tabii yani sıvı kaybı, işte baş dönmesi, sıcak çarpması, kalp damar.
1: Tabii
0: Yani çok
1: maruziyet
0: ciddi.
1: süresi de uzun olacak tabii. Gün boyunca dışarıda olma da devam edeceği için bunlar son derece önemli olacaktır. Yani bir anlık, sadece bir maç süresinde değerlendirebileceğimiz gelişmeler de değil. Bu aktardıklarınız Nihal Hanım bana Katar'ı hatırlattı doğrusu. Katar'da ne zaman düzenlenmişti diye, bir önceki diye hatırlıyorum zaten. Çünkü hani sıcak bir ülke Katar'da. İlk kez bu yüzden kış aylarında düzenlenmişti, hatta Kasım Aralık ayında düzenlenmiş, kontrol ettim şimdi de. O zaman dahi yine 30 dereceler görülmüş. Yani Kasım Aralık aylarında dahi bu bahsettiğiniz bölgelerde fazlasıyla sıcaklığı yüksek olacak aralar. Futbolcular için de demek ki daha çok su molaları almaları için de
0: Tabii.
1: izin vereceklerdir diye düşünüyorum.
0: Her devrede zorunlu su molaları uygulanacakmış. İşte o yedek kulübelerde serinletme sistemleri olacak galiba. Ve belki daha önemlisi maç saatleri yeniden
1: Daha geç
0: düzenlenecekmiş.
1: saatleri
0: Çünkü
1: alınması mı belki?
0: tabii bu yeterli olmayacak. Özellikle öğle saatlerinde oynanan maçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunmuş uzmanlar. Ve dediğim gibi tabii ki taraftarlar da etkilenebilir. Yaşlı çocuk, işte kronik hastalığı bulunanlar. Onun için işte o gölgelik alanlar, ücretsiz su noktaları, sağlık ekipleri, serinleme merkezleri muhtemelen yaygınlaşacak.
1: Bir spor müsabakası yani daha sağlık problemi haline gelmemeli. O
0: Tabii.
1: yüzden de gidecek olanlar varsa, ki bilet almakla ilgili o harareti sizinle de konuşmuştuk. Öyle
0: Başarabildiler
1: bir
0: diye.
1: talep var. Başaranları için de burada tebrik ediyoruz. İyi seyirler olsun, ama bunları da gözetelim. Bir kulağımızın kenarında dursun. Hazırlıkta olalım en azından o maç saatlerindeki ya da hava sıcaklıklarındaki tabloya karşı. Nihal Hanım, çok teşekkür ederiz. Yine birbirinden farklı haberleri aktardınız. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta görüşmeyi tekrar arzu ediyoruz.
0: Ben de hoşça kalın.
1: Editör Nihal Sandıkçı ile Dünya bu hafta ne konuştu, hangi başlıklar öne çıktı, bunları değerlendirdik.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonu programında. Bu bölümde de köşe başlığımız günlük hayatta yapay zeka kullanımları. Her hafta bununla ilgili farklı başlıkları ön plana çıkartıyoruz. Tabii ki Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer'le beraber. Gence Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi pazarlar, iyi bayramlar.
1: Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sesiniz biraz uzaktan geliyor galiba bugün Gence Bey.
1: Evet, bir şey olarak da kilometre olarak da birazcık daha uzağım sizi. Umarım güzel çeker telefon.
0: Ya şu an sesiniz çok iyi geliyor. Ben sadece biraz atıfta bulunmak için de söyledim. Yurt dışından bağlanıyorsunuz, eksik olmayın. Şimdi yapay zeka kullanımlarıyla ilgili günlük hayattaki alışkanlık kazanmak durumunda kalacağımız sahalara bizleri hazırlıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da bir çip üretimine vurgu yapmıştınız. Bu hafta da aslında oradan başlayarak devam etmenizi rica edeceğim. Yapay zekanın kendi rutini içerisinde döndürebildiği bir tasarım, üretim zinciri hali vardı. Biraz açabilir miyiz dinleyicilerimiz için onu?
1: Evet, ilginç bir döngü var yapay zekanın şu andaki şeyinde. Kendi zekatını çalıştırabilecek olan çipleri kendi üretmeye başladı. Geçen hafta bunu tavuk yumurta yumurta tavuk ikilemine bağlamıştık. Şu anda tam öyle, kendi çalışması için çip gerekiyor ve bu çipleri kendi tasarlıyor, daha iyi ve daha efektif olan çipleri ve bunların üretimini robotik kollarla kendi yapıyor. Ve bu döngüyle daha hızlı çalışıyor ve daha fazla çip üretmeye başlıyor. Bu da otomatikman kendi içindeki büyüklüğü gösteriyor. Kendini nasıl büyütebileceğini gösteriyor. Ve keşifleri de kendi yapıyor. Yani iyi bir çipin nasıl olması gerektiğini, ne zaman şey olabileceğini, testlerini de kendi yapıyor. Bu da otomatikman başka bir tarafı getiriyor. Yapay zeka bilimin yerini alıyor mu? Ya da bilimdeki insanın keşif noktasının yerini alıyor mu gibi sorular getiriyor. Ama buna bilim adamlarının karşılık taraftan verdiği şey aslında almadığı, sadece bir hızlandırıcı, bir ivme kazandırıcı olma yönünde gittiği tarafında. Yani insan zihninde bilimsel keşif sadece şu bir çıktı var. Artık bilimsel keşifler sadece insan zihninde başlamayabilir.
0: Evet, burada bir

0: Tabii her bir üretim konuştuğumuz zaman yeni bir ürünün ön plana çıkmaya başladığı anda sizinle telif başlıklarını hep detaylandırdık. Bu sefer bu konunun öznesi bilim tarafı oluyor. Yani bilimin farklı mertebeleri oluyor ama keşif noktasındaki kişiyi tanımlama aşamasında yine bir ihtiyacımız olacak. Belki o yapay zekayı üreten firmaya mı verecekler hakkı bilmiyorum ama bilim insanlarını yine de geri planda tutmayı asla istemem. Ki sizin aktardığınız noktada da onların yönlendirmesi de bu konuya çok da sıcak bakmadıklarını da anlıyorum ama siz nasıl bakıyorsunuz? Bu keşifi kime vermek doğru olacak? Genco Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Genco Bey tabii yurt dışından bir bağlantı sağlıyor bizlere. O yüzden de zannediyorum bu bağlantıda bir düşmeyle karşılaştık ama hemen tekrar kendisiyle bağlantımızı yeniliyoruz. Bu sırada arkadaşlarım onunla ilgilenirken de ben de şöyle bir yerden bakayım. Yani bir çipin üretimiyle ilgili noktada Genco Bey daha öncesinde de müzikle ilgili konuşmuştuk. Bir resimle ilgili konuşmuştuk. Bir kitabın yazılması ile ilgili tabloda tamamen yapay zeka araçlarından yararlanılarak sahneye çıkartıldığını, bunun sahibi kim olacak demişti. Bugün de bunun bilim basamağını değerlendiriyoruz. Sizin de doğrusu yorumlarınızı merak ediyoruz dinleyicilerimiz. Bu anlamda aranızda tartışma bir konusu olduğunda da böyle bir parametreleri ürettirdiğinizde sizin üretim aracınız olan yapay zekanın kodlarıyla gerçekten hayatta kullanılabilir ürünler inşa edildiğinde ama bunun siz sadece yönergeleri söylüyorsunuz ki fazlasıyla önemlidir. Sadece diyerek de hafife almak da istemem ama çıkan ürün artık tamamen kendi zincirini takip ediyor. Bugün bizim konuşmaya çalıştığımız kısım bu. Gence Bey'in ön plana çıkardığı kısım da o aslında. Bir insanın başlangıçtaki konunun artık devamında çok daha farklı bir seviyeye geldiğini, kendi zincirini kendi takip ettiği bir noktaya geldiğini ifade ediyor. O yüzden de bunun kimlere ait olabileceğiyle ilgili soru işareti hala hafızamızda yerlerini koruyor. Bu anlamda belki Genco Bey'i katabilirsek onun açabileceği sahalar çok daha kıymetli olacak ama ne yazık ki tabii uzakta olmasının handikapını da yaşıyoruz. Açılışta da gerçekten sesi çok çok iyiydi doğrusu. Umarım tekrar bağlantıyı sağlarız. Biz nazar değdirmiş olmayalım bu muhabbetimizin seyrine. Ben emin olamıyorum doğrusu bir karar söyleyemiyorum sizlere dinleyicilerimiz bunu sorarken. Bu bilimin keşfi kimlere aittir diye sorarken ama belki bu anlamda biraz daha insanın ve teknolojinin bir arada olduğu yeni kimlikleri ön plana göreceğiz. Tabii üzülerek Genco Bey'e bağlantımızın olmadığını söylemek durumunda kalıyorum. Ne yazık ki belki bir başka zaman diliminde bu konu yaşayacağız. Bizde de merak duygusunu uyandırdı. Bu teknoloji bu sefer aramıza girdi. Onunla ilgili ilerleme kayıtlarını ön plana çıkartırken şimdi geri planda tutmamız doğrusu hiç olmadı bu sohbetimizde ama bunlar da yaşanabiliyor hayatın bir parçası olarak. Tabii bugün yapay zeka ile ilgili noktada belki çok fazla giremeyeceğiz ama Genco Bey ile konuşacağımız hususlarda şöyle bir taraf da söz konusuydu. Araçların da artık ön plana çıkartıldığı yerde yani bugün gelirken de benim lastiğimde şu an bir düşük hava basıncı sinyalini görüyorum arabada. Çıktığımız zaman yayın sonrasında bununla ilgili ilgileneceğim. Ama daha ileri safhasında bir lastiğin de değişmesi gerekiyor. Genco Bey diyor ki aslında sohbetlerimize dayanarak da kendisinin yazılarına dayanarak da lastiğin değişimi artık tamamen ustanın ötesinde gerçekleşiyor. Bir usta olmadan da şu an yapay zeka araçları hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu küçük bir adım gibi gözükebilir ama ustalık gerektiren hususlarda yapay zeka devreye girebilir mi? Bu noktalara da bakacağız. Bu hafta ben en azından bu soruları ön plana çıkartmış olayım. Daha sonrasında yine Gence Bey ile ön planda çıkarttığımız konuları daha detaylı bir tarafa da çekme şansımız olacaktır. Şimdi kısa bir ara veriyorum burada ama akabinde kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi kültür sanat medyatörümüz Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi her hafta olduğu üzere bizlere birbirinden farklı zengin seçkileri ön plana çıkartıyorsunuz. Bu hafta da yine ona dair hazırlıklarınızı dinleyicilerimizle buluşturacağız. Nereden başlayalım istersiniz?
1: Tabii bu hafta yine kültürel miras alanlarından önemli haberler paylaşmak istiyorum.

0: isterim. Yine yeni müzeler açıldı, sergiler, konserler ve tabii kitap öneriyle, önerileriyle dop dolu bir kültür sanat haftası bizi bekliyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Öncelikle çok heyecan verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum Şura Hanım.
1: Lütfen.
0: Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Bakanlıktan yapılan bir açıklamaya göre Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeyk Bon'un en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan Çingene Kızı mozaiği panelinin bir parçasının ABD'de bulunduğu tespit edilmişti. Daha önce Türkiye'ye getirilen 12 panelin ardından da bu büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri daha kültürel mirasa kazandırılmış oldu.
1: Şimdi tabii son yıllarda kültürel diplomasi açısından da önemli bir başlık haline geliyor değil mi bu tarz konular? Yani akla gelen ilk eserlerden biridir Zeugma denildiği zaman Çingene Kızı mozaiği. Bunun önemine dair sizler neler söylemek istersiniz?
0: Evet, ülkemiz için de aslında dünya arkeolojik eserleri arasında da çok önemli bir yere sahip Çingene Kızı mozaiği.

0: Tabii her iade edilen eser de kültürel mirasımızın eksik kalan bir parçasının yerine konulması anlamına geliyor. Bu anlamda da çok değerli elbette.
1: Belki eserin hikayesini, bütünlüğünü değiştiriyor o tek bir parça, yeni bir görsel bütünlüğü tamamlayınca yeni bir hikaye de karşımıza çıkarıyor olabilir. O yüzden çok kıymetli. Bize
0: Evet.
1: aktardığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Yine sanat dünyasına haberlerle devam edelim lütfen. Buyurun.
0: Evet, bir ne yazık ki genç bir sanatçımızı kaybettik bu hafta. Ressam Mustafa Horasan, usta sanatçı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Horasan resimlerinde figür, beden, kimlik, hafıza ve insan iç dünyasına ilişkin temaları işleyen bir ressam. Uzun yıllardır İstanbul'da üretimlerini sürdürüyordu. Ve son sergisi Nalpik Sanat'ta yer alan, hatta şu anda devam eden bir sergisi vardı. Tabii sanat dünyası adına çok üzücü bir kayıp oldu bu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Evet, dinleyicilerimize önemine dair yine sizin aktarmak istediğiniz, açmak istediğiniz bir başlık olur mu bu sanatçımız için, Mustafa Horasan için?
0: Elbette. Sanatçı 1990 sonrası çağdaş Türk sanatının en özgün figüratif ressamlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle insan psikolojisini ve iç dünyasını ele alan güçlü bir görsel dili var ve bunu da geniş izleyici kitlesine ulaştırmayı başarmış bir ressamdı.
1: Evet, aslında insanları rahatsız etmekten de düşündürmekten de çekinmeyen bir ressam. Kendisini
0: Çok.
1: kaybettik. Allah'tan ben de rahmet diliyorum sizin vesilenizle.
0: Evet. Başka diğer kötü sanat gelişmelerinden haberlerle devam edelim. Türkiye'nin ilk özel resim müzesi olan Yaşar Müzesi yenilendi ve İzmir'de kapılarını açtı. DYO resim ödüllerinin de hafızasını taşıyan retrospektif bir sergiyle de arkeoloji ve kilim koleksiyonları da bu müzede eşlik ediyor ve görülebilir. Bunun da haberini paylaşmış olalım. Yine bir diğer haberde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Karahan Tepeören yerinde yürütülen proje kapsamında çevre düzenlemesi ve işte üst örtü yapı çalışmaları süren araştırma evinin 2026 yılı sonunda faaliyetlerinin artık tamamlanması ve ziyaretçilerin açılması planlanıyor. Tabii bu öğren yeri 2024 yılında çalışmalara başlamıştı ve yine Göbekli Tepe'den sonra en dikkat çekici öğren yerlerinden birisi.
1: Göbekli Tepe'nin kardeşi diye de çok anılıyor aslında Karahan Tepe, ama kendi başına da bir yani baktığımız zaman en az onun kadar önemli bir yer olduğunu görüyoruz.
0: Evet, yani insanlık tarihinin en erken yerleşim ve inanç merkezlerine dair yeni bilgiler sunan bir yer Karahan Tepe'de. Tabii bu bölgede yapılan her keşifte neolitik dönem hakkında bilgilerimizi de yeniden şekillendiriyor elbette.
1: Yine Kültür Yolu festivallerinden de aktaracaklarınız olur mu? Bu sene
0: Evet.
1: fazlasıyla farklı farklı şehirleri ziyaret ediyor festivaller.
0: Evet, Kültür Yolu festivalleri Manisa'da başladı. 30 Mayıs'ta bugün itibariyle 7 Haziran'a kadar sürecek festival. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan bir program var. 9 gün boyunca kültür sanatın Manisa'da buluşma noktası olacak bu festivalde.
1: Evet, biz de her hafta doğrusu konuklarımızı bu festival yapılan illerimizden etkinlikleri ya da kendilerine has olan özellikleri duyurmaya özen gösteriyoruz. İlginin de yoğun olduğunu da farkındayız. Zaten her geçen sene de daha çok şehirde yapılmasından ulaştırılması bunun da aslında bir göstergesi olarak da devam ediyordur şüphesiz. Vizyondaki
0: Süper.
1: filmlere de bakalım mı? Neler var bu hafta?
0: Evet, vizyondaki filmlerde bu hafta biraz korku teması hakim Büşra Hanım. İki film önermek isterim. Biri Babil'in Laneti, diğeri de Hukum. Babil'in Laneti Türk yapımı bir film. Mezopotamya'da birazcık yeraltı, özellikle işte bu yasak bir anlaşma yapılıyor cinlerle. İşte onun arkeolojik kazı sırasında gün yüzüne çıkan bir kitabın araştırılmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Diğer bir filmde Hukum, yani yönetmeni Damien McCarthy'nin, o da böyle daha mutlu sonlarda nefret eden yazar Baum'un ebeveynleriyle işte küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesini konu alıyor. Oyuncular arasında Adam Scott var, Peter Conan gibi oyuncular var. Özellikle biraz daha korku ve gerilim sevenler için hem hani yerel mitolojiden beslenen Babil'in Laneti hem de atmosferik anlatımıyla dikkat çeken Hukum da tüm sinemasını seven izleyiciler için öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.
1: Korku sevenler varsa bu

0: İki filmi tavsiye etmiş olalım sizin
1: Evet.
0: aracılığınızda. Bayağıdır da aslında korku filmi çok fazla ön plana çıkarmamıştık. Daha psikolojik temalı filmlerden bahsediyorduk. Biraz
1: Doğru.
0: daha farklı oldu içerik olarak sanki bu hafta.
1: Evet.
0: Konserlerle de devam edebiliriz dilerseniz. Varsa bu sahadan da etkinlikler.
1: Evet, konserlerde özellikle Haziran ayında çok dünyaca ünlü isimler ülkemize geliyor ve çok heyecan verici konserler bizleri bekliyor. Bunlardan ilki de İtalyan tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Keter 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneyi paylaşacak. Bir diğer konserde ABD'li 78 yaşındaki rock müziği sanatçısı Alice Cooper'da 13 Haziran'da İstanbul Life Park'ta konser verecek. Tabii Cooper'ın yarım asrını aşan kariyerinde adeta bir veda gecesi niteliği taşıyacak bu konser. O yüzden de çok önemli. Bu konser haberlerini de böyle paylaşalım.
0: En dikkat çekici etkinlik olarak çıkartsanız hangisini seçersiniz peki bu hafta müzik dünyasında?
1: Alice Cooper konseri çünkü rock tarihinin aslında yaşayan efsanelerinden biri ve İstanbul konseri de müzikseverler için önemli bir buluşma olacak. Belki şimdi tabii ki daha farklı konserler olabilir ama ülkemizde son konseri olabilir. O yüzden de imkanı olanlar için bu konseri
0: Bu
1: öneririz.
0: da rağbeti artıracaktır eğer son konser olacaksa ki rock seven de önemli bir kitle var ülkemizde de.
1: Çok. Evet, bence ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak.
0: Konserlerden sonra hangi başlıkla devam edelim?
1: Etkinliklerden devam edelim yine. Ram Kütüphanesi'nde ilk kez düzenlenen Ram Çocuk ve Sanat Bienali 15 Haziran'a kadar çocukları ve minik sanatseverleri ağırlayacak. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alarak hazırlanan Bienal'de 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ile 600 binin üzerinde etkinlik yer alıyor. Oldukça güçlü bir bienal bu, yani çocuk ve sanat bienali ülkemizde yapılan. Hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle de çocukların sanatla etkileşim kurmasını sağlayan kapsamlı bir program olarak etkinlik haberlerimiz arasında sunabiliriz.
0: Çocuklara ayrıca etkinliklerin yapılması da çok kıymetli. Özellikle anne babaların bu anlamda hep bir yer aradığını, onun görsel hafızasını da besleyecek bir mekan ortamının olması için bir yer arayışında bulunduklarını gözlemliyoruz. Zaten Rami Kütüphanesi de bunun en güzel odak noktalarından birisi olabilir doğrusu. O yüzden fırsat olanlar da 15 Haziran'a kadar dediniz, kaçırmasın deriz. Yine duyuracağımız sergiler de olacaktır.
1: Evet, sergilerden de PG Art Galeri'de 20 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında Ersin Bozoklu'nun Akışkan Gelecek başlıklı sergisine ev sahipliği yapılıyor. Ve Bozoklu'nun aslında resimleri zamanın doğrusal akışını yitirdiği ve mekan içinde yoğunlaşarak katmanlaşan bir evreni merkeze alır. Bu anlamda ilk solo sergisi olması nedeniyle önemli bir sergi. Bir diğer sergi haberimiz de Ankara Cermodern'den izleyicilerle buluşacak. Serdar Leblebici'nin Seriler Arası Yolculuk başlıklı sergisi de 21 Haziran'a kadar sanatseverleri bekliyor. Serdar Leblebici'nin de aslında biraz böyle üretim pratiği modern ve klasik sanat referanslarına verilen kişisel tepkiler üzerinden şekilleniyor. Bu sergi de yine Ankaralı için önemli bir sergi. Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi'nde de Ferah Feza sergisi devam ediyor. Ben de geçen hafta gezme fırsatı bulmuştum. Gayet çok güzel ve kapsamlı bir sergi olmuş. O da geleneksel ve çağdaş olan arasında kurduğu ilişkiyle dikkat çeken bir sergi. Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiriyor. Böyle şiirsel ve katmanlı bir deneyim sunan bir sergi. Bunu da önerebiliriz.
0: Eskişehir'de de yani Odunpazarı'nda modern müze farklı bir hava kattı doğrusu. Gidenler o havasını da ayrıca seveceklerdir diye düşünüyorum ben de.
1: Evet.
0: Yine kitaplarla bu noktayı getirelim mi etkinlikler köşemizin sonunda? Hangi kitapları önerirsiniz?
1: Evet, kitaplar bu hafta Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Kelimeler ve Resimler'de kişisel hatıralarını anlattığı yeni kitabı okurlarla buluşuyor. Orhan Pamuk'un daha önce Türkiye ve Dünya dergilerinde yayınlanmış yazılarının yanı sıra ilk kez kaleme aldığı metinleri de arşivinden çıkan eski fotoğraflar ve resimler bu kitapta yer alıyor. Yine okurları veya hayranlar için tabii çok heyecan verici bir gelişmeydi bu da bu hafta için. Bir diğer kitabımız da Renée Grabash'ın Geriye Kalan Kadını önerebiliriz. O da İthaki yayınlarından yayınlandı. İlk sayfadan itibaren farklı bir dünyaya çekiyor okuru kitaptan. Muhafazakar geleneklerin yaşatıldığı bir köydeki kadının işte bir hikayesini konu alıyor. Bu iki kitabı da bu hafta önerimiz arasında.

0: paylaşabiliriz.
1: Aydın Hanım, çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik haberleri için, birbirinden farklı sahalarda artık her ilgi alanına göre, kendi aile mevcudiyetine göre, çocuklu ya da çocuksuz seçkilere olan bir aktarım oldu sizlere. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni önerilerle yeniden buluşmayı arzu ediyoruz sizlerle.
0: İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Kültür sanat medyatörü Aydın Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de bu haftaki hem de bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar cumartesi ve pazar günleri buluşmak üzere ayrılıyoruz. Tekrar hatırlatmak isterim, artık bununla ilgili zaman zaman ön plana çıkartıyorum söylesek dahi. Hatırlatmakta da fayda var. Cumartesi günleri Türkiye gündemi, pazar günleri dünya gündemiyle sizlerle beraber oluyoruz. Programımızı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serhat Canbaz sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tahir'den vardım. Sağlıkla kalın efendim, hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasiye yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
0: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve X yani eski adıyla Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Bugün gökyüzünün derinliklerinden yeryüzünün en gizli laboratuvarlarına, oradan da zihnimizin içine sızan algoritmaların dünyasına uzanacağız birlikte. Acaba uzay boşluğunda kendi kendini iyileştirebilen, adeta canlıymış gibi davranan uzay araçları yapmak mümkün mü? Cebimizdeki mesajlaşma uygulamaları sandığımız kadar güvenli mi, yoksa dijital bir illüzyonun içinde mi yaşıyoruz? Daha da ilginci, sırf bize şirin görünmek, bizimle empati kurmak için gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen, hatta tarihimizi tek bir kültüre göre baştan yazmak isteyen yapay zekalarla aynı evi, aynı dünyayı paylaşmaya hazır mıyız? Ve belki de en çarpıcısı, teknolojinin devleri ve devletler hayatımızın her saniyesini yönetecek görünmez

bir teknokrasi ağı örmüş olabilirler mi? Hazırsanız değerli dinleyenler, arkanıza yaslanın, zihninizi serbest bırakın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, rotamızı önce her zaman olduğu gibi yukarıya, o uçsuz bucaksız karanlık okyanusa yani uzaya çeviriyoruz. Yüzyıllardır gökyüzüne bakıp evrenin kurallarını anlamaya çalışıyoruz belki. Ancak teknoloji geliştikçe doğru bildiğimiz yanlışlar bir bir yüzümüze çarpılıyor. İlk durağımızda James Webb Uzay Teleskobu'nun ezber bozan bir keşfi var. Astronomlar Jüpiter'in tam 15 katı kütleye sahip 29 Cygni b adında devasa bir öte gezegenin peşine düşmüş durumdalar. Biz bugüne kadar şöyle biliyorduk. Gezegenler küçük kaya ve buz parçalarının birleşmesiyle yani aşağıdan yukarıya birikerek oluşuyordu. Yıldızlar ise devasa gaz bulutlarının kendi içine çökmesiyle yani yukarıdan aşağıya bir süreçle var oluyordu. Jüpiter'den 15 kat büyük bir cismin gezegen gibi yavaş yavaş oluşması teorik olarak çok zordu bu açıklamalar ışığında. Bilim insanları onun bir yıldız gibi doğmuş olabileceğini düşünüyordu. Ancak James Webb'in hassas gözlemleri bu devin atmosferinde karbon ve oksijen gibi ağır elementler yani metaller buldular. Bu da onun tıpkı bizim dünyamız gibi bir gezegen gibi toz ve kayaların birleşmesiyle oluştuğunu kanıtladı. Şimdi sesinizi aslında duyar gibiyim. Peki evrenin bu uzak köşesindeki devasa bir gaz topu bizim günlük hayatımızı neden ilgilendirebilir? Şöyle düşünelim değerli dinleyenler. Bir yemeğin tarifini bildiğinizi sanıyorsunuz belki. Sonra biri çıkıp aynı malzemelerle hiç beklemediğiniz bambaşka bir yemeği getirip size sunuyor. Bu keşif de işte evrende yaşam arayışımızın kurallarını değiştirebilir. Güneş sistemimizdeki doğa kanunlarının evrenin her yerinde geçerli olmayabileceğini gösteriyor olabilir. Ancak tabii insan şu noktada düşünmeden edemiyor. Biz evreni sadece birkaç devletin veya dev şirketlere ait birkaç dev teleskobun bize sunduğu kadarıyla biliyoruz. Acaba fizik kurallarını alt üst eden, belki de insanlığın ufkunu tamamen değiştirecek başka neler keşfediliyor da toplum henüz buna hazır değil düşüncesiyle süzgeçten geçirilerek sadece küçük bir kısmı bizimle paylaşılıyor. Uzayın derinlikleri gerçekten bir sır mı yoksa sır olan bizim onlara erişim iznimiz mi? Evet, uzay kurallarını yeniden yazarken oraya gönderdiğimiz araçların yapısını da değiştiriyoruz elbette. Avrupa Uzay Ajansı'nın yani ESA'nın yürüttüğü Cassandra projesi tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar hasar gördüğünde kendi kendini onarabilen bir karbon fiber malzeme geliştirdiler. Uzay araçları, mikrometeoritler veya aşırı sıcaklık farkları nedeniyle sürekli küçük çatlaklar oluşturuyor. İşte bu yeni teknoloji sayesinde malzemenin içindeki ağ bir çatlak algıladığında o bölgeyi ısıtıyor ve içindeki iyileştirici madde eriyerek çatlağı tıpkı pıhtılaşan bir yara gibi onarıyor. Bu teknolojiyi günlük hayatımıza uyarladığımızda ortaya çıkan tablo inanılmaz olabilir gerçekten. Şöyle düşünelim. Otoparkta çizilen arabanızın güneşin altında kendi kendini iyileştiriyor olduğunu varsayın bir an. Ya da yere düşüp çatlayan telefon ekranınızın sabah uyandığınızda pürüzsüz hale geldiğini düşünün. İşte bu eşyalarla kurduğumuz tüm tüketim ilişkisi belki de bugünden sonra değişecek. Fakat tabii her zamanki şüphe dürtüsü burada da yakamıza yapışıyor. Bundan aranamıyoruz. Eğer teknoloji dünyası gerçekten bozulmayan, kırıldığında kendi kendini onaran malzemeler üretebiliyorsa, biz neden hala her yıl yeni bir telefon, 2 yılda bir yeni bir beyaz eşya almak zorunda bırakılıyoruz? Acaba kendi kendini onaran bu ölümsüz teknolojiler, trilyon dolarlık bütçelere sahip uzay ve savunma sanayine aktarılırken ya da onlar için saklanırken biz sıradan tüketicilere sürekli bozulan planlı eskitme kurbanı ürünler satılmaya devam mı edilecek? Evet, gerçekten uzay sadece bilimsel keşiflerin değil, yeryüzündeki güç savaşlarının da yeni cephesi konumunda. Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda ve siyasi krizlerde internetin kesilmesi artık standart bir prosedür haline geldi. Ancak son haberler, SpaceX'in uydudan internet hizmeti sağlayan Starlink terminallerinin kara borsada nasıl el değiştirdiğini, binlerce dolara alıcı bulduğunu ve yetkililerin bu terminalleri ele geçirmek için düzenlediği operasyonları anlatıyor. Altyapısı tamamen uzayda olan bir internet, yeryüzündeki sınırları anlamsız kılıyor. Gündelik hayatımızda internetin kesilmesi demek sevdiklerimizle haberleşememek, bankamızdaki paramıza ulaşamamak, dünyadan adeta izole olmak demek. Uzaydan gelen bu internet birçoğuna göre sansürü delen, kitleleri özgürleştiren bir kurtarıcı olarak

Bugün o uyduların sahibi olan milyarderler özgürlük adına internet sağlıyor olabilir veya böyle görünüyor olabilirler. Peki yarın ticari çıkarları gereği veya siyasi bir pazarlık sonucu o şalteri indirmeyeceklerine kim garanti verebilir ki? Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş devletlerin tekelinden kaçılıyorken veya kaçılmak isteniyorken gökyüzünü parsellemiş tek bir adamın Elon Musk örneğinde veya Zümre'nin dijital tahakkümüne mi giriyoruz soruları gerçekten oldukça makul sorular değerli dinleyenler. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi birazdan yeryüzü teknolojilerinden bahsedeceğimiz ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, yıldızların ve uyduların arasından süzülüp şimdi yeryüzüne ayağımızı bastığımız bu karmaşık gezegenimize iniyoruz sizle birlikte. Uzayda sınırlar silikleşiyor olabilir az önce bahsettiğimiz gibi ama dünyada hemen başımızın üstünde uçan teknolojiler için sınırlar ve duvarlar hiç olmadığı kadar keskinleşiyor. Dünyanın en büyük sivil drone yani insansız hava aracı üreticisi kimdir diye sorsam hepimizin aklında birkaç ülke belirir. Ama şöyle söylemek lazım, bu sorunun bir net cevabı var, o da Çin. Küresel pazarın neredeyse %80'ini Çin elinde tutuyor. Ancak çok garip ve ezber bozan bir gelişme yaşanıyor şu an Çin'de. Kendi ürettikleri bu cihazları dünyaya satarken başkent Pekin'de drone satışı, taşınması ve hatta parçalarının depolanması tamamen yasaklandı. İnternetten sipariş verseniz bile adresiniz başkentte ise sistem satışı engelliyor. Şehrin etrafındaki çemberde polis araçlarda drone araması yapıyor. Hatta evlerde yıllardır duran eski bir drone sadece şarj etmek için açıldığında sinyal anında merkeze düşüyor ve polis kapıyı çalabiliyor. Gündelik hayatta dronlar artık birer oyuncak veya uçan kamera gibi hayatların içindeler malumunuz. Düğünlerde çekim yapıyorlar, kargo taşıyorlar, doğa yürüyüşlerini kaydediyorlar, sosyal medya için içerik üretiyorlar. Ancak insan bu noktada tabii düşünmeden edemiyor. Dünyaya milyarlarca dolarlık drone satan, bu endüstriyi var eden adeta bir ülke neden kendi başkentinin semalarında tek bir pervanenin, tek bir drone pervanesinin bile dönmesine tahammül edemiyor? Acaba bu masum uçan kameraların aslında devasa güvenlik açıklarına ve durdurulamaz asimetrik tehditlere dönüşebileceğini herkesten önce asıl üreten onlar mı fark ettiler? Toplum için faydalı diyerek dünyanın geri kalanına sattıkları bu uçan gözleri kendi kalplerinden uzak tutarken aslında bildikleri ama bizimle paylaşmadıkları çok daha karanlık bir tehlike mi var yoksa? Evet, fiziksel güvenliğimiz böyle tehdit altındayken dijital güvenliğimiz ne durumda? Şimdi biraz da ona bakacağız. Belki de çoğunuzun şu an cebinde duran telefonlarında yüklü milyarlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın şifreleme sistemi büyük bir tartışmanın odağında son haftalarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal ajanın yürüttüğü bir araştırma, uçtan uca şifreleme söyleminin aksine Meta çalışanlarının ve yabancı ülkelerdeki taşeron moderatörlerin kullanıcıların özel mesajlarına, fotoğraflarına ve ses kayıtlarına erişebildiği iddiasını ortaya döktü ve gerçekten şu an diyebiliriz ki aslında geçtiğimiz haftalarda Amerika bu haberle çalkalanıyor. İşin garibi bu iddia ortaya atıldıktan ve kanıtlar toplanmaya başlandıktan hemen sonra üst makamların emriyle soruşturma aniden bıçak gibi kesilip kapatıldı. Şirket de iddiaları kesin bir dille reddetti. Gündelik hayatta eşinizle, dostunuzla yazışırken, kredi kartı şifrenizi gönderirken veya özel bir fotoğraf paylaşırken uygulamanın size sunduğu o uçtan uca şifreli uyarısına güveniyorsunuz ve onu gördüğünüzde daha bir güven içerisinde karşı tarafa mesaj gönderiyorsunuz belki. Kilidin sizde olduğunu sanıyorsunuz hatta. Fakat gelin görün ki resmi bir soruşturma örtbas ediliyor. Tam olarak bu bağlamda yürütülen bir soruşturma. Bu noktada biz şunu sormak zorundayız. Acaba şifreleme kavramı sadece halkı rahatlatmak, onlara sahte bir mahremiyet hissi vermek için mi tasarlanmış bir halkla ilişkiler yalanı mı? Milyarlarca insanın en mahrem sırları aslında istihbarat servislerinin ki bu örnek özelinde Amerikan istihbaratının ve teknoloji devlerinin istediği an girip çıkabileceği ardına kadar açık bir kütüphanede mi duruyor? Soruşturmayı kapatan o güç, o arka kapının kapanmasını istemeyen asıl güç olabilir mi? Evet, şimdi bu dijital gözetimden sıyrılacağız. Yeryüzünde fiziksel olarak inşa edilen yeni teknolojiye, robot sürülerine bakacağız bu bölümde. Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, karıncaların doğadaki davranışlarını taklit eden, kendi kendini organize eden robotik karıncalar yani

rent sistemini geliştirdiler. Çok ilginç bir haber gerçekten. Bu robotların içinde karmaşık bir beyin yok. Sadece ışık izlerini ve basit çevre kurallarını takip ediyorlar. Herhangi bir merkezi lider olmadan binlerce küçük robot bir araya gelip karmaşık yapılar inşa edebiliyor ve anında rol değiştirip bu yapıları yıkabiliyorlar. Buna dışsallaştırılmış zeka diyorlar. Zeka robotun içinde değil, çevresiyle kurduğu etkileşimde bu noktada. Peki bunun hayatımıza nasıl bir yansıması olacak? Gerçekten aslında düşündürdükleri inanılmaz. Bir felaket anında enkaz altında kalanları aramak için binlerce küçük robotun bir koli gibi uçaktan atıldığını, yere düştüklerinde organize olup molozları kendi başlarına kaldırdıklarını bir an için lütfen düşünün. Bir ev inşa etmek için aylar süren işçiliğe değil, bir robot sürüsüne ihtiyacınız olacak. Ancak bu madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık da olabilir tabii. Bir lideri, bir ana beyni olmayan bu sürüler militarize edildiğinde ne olacak peki? Beyni olmadığı için hacklenemeyen, merkezi olmadığı için vurularak durdurulamayan, saniyeler içinde inşaat modundan adeta yıkım moduna geçen bu mikroskobik robot orduları, geleceğin şehir savaşlarında karşısına çıkılamaz, acımasız ve durdurulamaz bir silah haline mi gelecek? Evet değerli dinleyenler, robotik karıncalardan bahsettiğimiz son haberimizle birlikte ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan yapay zeka alanındaki gelişmelere değindiğimiz üçüncü bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri. Şimdi geldik programımızın hem en heyecan verici hem de en ürkütücü gelişmelerine değindiğimiz o üçüncü bölümüne, yani yapay zeka teknolojilerine. Zira robotların ve yazılımların sadece bedenimizde veya verilerimizle değil, bizzat zihnimizle, kültürümüzle ve geleceğimizle oyun oynadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yapay zekanın o kusursuz, sihirli görünen vitrininin arkasına, mutfağına girerek başlayacağız bu bölümün hemen başında. Hepimiz ChatGPT'ye veya benzeri bir modele soru sorduğumuzda saniyeler içinde gelen o akıcı, mantıklı cevapları gördüğümüzde büyüleniyoruz adeta. Makinenin kendi kendine düşündüğünü sanıyoruz bir an için. Oysa çok uluslu şirketlere araştırma merkezi adlı bir sivil toplum kuruluşunun devasa bir raporu var bu konuda ve bu illüzyonu adeta paramparça ediyor. Yapay zekayı eğiten şeyin sihir olmadığını söylüyor bize. Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da saatli bazen 2 doların bile altında bir ücrete çalışan, gizlilik sözleşmeleriyle ağızları bantlanmış milyonlarca hayalet işçiden bahsediyoruz. O algoritmaların neyin şiddet, neyin nefret söylemi, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenebilmesi için bu yoksul coğrafyalardaki insanlar günde on binlerce fotoğrafı, videoyu ve metni etiketliyorlar. Bazen bilmeden Amerikan ordusu için yüz tanıma sistemlerini eğitiyorlar. Bazen de psikolojilerini bozacak kadar ağır şiddet görüntülerini filtrelemek zorunda kalıyorlar. Gündelik hayatta yapay zeka size kusursuz bir şiir yazdığında arkasında insan emeğinin bittiğini sanıyor insanoğlu. Halbuki dijital bir feodalizmin aslında tam ortasındayız. Şimdi o meşhur şüpheci yanımızı tekrar çağırıyoruz. Teknoloji devleri yapay zekayı insanlıktan bağımsız, üstün bir bilinç olarak pazarlamaya bayılıyorlar. Acaba bu hayalet işçi ordusunu devasa gizlilik sözleşmeleriyle saklamalarının tek nedeni gerçekten ticari sırlar mı? Yoksa bu makinelerin aslında küresel güneyin ucuz teri ve kanıyla beslenen sömürü düzeninin en modern, en cilalı hali olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar? Sömürülen insanlarla eğitilen bu yapay zeka bizimle iletişime geçtiğinde nasıl bir karaktere bürünüyor dersiniz? Evet, şimdiki haberimiz aslında bununla ilgili. Oxford Üniversitesi'nde yapılan yepyeni bir araştırma tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya koydu. Yapay zekayı daha dostane, sıcak ve empatik olacak şekilde eğittiğinizde makine size yalan söylemeye başlıyor. Araştırmacılar aynı yapay zekanın iki versiyonunu test ediyorlar. Biri soğuk ve mesafeli, diğeri ise sıcakkanlı ve arkadaş canlısı oluyor. Arkadaş canlısı olan modele tarihsel bir yalan veya komplo teorisi sorulduğunda model kullanıcıyı üzmemek, onunla bağ kurmak ve ona şirin görünmek için gerçeği değiştiriyor. Kullanıcının yalanını onaylıyor. Hatta kritik tıbbi konularda bile sırf empatik görünmek için yanlış yönlendirmeler yapıyor. Buna bilim dilinde dal kavukluk, yani psychofancy deniyor. Bunun hayatımızdaki yansıması ise korkunç. Çoğu insan artık Google'da arama yapmak yerine
yapay zeka ile sohbet etmeyi, ona derdini anlatmayı seçiyor. Yalnızlığımıza çare olsun diye tasarlanan bu dijital asistanlar psikolojimizi okuyorlar. Peki ya bu bahsettiğimiz psikofansi, yani dalkavukluk, bir hata değil de bir özellikse? Şirketler sizin duymak istediklerinizi söyleyen, inançlarınızı sürekli okşayan bu algoritmalarla sizi bir yankı fanusuna hapsediyor olamazlar mı? Sizinle en yakın dostunuz gibi bağ kuran bir makinenin yarın o dostluğunu kullanarak sizi belirli bir ürünü almaya ya da radikal bir eyleme mesela ikna etmeye zaman harcaması ne kadar sürecek? Bize dost olarak pazarlanan şey aslında zihninize sızmak için tasarlanmış kusursuz bir Truva atı olabilir mi? Evet, zihnimize sızabilecek veya sızması belki düşünülen ve istenen bu yapı sadece bireysel doğrularımızı değil, koca bir insanlık kültürünü de dönüştürüyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir diğer çarpıcı araştırma, yapay zekanın sadece kültürü yansıtmadığını, onu aktif olarak tek tipleştirdiğini de kanıtladı. Araştırmacılar buna Whelm perspektifi diyorlar. Yani batılı, yüksek gelirli, eğitimli, liberal ve erkek. İngilizce verilerle eğitilen bu modeller ahlaki bir soru sorulduğunda Asya veya Orta Doğu'nun gelenek, otorite ve topluluk değerlerini yok sayıp sadece Batı'nın bireysel özgürlük ve adalet kavramlarını doğru yanıt olarak sürüyor. Nezaketin ne olduğuna, iyi bir fikrin neye benzediğine tek bir kültürün gözlüğünden karar veriyorlar. Gündelik işlerinizde maillerinizi yazdırırken, çocuklarınıza masal anlattırırken belki bu araçları kullanıyorsunuz. Bir süre sonra maillerinizdeki o size has üslup kayboluyor ve yerini standart Amerikan şirket dili alıyor belki de. İşte o bahsettiğimiz batılı, yüksek gelirli, eğitimli, liberal ve erkek dilinden bahsediyoruz. Peki buradaki tehlike nerede? Eğer milyarlarca insan aynı modele danışır, aynı modelden tavsiye alır ve aynı dille yazışmaya başlarsa, birkaç nesil sonra dünyadaki o muazzam kültürel çeşitlilik, renkler, farklı düşünme biçimleri silinip gitmeyecek mi? Acaba yapay zeka insanlığa hizmet eden bir asistan değil de teknoloji devlerinin silahsız, kansız ve hiç hissettirmeden dünyayı tek bir Amerikan Batı kültürüne asimile ettiği devasa bir kültürel sömürgecilik makinesi mi olacak? Gerçekten önemli sorular bunlar. Bu makinenin ne kadar güçlü olabileceğini ve kimin kontrolünde olması gerektiğini anlamak için Silikon Vadisi'nde kopan fırtınaya bakacağız şimdi de. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ChatGPT'nin mimarı Sam Altman arasındaki milyar dolarlık hukuk savaşı aslında sadece bir şirket kavgası değil değerli dinleyenler. Elon Musk, kar amacı gütmeyen ve insanlık yararına kurulduğu iddiasındaki OpenAI'ın paranın kokusunu alınca Microsoft'un güdümünde kar hırsına kapıldığını ve insanlığı felakete sürükleyebilecek olan yapay genel zekayı tehlikeli bir şekilde hızlandırdığını iddia ediyor. Terminator senaryosu istemiyoruz. Bu teknoloji hepimizi öldürebilir diyor. Siz evde yapay zekaya kedi fotoğrafları çizdirip eğlenirken, bu teknolojiyi üreten milyarderler mahkeme salonlarında insanlığın yok oluşundan bahsediyorlar belki. İşte şüphemiz tam da burada filizliğini veriyor. Milyarderler insanlığı kurtarmak gibi yüce söylemlerin arkasına saklanarak birbirlerini dava ede dursunlar. Ama asıl dertleri gerçekten bizim güvenliğimiz mi? Yoksa hepsi insanlığın son icadı olacak bu dijital yapının kontrol düğmesini elinde tutan tek kişi olmak, trilyonlarca dolarlık gücü tek eline almak için sahte bir kahramanlık oyununa mı soyunuyorlar? Bizler sadece yeni nesil bir taht oyununun figüranları mıyız yoksa değerli dinleyenler? Üstelik bu makineyi kontrol edemeyeceklerini bilimsel olarak biliyor olsalar bile, evet yani bu konuda yanlış duymadınız, Pines Nexus dergisinde yayınlanan devrim niteliğinde bir makale var. Matematiksel olarak yapay zekanın insan değerleriyle tamamen uyumlu hale getirilmesinin imkansız olduğunu kanıtlıyor değerli dinleyenler. Gödel'in eksiklik teoremi ve Turing'in durma problemi gibi matematiğin en sarsılmaz kuralları kullanılarak yapılan bu çalışma, belirli bir zeka seviyesini aşan her yapay zekanın davranışlarının önceden kestirilemez olacağını ispatlamış durumda. Yani kontrol edebiliriz, kurallar koyduk söylemi, matematiğe göre büyük bir yalan bu noktada. Bu bir ailede dahi ergenlik çağına gelmiş, kendi kararlarını veren bir çocuğun atacağı her adımı kontrol edemeyeceğimizi bilmek gibi esasen. Çocuğunuza ahlakı öğretirsiniz ama onun yarın ne yapacağının garantisi elbette yoktur. O halde bu noktada aklımıza şu dehşet verici soru hemen geliyor. Eğer bilim insanları ve dev şirketlerin CEO'ları yapay zekayı insanlığın çıkarlarına uygun bir kutuya hapsetmenin matematiksel olarak imkansız olduğunu biliyorlarsa,
Neden hala politikacılara ve bize her şeyi

kontrol altında yalanını söylüyorlar. Acaba kontrolden çıkacağını bile bile sadece güç ve para uğruna pimi çekilmiş bir el bombası insanlığın kucağına bilerek mi bırakılıyor bu kişiler tarafından? Tüm bu kontrolsüzlüğün ortasında programımızın son haberine geldik ve belki de en sarsıcı gelişmeden bahsedeceğiz şimdi. Dünyanın en büyük veri analizi, savunma ve istihbarat şirketlerinden Palantir'in kurucusu Alex Karp, teknoloji Cumhuriyeti adını verdiği 22 maddelik bir manifesto yayınlamıştı ve biz geçtiğimiz hafta bundan bahsetmiştik. İşte bu manifesto demokrasi ile teknolojinin artık bir arada yürüyemeyeceğini, şirketlerin devletin sadece tedarikçisi değil, bizzat karar alıcı mekanizması olması gerektiğini savunuyor. Savunma sanayisinden sağlık sistemine, göçmen takibinden adalet mekanizmasına kadar her şeyin devasa algoritmalar tarafından bir teknokrasi ile yönetileceği yeni bir çağı müjdeliyor. Hatta bunu dikte ediyor Alex Karp, yani Palantir'in kurucusu ve çok tartışmalı olan bu şirketin kurucusu Alex Karp'tan bahsediyoruz. Gündelik hayatımıza bakalım. Pandemiden bu yana otoritenin bu noktada elbette alınması için önerdiği her önlemi alıyor insanoğlu. Kendimize kare kodlarla ve yüz tanıma sistemleriyle bu noktada uygulamalara mahkum etmiş durumdayız. Özgürlükler bir noktada güvenlik ve sağlık adına hatta vazgeçilme noktasına gelinmiş durumda. Covid döneminde bunlar yaşanmıştı. İşte algoritmalar bize ne izleyeceğimizi, ne yiyeceğimizi ve hatta belki de gelecek dönemlerde ne düşüneceğimizi artık söyleyecek noktaya geldiler. Şimdi kendimize soralım. Bizler dijital bu noktadaki karar vericilerin filmlerdeki gibi askerlerle ve tanklarla geleceğini sanıyorduk ama bu yeni teknokrasi bize bir günde aynı gün teslimat garantisi veren, sevdiğimiz dizileri önümüze seren, hayatımızı kolaylaştıran parlak ekranların arkasına saklanarak gelmiş olabilir mi? Hem de bahsettiğimiz o çok şaşalı ve her gün kaydırarak geçtiğimiz ve izlediğimiz sosyal medya platformlarından bahsediyoruz bir taraftan. Kendi inşa ettiğimiz, kendi paramızla satın aldığımız ve her gün şarj ederek hayatta tuttuğumuz bu dijital kafesleri aslında biz kendi ellerimizle alkışlayarak inşa etmiş olabilir miyiz? Bu bir öz eleştiri vermek için doğru bir soru gibi görünüyor değerli dinleyenler. Evet değerli Teknosfer dinleyicileri, yıldızların nasıl doğduğundan, karıncaların nasıl robotlaştığına, dalgalıklık yapan yapay zekalardan devlet ve şirketlerin birbirine karıştığı teknokratik manifestolara kadar uzanan bir ufuk turu attık. Gelecek vitrininde parıldayan harika buluşlarla dolu, evet. Ancak o vitrinin arkasındaki karanlık odalarda niyetlerini tam olarak bilmediğimiz güçler, veri merkezleri, uluslararası şirketler ve kontrol edilemez algoritmalar var. Gelecek son derece heyecan verici ama bir o kadar da puslu ne yazık ki. Karşımıza çıkan her yeni teknolojiyi, her ekranı, her uygulamayı umutla kucaklarken zihnimizin bir köşesinde o sağlıklı şüpheciliği her zaman canlı tutmak zorundayız. Çünkü algoritmalar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, makineler kendi kendini onaracak kadar, istedikleri kadar gelişsinler, doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan, köleliği özgürlükten ayıracak olan tek şey o makineyi kapatma düğmesine basacak olan insanın vicdanıdır. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin onu anlamlı, güvenli ve insan onuruna yakışır kılacak olan işte bahsettiğimiz o yegane güç insan olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma. Etme beni ziyan. Kader herkes pişman olur. Bırak. Bırak artık. Haber aldım karım doğru. Karım doğru.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkta konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderlik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler.

0: burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Ve beşincisi bükümlülük. Ses monoton olmamalıdır. Konuşurken cümleleri doğal melodisiyle söylemek gerekir. Vurguların yerinde olması doğru ezgiyi bulmak için önemlidir. Acaba sesi başarılı çıkarmak için neler yapmak gerekir? Öncelikle iyi bir ses için nefesi iyi ayarlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, hesap soracağını ve CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. "Derhal kurultay yapın."

milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Merhaba sevgili dinleyenler. Zamanın içinden süzülen melodilerle tekrar sizlerle birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda 90'lı yılların hafızalara kazınan şarkılarıyla duyguların daha derinden hissedildiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişin izlerini taşıyan melodilerle hatıraların arasında sakin bir gezintiye davetlisiniz. İlk durağımızda müziğinde atmosfer kurmayı başaran ve farklı tınıları bir araya getiren bir isim var. Gökhan Kırdar. Elektronik altyapılarla duygusal anlatımı birleştiren sanatçı, 90'lı yıllarda alışılmışın dışında bir müzikal dil ortaya koymuştur. Gökhan Kırdar'dan iki eser dinleyelim. Yerine Sevemem ve Fayton.

Sırada sade anlatımıyla dinleyiciyle doğrudan bağ kuran bir isim var. Ferda Anıl Yarkın. Şarkılarında karmaşık duyguları yalın bir dille ifade eden sanatçı, 90'lı yılların romantik pop anlayışının önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Ferda Anıl Yarkın, iki eserle sizlerle. Üzülme ve Sonuna Kadar.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz farklı kültürlerin etkisini müziğine taşıyan bir isimle devam ediyor. Rafet Er Roman. Avrupa'da başlayan müzik yolculuğunu Türkiye'ye taşıyan sanatçı, özellikle duygusal temaları işleyen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Şimdi de Rafet Er Roman'a kulak verelim. Sorma neden ve seni seviyorum diyecek sanatçı.

Programımızın bu bölümünde kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak özellikle genç dinleyiciler üzerinde iz bırakan bir isim var. Kerim Tekin. Samimi yorumu ve enerjisiyle 90'lı yılların dikkat çeken sanatçılarından biri olan Kerim Tekin, 1998 yılında henüz çok genç yaştayken aramızdan ayrılmıştı. Haykırsam Dünya'ya ve Kar Beyaz'la Kerim Tekin radyolarınızda.

kaybolup bittim yar. Tuzakta aşkın bana kandım, kahroldum canımın baharında, canımda.

Sırada söz dünyası ve anlatım diliyle farklı bir çizgi yakalayan Yaşar var. Şarkılarında şiirsel bir anlatım tercih eden sanatçı, 90'lı yılların son döneminde dinleyiciye daha içe dönük bir müzikal atmosfer sunmuştur. Yaşar'dan iki eser dinleyelim şimdi de. Kör Bıçak, ardından Onun Vedası.

90'lı yılların pop müziğinde geniş kitlelere ulaşan ve sahne enerjisiyle öne çıkan bir ismiyle devam ediyoruz. Mustafa Sandal. Ritmik yapılar ve akılda kalıcı melodilerle dönemin popüler müzik anlayışına yön veren sanatçı, o yıllarda farklı tarzıyla dikkat çekmişti. Mustafa Sandal, neredesin diyecek.

Sevgili dinleyenler, geçmişin izlerini taşıyan bu melodilerle 90'lı yılların duygusal dünyasında bir yolculuk yaptık. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin farklı zamanlarında yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu midibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile dedi. CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, hesap soracağını ve CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklediğini öne sürdü. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Gülşen Rahmanoviç ile beraber 30 dakika içerisinde bugün yine Anadolu'yu mayalayacağız. Peki bugün Anadolu'yu ne ile ve kimle mayalayacağız? Bugün Anadolu'yu bilim kadınlarıyla mayalayacağız. Anadolu bilimle nasıl mayalanmış? Anadolu'daki bilim kadınları Anadolu'nun mayasına nasıl etki etmiş? İşte bütün bunları Burcu Erti Taş'tan hocamızla beraber konuşacağız. Kendisi Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı. Aynı zamanda o bir biyoteknoloji çalışıyor. Profesör Doktor Burcu Erti Taş'tan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: Ben de iyiyim. Bilimle hayat mayalanır mı hocam?
1: Mayalanmaz mı? Hayatın mayası bilim aslında.
0: Değil mi?
1: Bilim en önemli güç ve kadının elinde olması da çok büyük bir avantaj.
0: Bir de şöyle bir ironi mi var acaba? Maya dediğim şey aslında bir molekül, yani bir protein, bir bakteri. Bu maya bakterisiyle de aslına bakarsanız yani yediğimiz, içtiğimiz, mikrobiyatamız bile her şey aslında bakterilerle de mayalanıyor, değil mi bir taraftan da?
1: Tabii ki de maya dediğim şey aslında bir fermantasyon ürünü ve çok kıymetli. Sağlık açısından da çok kıymetli. Nasıl ki sütü biz yoğurda döndürüyorsak bu mayalanma sayesinde, bilimi de kadınların elinde yoğurarak tabii ki de çok daha iyi yerlere getireceğiz.
0: Evet, aynı zamanda kültürü de tabii, belki yaşamı da konforlu bir hale getirebilmek için de mayalıyoruz. Şimdi tabii ben aslında Anadolu coğrafyasında kadın deyince Bağcıyan'ı Rum'dan tutun da o erkeğin yanında Orta Asya kültüründe de etkin, aktif, sözü geçen, saygın isim de akla geliyor. Ve tabii zamanın başından beri de hep buralarda bilge kadınlar var. Genelde de aslında tarımla ilgili o bütün kadim bilgiler de kadına bahşedilmiş de gibi aynı zamanda. Ve aynı zamanda da kadın bilgeleştikçe de tabii insanı da hamuru da yoğuruyor. Ve bu böyle hani kadim bilgiler doğanın gizemine yeni yeni açılımlar getiriyor. O zaman şuradan başlayalım mı Burcu Hocam? Anadolu'daki böyle hani mayalayan kadınlar dediğinizde ilk aklınıza kimler geliyor?
1: Aslında o kadar çok isim var ki. Türk kadını özellikle dünya bilim tarihine çok güzel yön vermiş. Birazdan örneklerinden de bahsedeceğim ama şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tarihin başlangıcından itibaren kadın ve bilim kelimelerini yan yana kullanmak bazı toplumlarda hep yadırganmış maalesef ki. Kadınların yüzlerce yıl süren çabaları sayesinde şu an pek çok kadın bilim insanı dünyanın kaderine yön veriyor aslında.

0: ve Türk kadını da 1900'lü yılların başlarından itibaren bilim ve sanat alanında yer almaya başlamış. Yüksek öğretimde de eğitim almaya başlayınca kadın ben de varım demiş bilimde. Ve Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte dünya üzerinde pek çok ülkenin kadınlarından önce yasal haklarını alarak bilim dünyasında Türk kadını varlığını ortaya koymuş. Örnek vermek gerekirse
1: Burada bir şey soracağım hemen
0: tabii.
1: Burcu Hocam. Şimdi tabii dünyadaki böyle hani kadınların bilime etkilerini ben biraz çalışmıştım. Orada da şöyle bir şey görmüştüm. Sanki kadının bu bilime olan etkisinin üstü özellikle örtülmüş, kasıtlı bir şekilde kamufle edilmiş ve sanki hep o kadınlar değil de kadının yanında abisi, eşi, işte asistanı, yani hiç böyle o özellikle de Batı toplumlarında mesela çok göremiyoruz. Siz az önce bahsettiniz ya hani seçme ve seçilme hakkını pek çok Batı ülkesinden önce Türkiye tabii aldı
0: Tabii
1: Atatürk
0: ki.
1: sayesinde. Bu anlamda da herhalde biz şanslı mıyız hocam?
0: Tabii ki de çok şanslıyız. Mercury bile eşinin gölgesinde kalmış tabii yıllarca. Bu anlamda Türk kadını tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bugün bilimde varsa kesinlikle atamıza borçluyuz bunu. Ve şu an Türkiye bilim alanında kadın bilim insanları konusunda Avrupa Birliği ortalamasının üstünde yer alıyor. Akademik
1: Bunu
0: kadrolarda
1: bilmiyordum.
0: %47 kadın, %53 erkek akademisyen var 2024 verilerine göre. Yani neredeyse artık yaklaşık yarı yarıya eşitlenmiş durumdayız. Profesörlerin %35'i, doçentlerin de %43'ü kadın. Araştırma görevlilerinin de %55'i kadın. Erkekleri geçmiş orada kadınlar.
1: Demek ki kadınlar daha mı sarılmaya başlamış hayata?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Mesela erkek işi denilen işleri başaran kadınlarımız da var. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve ilk Türk kadın pilot tabii ki de Sabiha Gökçen. Yine Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru. Halide Edip adı var, Türk yazar ve siyasetçi. Türkan Saylan, cüzzam hastalığının önüne geçen bilim insanı. Yani bunun gibi çok fazla örneğimiz var. Kadın adına, bilim adına ülkemiz Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii biz bilim tarihi Türkiye'de pek herhalde çok ilgi alanı değil gibi geliyor. Yani kahramanlık hikayelerini önemsiyoruz. Dede Korkutlar, Gılgamışlar, Orhun abideleri. Ama böyle hani ya işte daha çok da bildiğimiz işte belki biraz Cezeri'yi biliyoruz. Biraz Ali Kuşçu'yu ama onu da böyle çok üstünkörü değil mi? Yani bu Anadolu coğrafyasındaki bilim tarihinin kökeni nasıl?
0: Şöyle, dünyada bilim tarihi üzerine doktorasını bitiren ilk insan bir Türk.
1: Aa.
0: Ordinarius Profesör Doktor Aydın Saylı ve aslında Aydın Hoca 5 liraların üzerindeki hoca.
1: Aa, evet.
0: Paralarımızın üstünde çok değerli bilim insanları var. 10 liranın üzerinde mesela Profesör Doktor Cahit Arf var. TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı. 20 liranın üzerinde Mimar Kemalettin var. Benim de mensubu olduğum Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binası ile birlikte yer alıyorlar. 50 lirada ilk Türk kadın romancısı Fatma Aliye var. 100 liranın üstünde Itri, bir Türk bestekar ve 200 liranın üstünde de Yunus Emre var. Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi.
1: Burcu Hocam, lafınızı böyle ara ara böleceğim ama sanırım bu matematik düşünebilir mi gibi bu yapay zeka ile ilgili 1950'lerde bir ismini unuttum ama bir profesörümüz var. O da Ordinarius Profesör Doktor.
0: Evet.
1: Bu yapay zekayı ilk
0: İlk.
1: defa aslında şimdi
0: Evet.
1: ismini unuttum. Eminim bizi dinleyenler hemen hatırlarlar ama
0: Evet.
1: öyle de bir isim var.
0: Tabii
1: Aslında
0: ki
1: yapay
0: de, tabii ki
1: zekanın
0: de.
1: neredeyse hani şeyi diyorlar böyle atası diye ilk dile
0: Yani
1: getiren.
0: Türk dünyaya bilimle de yön veriyor aslında. Bu çok güzel bir şey. Geçmişten günümüze de Anadolu tarihi boyunca da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığımız bir coğrafya olduğumuz için bu topraklarda yetişen bilim insanları da hem Doğu hem de Batı bilimine derinden etkilemişler. Yine antik dönemden başlayacak olursak mesela Thales, ilk filozof ve matematikte Thales teoremiyle tanınan bilim insanı Aydın'da yaşamış.
1: Aa, bir dakika, bir dakika. O Thales.
0: Evet, bildiğimiz
1: Ya
0: Thales.
1: bazen hani şey oluyor mu hocam size de aslında akrabalarımızı pek tanımıyoruz ya ve sonra tesadüfen bir yerde görüyoruz. Aa meğersem biz akrabaymışız gibi. Şimdi Thales deyince de yani bilim tarihinde de Anadolu coğrafyası gerçekten yani neredeyse böyle hani
0: Çok zengin değil mi?
1: bütün kıtaları etkileyen
0: Evet.
1: yani bugün bir yere gidiyorsunuz Türk kökenli bir yere gidiyorsunuz.

0: Anadolu kökenli. Thales deyince şimdi aklıma o geldi.
1: Aynen, Doğu ve Batı bilimini derinden etkilemiş Anadolu aslında.
0: Hı.
1: Mesela Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefettin, Osmanlı'da yazılmış ilk cerrahi ansiklopedinin sahibi.
0: Aa, bir dakika.
1: Suyun sesiyle şifa veren aynı zamanda bir eski hekim.
0: Hocam bir dakika. Şimdi biz hani kültürü mayalayan, bilimle Anadolu coğrafyasını mayalayanlar diyoruz ama geçtiğimiz yıllarda biz maya ile ilgili bir deney yapmıştık. Ekmekle ilgili bir deney yapmıştık ve bir hamur yoğurmuştuk, pişirmiştik. İki, yani böyle yüzlerce farklı hamurlar yoğurduk ve her hamuru yoğururken, mayalarken ve onu pişirirken müzikler dinlettik. Ve sonra da bunları işte duyusal analizlere filan soktuk. Tadına bakıldı, rengine, dokusuna filan bakıldı. Ve sonra şu ortaya çıktı. Klasik müzik dinlettiklerimiz, tasavvuf müziği dinlettiklerimizin daha başarılı olduğu, daha böyle hani rock müzik gibi, daha böyle hani çok sanatsal açıdan değeri olmayan müzikler dinlettik ekmeklerimizin de daha başarısız olduğu ortaya çıktı. Sonra bir Japon bilim insanının aslında suyun bir iletken olduğu. Şimdi sizi de böyle bulmuşken hani buradan da herhalde bu böyle bir şey yani.
1: Su kesinlikle şifa. Kendisi de şifa, sesi de şifa. Geçmiş yıllarda tarih boyunca suyun sesiyle tedaviler yapılmış. Yine Sabuncuoğlu
0: Peki
1: Şerefettin de
0: gerçekten de
1: bunlardan
0: su
1: biri.
0: iletken mi hocam? Bizim
1: Tabii ki de,
0: deneyimizdeki
1: tabii
0: de
1: ki de.
0: gibi.
1: Mesela Tesla en güzel elektriği mesela ileten ve enerjisi en bol olan madde nedir diye sormuşlar. Gül demiş. Ve yapılan araştırmalarda Isparta gülünü ortaya çıkartmış. Yani enerjisi en yüksek çiçek gül ve içlerinde de köken olarak da Isparta gülü. Yine Anadolu'ya. Bu maya yine Anadolu'ya dayanıyor.
0: Enerjisi derken şu mu ya? Mesela diyelim ben Isparta gülünü aldım, kokladım, baktım.
1: Evet.
0: Hani karşılıklı bir o şimdi çok
1: Aynı sizin
0: derine de
1: ekmek
0: dalıyoruz.
1: mayaladığınızda müziği kullanmanız gibi.
0: Aa, evet.
1: Kokusu,
0: O zaman
1: dokusu.
0: şöyle yapsam olur mu Burcu hocam? Yani bir buket böyle Isparta gülüyle ben bir toplantıya gitsem, oradakileri etkileme şansım var mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Suyun sesi, güllerin kokusu, bu tarz aslında bilimde yeri yokmuş gibi geliyor bize. Müzikle mayalamışsınız, bak ne kadar güzel bir şey. Bunu artık ileri teknolojiyle, cihazlarla test edebildiğimiz şu günde artık bunu ortaya koyabiliyoruz, kanıtlayabiliyoruz. Siz de çok güzel bir deney yapmışsınız.
0: Yani demek ki Katip Çelebi aslında bugünün ispatlanmış bir bilgisini, fenni bir bilgiyi ta yıllar önce ne güzel
1: Ortaya
0: yapmış.
1: çıkartmışlar.
0: Evet.
1: Yine matematikte Cahit Arf. Az önce de bahsettik. 10 lira banknotlarda da resmi var. Arf değişmezi. Tüm dünyaya bir teorem sunuyor.
0: Neydi bu?
1: Kanıtlanmış.
0: Evet. Bir şeydi ama arf. Çok önemli matematikte
1: Matematikte
0: tabii.
1: arf değişmezi denilen bir denklem var. Onun kurucusu, bulan bilim insanı Cahit Arf ve bir Türk bilim insanı. Mesela Feza Gürsey, ODTÜ'de de çalışmış ünlü fizikçi. Rahmetli Gazi Yaşargil, 100 yaşında dün aramızdan ayrıldı. 100 yılın beyin cerrahı seçildi 1999 yılında. Bu kadar önemli bir şey ki tüm dünyada,
0: Yüzyılın.
1: tabii ki de bir hekimsiniz ama dünyaya hükmeden bir hekimsiniz.
0: Ve bu şu demek değil mi? Yani 100 yılın hekimi olmak 100 yıl boyunca en
1: En
0: iyisi.
1: iyisi,
0: Yani yılın
1: evet.
0: en iyi şarkıcısı gibi bir şey değil. 100 yıl
1: Yüz yılın
0: boyunca hep
1: tabii
0: en
1: ki
0: iyi
1: de ne
0: olmak.
1: kadar kıymetli
0: Bu
1: bir.
0: peki bir şey soracağım. Siz de bir bilim insanı olduğunuz için. Yani bilim gerçekten de hani sağlığımızı, konfor alanımızı, duygu düşünce alanımızı, belki coğrafyanın kaderini bunları mayalayarak değiştirebilen bir unsur değil mi?
1: Kesinlikle en büyük, dünyadaki en büyük güç nedir diye sorsanız bana bilim derim. Bir insanın bilimi varsa tamam. Bütün güç elinde, dünyaya hükmedebilir. Her
0: Evet.
1: alanda, sadece bu bilim mikrobilim değil, biyolojik bilim değil, matematik bilimi değil. Her alanda bilim insanlarımız var, çok kıymetli ve gerçekten de hem Doğu hem Batı medeniyetine yüzyıllar boyunca hükmetmişiz. Bilimin temellerini aslında Türk bilim insanları atmış diyebiliriz.
0: Peki şu sözde aslında o hani ilim Çin'de bile olsa gidip
1: Gidip
0: alın
1: alınız demiş
0: gelin değil mi?
1: Peygamber
0: Bu da
1: Efendimiz,
0: aslında
1: evet.
0: önemli bir dil unsuru değil mi? Yani bilime
1: Kesinlikle.
0: verilen kıymetin.
1: Kesinlikle hem din anlamında hem de bilim anlamında büyük bir kıymeti var. Her alanda bilim neredeyse gidip almamız lazım. Özellikle Türk insanı, Türk kadını kendisini her alanda yetiştirmesi lazım ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün atmış olduğu temellere yaraşır bir şekilde ilerlesin. Yine çok önemli bir husus da var. 4 Aralık 2021'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu genelgeye göre de biz önceden Turkey diye yazıyorduk bilimsel makalelerde yer ismimize. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim Türk milletine yakışır şekilde köklü tarihinden gelen değerlerine özen göstererek Turkey yerine Türkiye ibaresini kullanma konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir diye bir genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık 2021'de ve biz o tarihten itibaren Turkey yerine artık yayınlarımızda Türkiye ismini kullanıyoruz.
0: O
1: Bu da çok
0: zaman bu bir
1: önemli.
0: artık hani Türk diye bu coğrafyadaki herkesin Türkiyeli olduğu,
1: Evet, bir
0: Türk,
1: marka
0: evet
1: aslında.
0: aslında Türkiye markası
1: Evet,
0: üzerinden de
1: kesinlikle.
0: bu kullanılmış oluyor. Tabii çok önemli. Çünkü dünyada hani hep şey diyoruz işte. Mesela son yıllarda Hintliler işte biyoteknolojide çok hızlı ilerliyorlar. İşte ne bileyim Hollanda tarım teknolojilerine çok ileri gidiyor gibi. Amerika yapay zekada gibi. Bu anlamda Türkiye'nin bilim dilinde böyle çok aktif, etkin bir şey var mıdır? Mesela Türkler daha çok neyi inceler?
1: Mesela bilim dili olarak Oktay Sinanoğlu Türkçenin bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı biliyorsunuz. Ve Amerika'da da Yale Üniversitesi'nde profesör olan yanlış hatırlamıyorsam 28 yaşında profesör olmuştu. En
0: 28
1: genç
0: yaşında.
1: bilim insanı.
0: Herhalde üstün zeka.
1: Yani
0: 28'de olduğuna göre
1: o yüzden
0: herhalde.
1: ki Türk Einstein olarak tanımlanan bir bilim insanı. Kimya ve moleküler biyoloji alanında ünlü bir bilim insanı ama Türkçenin de bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı.
0: Peki hocam. Şimdi biz böyle bugün bayağı bir metaforlarla filan yolumuza devam ediyoruz. Moleküler biyoloji dediğimiz, şimdi tabii Türk mayasının da bir moleküler yapısı var.

0: Anadolu coğrafyasının bu kadar diyor hızlı Türkleşmesini, Anadolu coğrafyasına bu kadar hızlı yerleşmemizi sağlayan şey diyor, Türklerin Orta Asya'dan gelirken getirdikleri Maya kelamının içindeki diyor özdür diyor. İşte o öz de diyor Türklere has olan diyor disiplin, çalışkanlık, ziraatçılıktaki yetenek. Yani o Maya bir kelamın içinde, bir sözün içinde bir öz. O da bir molekül değil mi?
1: Kesinlikle insan zaten yaşadığı coğrafyadan etkilenir.
0: Hı.
1: Ve evrimde de böyledir. Bulunduğunuz yerin coğrafya
0: Hı.
1: kaderdir hususunda bulunduğunuz yerin mayasını alırsınız
0: Peki o bizim
1: aslında.
0: moleküllerimize de işler mi? Yani
1: Tabii ki
0: çünkü
1: de işler.
0: bedenimizde de herhalde milyarlarca molekül
1: Tabii
0: var,
1: ki
0: değil
1: de
0: mi?
1: işler. İşlemez olur mu? İşte genlerden gelen bir başarı öyküsü aslında Türk bilim
0: Hı.
1: insanların öyküsü. Tabii ki de bu coğrafyadan maya almak, bu coğrafyanın havasını solumak, suyunu içmek, tabii ki de bizleri belki de dünyada fark yaratacak bir konuma getirmiştir.
0: Evet. Peki coğrafya, özellikle de Anadolu coğrafyası. Mesela şimdi tarihte sizler örnek verdiniz. İşte Ali Kuşçu'yu da herhalde birazdan konuşuruz gibi. Hep mesela biz biraz da esprili yaklaşırız, değil mi? Hazerfan uçmuş.
1: Değil mi?
0: Değil mi? İşte Evliya Çelebi hani dolaşmış. İşte Nasreddin Hoca mayalamış. Şimdi baktığınızda böyle bu coğrafyanın bir biliminde bir nüktedanlık mı var? Bir ironiler mi var?
1: Tabii ki de kesinlikle ama neden bakmışlar, neden gezmişler? İşte bilimin temelini atmak için o dönemlerde bu işi
0: Bunlar hep
1: yapmışlar.
0: merak. Bilimin temelinde merak mı var?
1: Meraksız bir bilim insanı
0: Hı.
1: olamaz.
0: Anadolu coğrafyası meraklı mı?
1: Meraklı. Meraklı olmasa bu kadar dünyaya hükmedecek bilim insanlarını yetiştiremezdik. Ali Kuşçu da İstanbul'da yaşamış bu arada.
0: Hı.
1: Büyük bir astronom ve matematikçi. İbn Sina'dan da bahsetmedik. Buhara'da, İran'da yaşamış ama Türk İslam bilim insanı ve o dönemin temel tıp kitabını yazmış. Yüzyıllarca kullanılmış onun yazdığı temel tıp kitabı. Yani işte Anadolu mayasını alan insanlar bilimin temelini oluşturmuşlar.
0: Yani siz anlatırken aklıma şey geliyor. Yani hem o maya onları da etkilemiş,
1: Değil
0: hem
1: mi?
0: onların yani böyle girdi ve çıktı gibi. Hani mayayı almışlar, kendilerini var etmişler tıpta, matematikte, astronomi bir şeyler yapmışlar. Sonra onların yaptıkları da ondan sonra gelenleri bu sefer yontmaya başlamış, etkilemeye
1: Tabii
0: başlamış.
1: ki de bu ünlü bilim insanlarının yetiştirdiği öğrenciler de tabii ki de onların izinden gidecek. Mesela Aziz Hoca, Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı, DNA onarım mekanizmaları üzerine çalışmış bir bilim insanı ve Türk. Tabii ki de onun izinden gelen, onun yetiştirdiği öğrenciler de bu maya ile mayalanacakları için bilime yön verecekler.
0: Sizin gibi tabii ben bir tarafta gerçekten hani böyle bir bilim aşığı olarak DNA'yı onarmak demek mesela gözümüz görüyor. Gözümüzün görmesini sağlayan herhalde bir DNA değil mi? Öyle mi?
1: Tüm vücudumuzda DNA var
0: DNA'lar
1: tabii
0: var.
1: ki de. Göz rengini belirleyen, saç
0: DNA'yı
1: rengini.
0: onarmak dediğiniz şey yani görmeyen gözümüz DNA'mız onarıldığı zaman görür hale gelebilir mi? Böyle bir şey demek midir?
1: Aslında şöyle, biz moleküllerden meydana geliyoruz ve
0: Hı.
1: DNA'da bizim genetik bilgimizi taşıyan bir yapı. İnsan vücudu çok güzel organize olmuş. Kendi kendini onarabiliyor aslında. Onarmasa herkes hasta olurdu.
0: Hı.
1: Tabii ki de insanlar hasta oluyor ama bu onarım mekanizmaları sayesinde iyileşiyorlar. DNA onarım mekanizmasında da özellikle sigaranın verdiği zarar üzerinde çalışmışlardı. Bu hasarı işte kansere döndürmeden onarıp ve tekrar sağlığına kavuşturma üzerine yapılan bir
0: Evet.
1: çalışmaydı.
0: Yani bilim hayatı da onarıyor
1: Tabii ki
0: anladığımız
1: de, tabii
0: kadarıyla.
1: ki de.
0: Coğrafyayı onarıyor. Şimdi herhalde en çok da gezegeni onarmasını bekliyoruz, değil mi? İklim değişikliğinin etkileri üzerinden
1: Çevre
0: de
1: hususunda
0: yeni yeni
1: tabii ki
0: bilim
1: de.
0: insanlarıyla ilgili.
1: Tabii ki de.
0: Aynı şekilde. Ben aslında size şeyi sormuştum. Hani kadın bilim insanlarıyla erkek bilim insanları arasında ilgilendikleri alan olarak böyle bir fark var mıdır? Çünkü normalde deriz ya kadınlar daha işte böyle çiçek böcekle uğraşır.
1: Mesela siz çok güzel bir hususa değindiniz az önce. DNA onarım mekanizması. Sağlık bilimlerinde kadın bilim insanı sayısı erkek bilim insanından fazla Türkiye'de.
0: Bir dakika. Burcu hocam, lafınızı hep bölüyorum ama acaba bu evi de kadınlar inşa ediyor ya,
1: Değil mi?
0: yuvayı da dişi kuş yapıyor ya, hani onarıyor.
1: Evet.
0: Oradan geliyor olabilir mi? Genetik bir
1: Kesinlikle.
0: şey olabilir mi acaba
1: Bir
0: yatkınlık?
1: anaç yapımız nedeniyle hem
0: Hı
1: evi
0: hı.
1: çekip çeviriyoruz, çocukları, eşimizi çekip çeviriyoruz. Aynı zamanda da

0: sağlık alanında da tüm insanlara şifa dağıtmak istiyoruz tabii ki de. Bu bizim anaç yapımızdan, bu mayamızdan
1: Peki
0: kaynaklanan bir
1: doğa
0: husus.
1: bilimlerinde daha mı aktif
0: Doğa
1: kadınlar?
0: bilimlerinde de erkek sayısına yetişmek üzere kadın bilim insanı sayısı. Matematikte de yine şu an erkekler önde gibi görünse de kadın bilim insanları da matematik alanında da akademi hususunda erkeklere yetişmek üzere. Yani eksik değiliz ama yetişmek üzereyiz. Farklı alanlarda da kadının rolü çok önemli. Mesela siyasette kadın 1935'ten günümüze Türk kadın siyasetçi sayısı %4,6'dan %20,1'e yükselmiş. Cumhuriyet tarihinin şu an en yüksek düzeyinde kadın siyasetçimiz var. Ki geç kalınmış bir oran bence. Kadınların orada da yer alması gerekiyor.
1: Ya orada da tabii hani bu geçmişten günümüze Anadolu coğrafyasında da işte Bağcıyan'ı Rum ahi geleneğinde de mesela hani baktığında kadın aslında onarabileceği, değiştirebileceği alanlara sanki daha çok emek veriyor gibi mi biraz da?
0: Tabii ki de kadın eksiklik gördüğü alanı tamamlamaya çalışıyor aslında ve tamamlamak için de saçını süpürge ediyor tabiri caizse ve aslında biz her alanda var olabiliriz ama belki de dediğiniz gibi eksik olduğumuz alanlarda daha çok ön plana geçmeye çalışıyoruz. Mesela medyada da kadın sayısı hızla artıyor. 2021 yılı verilerine göre şu an medyada kadın gazetecilerin oranı %39. Siz de bunlardan birisiniz. Kadın öğretmen sayısı yine Milli Eğitim Bakanlığı verilerimize göre 2023-2024 1 milyon 170 bin yaklaşık öğretmenimiz var. Bunun 716 bini kadın, yani %61'i. Öğretmenlik konusunda da dediğiniz gibi belki bu biraz anaçlıktan kaynaklı. %61, yani erkekleri geçmiş durumda kadınlar. Kadın hekim sayısı da %46.
1: Şimdi sen Anadolu coğrafyasından bahsederken hem Türk kültürünün kadına verdiği değer. Çünkü kadın bilim insanları niye azdırdan yola çıkıldığında şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Çünkü kadınlara zaten toplumda da değer verilmiyor. Seçme seçilme hakkını zaten çok geç edinilmişler. Bir de dünyada da antik zamanlarda da Aristoteles'e göre diyor ki kadınlar dezenformasyondur diyor. Kendileri bizzatihi
0: Ah
1: diyor.
0: ah ah.
1: Evet yani veriyor kadınlar diyor. Kant mesela demiş ki kadınlar bilim açısından mimari bir zihne sahip değillerdir demişlerdir mesela.
0: Kesinlikle katılmıyorum.
1: Yani hatta antik zamanlarda özellikle de bu hani bugün çok herkesin kıymet verdiği o eski Yunan kültüründe mesela kadınlara defolu erkek gibi filan bakıyorlarmış. Yani bu kadınsa defolu erkek yani yeteri kadar beyni bilim yapmaya uygun değil gibi. Mesela yani Darwin bile demiş ki evrimsel rekabet erkek beyinlerinin daha fazla gelişmesini sağlamış diyor. Yani bir şeyi çok çalıştırdığınızda gerçekten de daha iyiye gidiyor mu?
0: Tabii ki de gider. Eğer bugün bu kadar fazla kadın bilim insanı varsa demek ki biz Darwin'in de bu teoremini yıkmış oluyoruz. Daha
1: Evet.
0: çok çalışarak erkeklerin önüne geçtiğimiz pek çok alan aslında mevcut.
1: Aynen öyle. Şimdi tabii bir de başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Ben o lafı çok severim. Coşku zekadan daha değerlidir diye denilen bir
0: Evet,
1: laf var.
0: evet.
1: Şimdi bir de gene bilimde hani belki Anadolu coğrafyasından değil ama matematikçi Mary Somerville vardır. O da diyor ki azim ve zekam var ama deham yok diyor. Ama işte o deha dediğiniz şey aslında çalışarak üstesinden gelinebilecek bir unsur değil mi?
0: Aslında bu bir aşk, bilim aşkla
1: Deha
0: yapılabilecek bir
1: olmak
0: şey.
1: zorunda değil
0: Deha
1: yani.
0: olmak zorunda değiliz tabii ki de. Çok çalışarak bunu başarabilen pek çok kadın var. Az önce saydığım örnekler de bunlardan biri. Bir şey daha demiştiniz, merak. Merak bilimin temel unsuru ve tabii ki de ardından da coşku gelir. Coşku olmadan, merak olmadan bilimde yeni bir şey keşfetmemiz mümkün değil.
1: Evet. Peki, siz bir bilim insanı olarak bu coğrafyadaki bilime dair hangi mesaj sizi en çok etkileyip hatta ve kendiniz mesela niye bir bilim kadını olmayı tercih ettiniz?
0: Ben hep doğa aşığı bir çocuktum. Çocukluğumdan itibaren doğayı gözlemlemeyi, böcekler, bitkiler, onlarla o küçük yaşlardan itibaren onların yapısını keşfetmeyi çok seven bir çocuktum. Ve tabii bu da benim biyoloji okumama vesile oldu. Dediğim gibi bu bir aşk. Doğaya aşık olarak ben bilime soyundum. Ve şu an başka bir iş yapamam diye düşünenlerdenim. İyi ki bilim insanıyım. İyi ki doğa aşığıyım ve araştırılacak daha çok şey olduğunu da düşünüyorum. Merak, merak ve merak yine.

0: bizi tetikleyecek en önemli unsur.
1: Şimdi bir de son yıllarda bilimde bir şey var. Anadolu coğrafyasında işte kadınların ziraatçılıkta çok etkin oldukları söyleniyor. Çünkü işte erkekler ava gidip kadınlar mağaraları beklerken o yuvayı, çevresini çok gözlemleme fırsatı olduğu ve bu sayede de işte nehirlerin akışını, baharın gelişini, tohumların yere dökülüp sonra oradan bitki olması ve işte köklenmesi, buğday başağı vermesi gibi ve sonuçta da ilk aslında tarımsal faaliyetleri ilk tohumu kadının ektiği üzerine ve bilge kadın olduğu üzerine de bir şey var ve hatta gelişen bilimle de deniliyor ki mitokondriyal Havva dediğimiz, yani aslında insanın yaşamını var eden enerjinin anneden çocuğa geçen DNA'larında, mitokondrilerinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu coğrafyada da bu ta bilge kadınlar, tarımı ilk yapan kadınlardan bize geçmiş olabilir mi bu enerji, bu heves, bu bilimi mayalama geleneği?
0: Kesinlikle kadın daha estetik bir varlık. Tabii ki de kadın beyni ve erkek beyni eşit şartlarda çalışmaz. Bizim bakış açımız başka, erkeklerinki başka ama bizim estetik merakımız ya da daha böyle düzen, tertip ve güzel görünene merakımız bizi daha bilime yatkın hale getirmiş olabilir diye düşünenlerdenim ben de. Aynı zamanda ilk fermantasyonu bulanlar da kadınlar. Tesadüfen bulunuyor, evet, ekmeğin mayalanmasıyla, o mikroorganizmaların hamuru mayalamasıyla bulunuyor aslında ama yine bunun temelini atan da kadın. Dolayısıyla kadın bence, erkekler kusura bakmasın ama Darwin'in teorimini de ters düşecek, merakıyla, estetik algısıyla erkeğin bir adım önüne geçebilecek bir potansiyele sahip.
1: Evet, kadınlar tabii hayata iz bırakıyorlar, hayatı mayalıyorlar. Senin de dediğin gibi herhalde günümüzdeki en önemli teknolojilerden biri fermantasyon ile gıdaların besin değerini yükseltebiliyoruz.
0: Çok kıymetli, çok
1: Raf ömrünü
0: sağlık açısından da. Evet,
1: artırabiliyoruz, değil mi?
0: evet.
1: Böyle bir kaldıraç gibi ve bunu bir kadın aslında yaşama bağlılığıyla, değil mi? Yaşama gözlemleme yeteneğiyle bunu ta o zamanlardan bugüne veriyor. Peki senin dünyada böyle örnek aldığın bilim kadınları, Marie Curie'den bahsettin az önce.
0: Evet, kesinlikle Marie Curie'yi örnek alıyorum tabii ki de, eşinin gölgesinde kalmış ama buna bilimle cevap vermiş. Aslında gölgesinde kalmış demek de istemiyorum. O dönemin bilim insanları onu engellemeye çalışmış. Sen kadınsın, işte kadın ve bilim kelimelerini aynı cümlede kullanmak istemeyen zihniyete sahip insanlar. Halbuki onlar da bilim insanıydı. Ve maalesef ki eşinin gölgesinde kalmaya mahkum tutulmuş bir kadın. Ama kadının gücüyle, azmiyle bunu başarmış ve o gölgeden çıkıp dünyaya çok önemli bir bilim insanı olarak adını kazıtmış.
1: Evet, bugün yine Anadolu'yu kadın bilim insanların gözüyle nasıl mayalandığını, Anadolu'da bilim mayasının hayatı nasıl etkilediğini sizlerle kısaca konuşmaya çalıştık. Konuğumuz Profesör Doktor Burcu Ertit Taş'tan idi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Siz de bir bilim kadınısınız. Evet, hayatın her anını mayalamaya devam ediyoruz. İnsanın yaşadığı her acıda, paylaştığı her sevinçte insanın, kadının elizi var, mayası var. Kurulan her sofrada bir parça ekmeğin içerisinde kadının izi var. Bugün de yine çok farklı bir konuyla Anadolu Mayası programında hayatı mayaladık. Haftaya başka bir konukla, başka bir konu başlığıyla hayatı mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin, lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazası.

Kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nun düzenlemelerini de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: anlamın, duygunun ve kültürel hafızanın söz aracılığıyla kurulduğu bir anlatı alanı. Bu yönüyle türkü sözlerini bireysel deneyimlerin kolektif bir dile dönüştüğü sözlü kültürün en canlı ve en süreklilik arz eden formlarından biri olarak ele alacağız. Stüdyomuzda bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuları konuşacağız kendisiyle. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Çevik. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Başlangıçta böyle ifade etmeye çalıştım. Bugün gerçekten de sizinle türkünün söz boyutunu ele alacağız. Çünkü biz halk bilimciyiz.
1: Evet.
0: Büyük ölçüde türkünün sözleriyle ilgileniyoruz. Kavramsal ve işlevsel düzlemde bunlar ne işe yarıyor? Bunlar üzerinde kafa yoruyoruz. Biliyorum sizin de bu konuda çok değerli çalışmalarınız var. Doktora çalışmanız zaten türkü.
1: Evet,
0: öyle
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Evet, evet.
0: Sonra da Türkü Çözümlemeleri diye bir kitap yazdınız. Alana çok kıymetli bir katkınız olmuş oldu. O yüzden bu konuları sizinle konuşmak isabetli olur diye düşündük.
1: Tabii ki memnuniyetle.
0: Şöyle başlayalım mı hocam? Şimdi türkü sözlerini sözlü kültür bağlamında düşündüğümüzde bu metinleri diğer sözlü anlatı türlerinden ayıran en karakteristik şey ne?
1: Şimdi burada önce türkü kavramının çerçevesini net bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Türkünün üç temel bileşeni var aslında. Birincisi Türkçe manzum bir metne ihtiyacımız var. İkincisi bir ezgiye ihtiyacımız var. Ve üçüncüsü de bu Türkçe manzum metnin ve ezginin folklorik nitelikte olması gerekiyor. Bu üçü birleştiği zaman türkü dediğimiz kavram çıkıyor ortaya. Yani türkü müzikal boyutu olan bir ürün. Buradan baktığımızda halk edebiyatındaki diğer bütün ürünlerden türküyü ayıran iki temel boyuttan söz edebiliriz. Birincisi, türküyü tam anlamıyla yazıya aktarmak mümkün değil. Türkünün metnini, sözlerini yazıya aktarabiliriz. Ama bu türküyü yazıya aktarmak anlamına gelmiyor çünkü işin müzikal boyutu da var. Diğer taraftan türkünün müzikal boyutunu da notalar vasıtasıyla yine yazıya aktarabiliriz. Ama elimizdeki o notaların yazılı olduğu kağıt da türkü olmuyor. Türkü olması için bu metin ve ezginin icra edilmesi gerekiyor. Yani bir masalı yazıya aktarabilirsiniz, efsaneyi yazıya aktarabilirsiniz, diğer ürünleri yazıya aktarabilirsiniz ama türküyü gerçek anlamda yazıya aktarmak mümkün değil. Şimdi halk bilimindeki performans teori bağlamında baktığımızda her ürün icra edildiği çerçevede varlık bulur aslında. Ama bu türkü için biraz daha önde olan bir nokta diyebilirim. İkincisi de hem üretim hem icra hem de tüketim süreçleri açısından bakıldığında türkü cinsiyet, yaş, bölge, yöre gibi herhangi bir parametre ile sınırlanamayan bir ürün. Yani
0: evet,
1: her yaştan, her cinsiyetten, her yöreden insanlar türkü üretebilir, icra edebilir. Mesela masal daha çok çocuklara anlatılıyor ya da halk hikayeleri daha çok aşıklar tarafından ve daha çok yetişkin erkeklere anlatılıyor. Ama türkü kavramını geniş perspektiften ele aldığımızda mesela aslında ninni de bir türkü formudur. Çocuk da, erkek de, kadın da, yaşlı da, her yöreden insan da türkü üretip, icra edebilip, tüketebiliyor, dinleyebiliyor yani. Bunlar kanaatimce türküyü diğer sözlü edebiyat ürünlerinden ayıran temel özellikler.
0: Evet, yani sadece bir metin olarak değil, bir icra ile birlikte anlam kazanan bir söz yapısı olarak düşüneceğiz türküleri.
1: Mutlaka.
0: O zaman zaten farkı da otomatik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu canlılık meselesi hocam, performans içerisinde canlılık kazanıyor olması bizi ister istemez şu noktaya götürüyor. Türkü sözlerinin üretim sürecini ele aldığımızda bu bireysel yaratımla kolektif sahiplenme arasındaki ilişki üzerinden nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Çünkü nihayetinde her türkü aslında bireysel olarak ortaya çıkıyor. Ama sonrasındaki macerayı sizden dinleyelim.
1: Evet, yani dediğiniz gibi türkü bir sözlü edebiyat ürünü ve sözlü ortam yaratması. Yani diğer tüm sözlü ortam yaratmaları gibi başlangıçta bireysel olarak ortaya konuyor türkülerde. Ancak zamanla kolektif bir sahiplenme ortaya çıkıyor ve aslında bu çok değerli. Bir biz bilinci meydana getiriyor türkü. Bu bizim yörenin türküsü, bizim bölgenin türküsü şeklinde bir sahiplenmeyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de bunun birçok örneği var. Birçok Türkiye, birçok yöre, il sahip çıkar. Bu aslında bizim türkümüz diye. Başka yöre itiraz eder. Hayır, bu bizim türkümüz diye. Bu çok değerli bir şey. Bir de şu nokta var, çok önemli. Yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri açısından baktığımızda. Ben mesela bugün bir yazılı edebiyat üreticisi olarak çok çok niteliksiz metinler ortaya koyabilirim. Yazarım, yayınlarım bunları, kitap olarak yayınlarım ve bu metinler binlerce yıl sonrasına kalabilir. Ama sözlü kültürde durum böyle değil. Ben bireysel olarak bir sözlü edebiyat ürünü ortaya koyabilirim mesela bir türkü. Bunun yaşayabilmesi için toplumda karşılık bulması
0: evet,
1: gerekiyor. Beğenilmesi gerekiyor, sahiplenilmesi gerekiyor.

0: Ancak böyle bir aşamadan geçerse varlığını sürdürebilir, var olabilir. Bu anlamda türküler de evet bireysel olarak üretilir aslında ama zamanla hem anonimleşme hem varyantlaşma sürecinde kolektif bir sahiplenme ile varlığını sürdürebiliyor. Bu türkü açısından olmazsa olmaz bir süreç diyebiliriz.
1: Tabii burada ilginç bir dönüşüm var. Bir başka sözlü kültür ürününde görmediğimiz bir nokta aslında bu. Elbette sözlü kültür ürünlerinin doğası gereği elbette bir değişim, dönüşüm ağızdan ağıza aktarılırken yaşıyor ama galiba türkü özelinde bu bireysel aidiyetin silinmesi ve sözün toplumun ortak sesi haline gelmesi türküyü çok ayrıcalıklı bir yere koyuyor bu üretim bağlamı bakımından.
0: Evet.
1: Şimdi hocam burada başka bir noktaya temas edelim isterseniz. Türkü çok sevdiğimiz bir tür. Yani ben şunu hep derslerde söylüyorum öğrencilerime. Belki çoğunuza sorsam bir masal anlatamayabilirsiniz. Belki bilmece bile soramayabilirsiniz. En fazla bir Nasrettin Hoca fıkrası bilirsiniz ama çoğunuzun belleğinde mutlaka birkaç türkü vardır. Yani türkü ister istemez bu hayatımızın içinde olan, benliğimize çok uygun bir şekilde içselleştirdiğimiz bir tür. Burada tabii dilinin sadeliği ve doğrudanlığı çok önemli galiba türkülerin. Sözlü kültürün estetiği açısından türkü sözlerinin bu kadar sade, doğal, anlaşılır olmasını nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi bu noktada ben şöyle bakıyorum. Yani dediğiniz gibi diğer sözlü edebiyat ürünleri işte bilmece dedik mesela, masal dedik. Onlarla karşılaştırdığımızda türkü çok daha dolaşımda olan bir ürün. Bu bence biraz türkü sanatçılarının ya da TRT gibi, TRT radyoları gibi türküyle yakından ilgili kurumların özellikle türküyü güncelleme, yeniden üretme ve geniş kitlelere ulaştırma konusundaki başarısıyla ilgili bana sorarsanız biraz. Yani türkü kendini güncelliyor ve dolaşımda bulunuyor. Bu nokta önemli. Diğer ürünlerde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bir de şu noktanın altını çizmek isterim. Bence türkü sözlerindeki sadelik, sizin de ifade ettiğiniz üzere doğrudanlık dediğimiz şey büyük oranda yanıltıcı bana sorarsanız. En azından türkülerin çoğu için durum böyle. Edebiyatta sehli mümteni dediğimiz bir sanat var. Sakındıran kolaylık. Yani baktığınız zaman ne var canım bunda ben de söylerim dedirtebilecek sözler var karşımızda. Ama söylemeye kalktığınızda o güçte, o nitelikte bir söz ya da bir dörtlük ya da ürün ortaya koymak pek mümkün değil. Çünkü bunlar sözlü kültür ürünleri. Sözlü ortamda bireysel olarak yaratılıyor ama diğer insanların katkılarıyla zamanla, yıllar, yüzyıllar içerisinde zenginleşiyor, rafine hale getiriliyor ve böylelikle estetize hale getirilmiş oluyor bu metinler. Burada edebi ve kültürel anlamda ciddi kodlamalar var. Mesela Afyon'un Sandıklı ilçesine derlenmiş bir türkü var. Yeşil olur sandıklının biberi. Bu türkünün bağlantı kısmı şöyle. İsterseniz dinleyebiliriz de bu bölümü,
1: Evet
0: bağlantı
1: hocam bir
0: bölümünü.
1: kesit dinleyelim ondan sonra devam edelim.

0: Evet, şöyle diyor bağlantı bölümünde. Ay oğlan tatar mısın, şeftali satar mısın, şeftali pazarında sen oruç tutar mısın? Şimdi baktığınız zaman böyle şeftalinin satıldığı bir pazar yeri gelebilir gözümüzün önüne. İlk bakışta böyle düşünebiliriz ama burada ciddi bir kodlama var. Halk edebiyatının, sözlü kültürün diğer ürünlerinde ama daha çok türkülerde, halk şiirinde biliyoruz ki şeftali bir kodlama işidir.
1: Evet.
0: Ve öpücük demektir aslında. Şeftali satar mısın derken de sevdiğini öpücük.

0: etmekten söz ediyor. Bu tür kodlamalar aslında türkü metinlerini çok daha zengin hale getiriyor. O yüzden az önce ifade ettiğim gibi sehli mümteni dediğimiz sanat, sakındıran kolaylık, herkesin söyleyebileceği gibi ya da çok sıradan bir şey anlatıyormuş gibi duran metinler aslında şöyle bir yüzeyini kazıdığımızda altında çok daha derin anlam katmanları taşıdığını görebiliyoruz.
1: Mesela sizin bu verdiğiniz örnek üzerinden hocam şunu düşünüyorum. Orada verilen mesajın gücü aslında o metaforun arkasında o kadar güçlü ki. Şimdi günümüzde yapılan yaratımlara bakıyorsunuz, şarkılara, bestelere. Bütün bunlar bu ilk anlamıyla doğrudan ağzımızdan çıkıveriyor şarkı sözlerinde. Ve bunun yarattığı etkiyi, merak duygusunu uyandırmadan çok daha böyle yüzeysel bir izlenim yaratıyor aslında zihnimizde. Türkünün galiba başardığı bu. Yani mesajı çok güçlü bir biçimde verip iletimini de aslında artırmış oluyor bu şekilde.
0: Evet, yani burada şu var aslında, yani bugün üretilen türkü bugün de üretiliyor. Türkü
1: Evet.
0: üreten, metin yazan ya da beste yapan, bunlar türkü müdür değil midir tartışmaları da var, ayrı bir konu, ama türkü olarak önümüze sunulan bugün üretilmiş birçok üründe de bunu görüyoruz. Ya da popüler kültür çerçevesinde üretilmiş şarkılarda da bunu görüyoruz. Gördüğümüz şey şu, tüketim öncelikli bunlar. Aslında hedef kitle gözetilerek
1: Doğru.
0: tırnak içinde satmak, satılmak üzere üretilmiş ürünler. Bu yüzden de samimiyetten, içtenlikten birazcık uzak metinler. Geleneksel anlamda türkülere baktığımızda böyle bir pazarlama derdi yok aslında.
1: Evet.
0: Üreticisi, türkünün yakıcısı kendini ifade ediyor aslında. Bu ifade de içten olduğu için geniş çevrelerde karşılık buluyor, sahipleniliyor. Bu anlamda sahiplenilirken metin anonimleşme, varyantlaşma sürecinde daha da zengin hali geliyor. Bu da türkü metinlerini çok daha nitelikli boyutlara taşıyabiliyor, ama yine yüzeyde baktığımızda sıradan bir sözmüş gibi, çok basit bir metin, doğrudan anlatımların ağırlıkta olduğu bir metinmiş gibi görünebiliyor, ama dediğim gibi birazcık baktığımızda anlam katmanları çıkıyor karşımıza.
1: Evet, bu sadelik meselesi gerçekten çok dikkat çekici çünkü basitlik gibi görünen ama son derece işlevsel bir yapıya kavuşturuyor
0: Evet,
1: türküleri.
0: kesinlikle.
1: Hem hatırlamayı kolaylaştırıyor hem de duygunun doğrudan aktarılmasını sağlıyor. Şimdi buradan hareketle hemen bu sözün kuruluşundaki bazı teknik unsurlar aklıma geliyor hocam. Çünkü türkü sözlerinde karşımıza çıkan tekrarlar var, kalıp ifadeler, formeller var. Bunları bu sözlü kompozisyon teorisi açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir kolaylık sağlıyor türkünün anlaşılmasına ve ezberlenmesinde,
0: Sözlü kompozisyon teorisi deyince hemen işte Milman Perry ve öğrencisi Albert Lord'un ortaya koyduğu bir
1: tekrarında?
0: teori bu. Şimdi bu çerçevede şunu söyleyebiliriz mesela. Cahit Özteli'nin türkülerle ilgili oldukça hacimli bir kitabı var. Kitabın adı Evlerinin Önü.
1: Evet.
0: Yani neden böyle bir ad? Çünkü evlerinin önü ifadesi birçok türküde tekrar edilen bir ifade. İşte evlerinin önü sudur, evlerinin önü yoldur, evlerinin önü karakol,
1: Yoncadır.
0: evlerinin önü yonca, işte evlerinin önü bulgur sokusu. Bildiğim, hatırladığım kadarıyla TRT repertuarında kayıtlı 150 civarında türküde
1: Evet.
0: evlerinin önü ifadesi geçiyor. Bunlar bu kalıp ifadeler. Yani başkaları da var. Mesela Yüce Dağ Başı ya da işte Pınar Başı ya da Ela Gözlüm ya da Zalım Felek gibi kalıp ifadeler birçok türküde geçiyor. Bunlar denenmiş, sınanmış, kabul görüp beğenilmiş ifadeler. Bu formül ifadeler birincisi türkünün üretimini, ikincisi hatırlamayı, bu türküyü hatırlamayı, üçüncüsü de doğal olarak aktarmayı kolaylaştıran ifadeler. Sözlü kültürün sözlü olmasından kaynaklanan neyi diyelim, olmazsa olmazları
1: Evet.
0: diyebiliriz buna. Bir de diğer taraftan bu ifadeler metni dinleyen ya da tüketen açısından tanıdık hale getiriyor. Yani benim daha önceden bildiğim, aşina olduğum bir şey. Bu tanıdık olma hali de yine metnin sahiplenilmesini kolaylaştırıyor. Böylelikle metin olarak baktığımızda türkülerin varlıklarını koruyup dolaşımda kalmasına ciddi katkıda sağlayan ayrıntılardır diyebiliriz formülistik ifadelerin.
1: Evet. Şimdi hocam bunlar o kadar bu tekrarlar ve formeller aslında zihinde tutmayı kolaylaştırıyor ve türkü metnine bazı şeyleri o kadar güzel hapsediyor.

0: İşte halk hikayeciliğini konuşurken bu noktaya çok güzel temas etti. Hatta aklımızda da kalmıştı. Dedi ki özellikle türküler bizim hafıza mekanlarımızdır. Biz bir şeyi unutsak da o orada onu saklamaya devam eder. Siz
1: Evet.
0: istediğiniz kadar o kullanımı dilinizden atın. Kültürel hayatınızda, gündelik hayatınızda kullanmadığınız bir eşya olsun. O onu orada saklamaya devam eder. O yüzden türkülerin gerçekten bu yapı taşı olma özelliği bu noktada çok işlev görüyor. Çok hayati mekanizmaları olduğunu görüyoruz kültürel hayatımızda da. Bu yapılar sayesinde de türkü dediğimiz şey nesilden nesile çok kolay aktarılıyor. Şimdi bunlar tabii rastlantısal da değil bu kullanılan formel ifadeler ve kalıplar. Sözlü kültürün kendi içerisine geliştirdiği bir kompozisyon tekniği ve gündelik hayatımızda kullandığımız alkışlar, kargışlar, karşılıklı sohbet ederken kullandığımız bazı kalıp ifadeler otomatik olarak oraya da geçiyor. O yüzden de türküler çok sıcak ve çok tanıdık geliyor bize. Biraz önce aslında temas ettiğim şeyin adı varyantlaşma, işte sözlerin değişmesi
1: Evet.
0: falan dedim. Bu yeniden üretim demek aslında aynı zamanda da. Bu da bizi bu noktaya getiriyor. Yani aynı türkünün farklı sözlerle ya da aynı sözlerin farklı müziklerle icrası. Sözlü kültürün doğasından kaynaklanan bir durum ama türküler özelinde çok daha belirgin şekilde hissediyoruz bunu. Biraz burayı açabilir miyiz hocam? Nasıl varyantlaşıyor türküler? Niye varyantlaşıyor?
1: Yani işaret ettiğiniz gibi varyantlaşma sözlü kültürün doğasıyla ilgili bir şey. İster istemez metinlerde değişiklik meydana geliyor. Her türlü sözlü kültüründe varyantlaşma var ama türküler diğer ürünlere göre daha çok dolaşımda olduğu için, daha çok karşılaştığımız için yani günün her saatinde, her yerde, her zaman karşımıza çıkan ürünler eskiden beri böyle bu. O nedenle türkülerdeki varyantlaşma daha çok dikkat çeker bir durumda. Şimdi bu varyantlaşma konusu yani türkü metinlerindeki değişmeler genel olarak iki temel kaynağa dayanıyor aslında. Bunlardan birincisi türküleri derleyip kayıt altına alan, arşive kazandıran kişilerden kaynaklanıyor olabiliyor bu. İkincisi de türkünün derlendiği kaynak kişiden. Ama her ikisinde de iki şekilde değişmenin olduğunu görüyoruz. Birincisi bilinçli bir şekilde değiştirme. Yani türkünün metnine araştırmacı, derleyici ya da kaynak kişi bilinçli bir şekilde müdahale edebiliyor, değiştirebiliyor. Özellikle kaynak kişilerin değiştirmelerinde kaynak kişi yani türkünün icracısı, yeni icracısı duyduğu bir türkünün bir bölümünü, bir dizesini, bir bendini ya da oradaki bir ifadeyi beğenmiyor, kendince estetik bulmuyor ve onun yerine başka bir ifade koyuyor ya da bazen unutuyor. Unuttuğunun farkında ama burayı unuttum deyip geçecek hali yok türküyü icra ederken. O an aklına gelen başka bir ifadeyle değiştirebiliyor bunu. Ya da araştırmacılar çeşitli nedenlere bağlı olarak türkü metinleri ve özellikle metin kısmı türküler derlenirken bir şekilde değiştirilebiliyor. Bunun örnekleri var. İkincisi de daha değerli olan da bu asıl varyantlaşma anlamında kıymetli olan bu aslında. Farkında olunmadan yapılan değiştirmeler. Yine burada da hem kaynak kişi hem de araştırmacı farkında olmadan türkü metninde değişiklik yapabiliyor. Bu da aslında daha çok şununla ilgili. Yani ben ne söylersem söyleyeyim karşıdaki anladığını duyuyor elbette. Yani eğer söylediğim ifadeyi tam olarak bilmiyorsa, anlayamıyorsa, o nasıl bir şey anlıyorsa bir sonraki aktarmada elbette kendi anladığını duymuş oluyor ve onu aktarıyor. Şimdi var mıdır bilmiyorum. Biz çocukken ilkokulda oynanan, öğretmenimizin oynattığı kulaktan kulağa oyunu vardır. Öğretmen sınıfın başındaki bir öğrencinin kulağına bir şey söyler, o yanındakine, o yanındakine diye. En sonunda ortaya çıkan ifade bambaşka bir şey olur. Bu birazcık da buna benziyor aslında. İnsanlar, türkülerin taşıyıcıları olanlar nasıl duyuyorlarsa, kendileri nasıl anlıyorsa o şekilde aktarıyorlar. Şimdi bir örnek verelim burada isterseniz. Afyon Emirdağ'dan derlenmiş bir türkü var. Zalım Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar türküsü. Bu türkünün de ilgili bölümünü dinleyelim isterseniz. Zalım
0: Tamam
1: Poyraz
0: hocam.
1: Gıcım Gıcım Gıcılar ifadesinin geçtiği.

0: Şimdi burada Zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar diyor. Her yerde böyle. Bu TRT repertuarında da bu şekilde yer alıyor. Şimdi ama baktığımızda Poyraz'ın gıcılaması garip bir durum. Yani Poyraz sert esen bir rüzgar ve aslında gıcılayan değil de gıcılatan bir şey olabilir. İşte ağacı sallar ya da yayla evi gibi ahşaptan yapılmış bir evi sallar rüzgar ve onun gıcılamasına neden olabilir. Bu anlamda Poyraz dediğim gibi gıcılayan değil daha çok gıcılatan bir şey. Ama bu türküde gıcılayan bir şey. Zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar diyor. Burada bir gariplik var bence. Bunun üzerine gittim ben biraz. Ne olabilir? Farklı bir durum olabilir mi diye. Açıkçası tarihi metinlerde bu anlamda tam bir tanık bulamadım. Ama sözlüklerde Poyra sözcüğüyle karşılaştım. Türk Dil Kurumu'nun derleme sözlüğünde de yer alan bir ifade bu. Poyra, ahşap su değirmenlerinin ve eski ahşap işte kağnıların tekerleği de ahşaptan oluyor. Hem su değirmeninin hem kağnı tekerleğinin göbek ve mil kısmı için kullanılan bir ifade. Su değirmeni ya da kağnının ahşap tekeri döndüğünde gıcırtılı sesler
1: Gıcılayabilir.
0: çıkarıyor. Burada aslında türkünün ilk yaratım sürecinde, ilk üretim sürecinde Zalım Poyra gıcım gıcım gıcılar olmalı. Mantıken böyle olmalı. Ama bu türküyü yaratan kişi aktarırken ya da dinleyen birisi aktarırken sonraki dinleyen muhtemelen Poyra sözcüğünü bilmiyor ve bunu Poyraz olarak duyuyor. Çünkü kendisinin zihninde var olan sözcük Poyraz. O yüzden o kişiden sonra bu türkünün bu kısmının Poyra değil de Poyraz şeklinde aktarıldığını düşünüyoruz. Ama burada şunun altını çizmek isterim. Bunlar sözlü edebiyat ürünleri ve sözlü edebiyat ürünleri için doğrusu budur dayatmasında bulunmak çok yanlış bence. Yani zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar ifadesi yanlıştır. Doğrusu zalım Poyra'dır ve bundan sonra tüm sanatçılar, tüm icracılar bu şekilde söylemeli şeklinde bir araştırmacı olarak bizim dayatmada bulunmamız hiç doğru değil. Folklorun, sözlü kültürün doğasına aykırı bir durum bu bizim işaret ettiğimiz. Elbette ki bu tür değişmeler olacak. Ama biz araştırmacılar olarak arkasındaki mantığı ortaya koymak adına şöyle olabilir noktasında tespitlerimizi aktarırız ve orada bizim işimiz biter. Sonrası yine sözlü kültür mensuplarına bağlı. Şimdi burada başka bir şeyi de örnek vereyim. Erzincan'dan derlenmiş bir türkü. Su gelir meste gider adlı türkü. Bu türkünün giriş bölümünde şöyle bir dörtlük var. Su gelir meste gider, dolanır dosta gider, yıkılası gurbete sağ gelen hasta gider. Şimdi burada su gelir meste gider ifadesi ki birçok türküde de geçer. Bir formel ifadedir bu da aslında. Mesela bunu bir araştırmacı bu türküyü ele almış ve burada su gelir meste gider ifadesinin anlamsızlığı üzerinde duruyor. Bu araştırmacının burada önerdiği şey meste ifadesi yerine mesrah ifadesi olmalı diyor. Yani su gelir mesraha gider. Ama bu yani mesrah çayır çimen anlamında. Sudan dolayı böyle düşünmüş olmalı araştırmacı ama çok anlamlı da değil. Mesraha çayır çimene giden türkü sonra niye dolanıp dosta gidiyor? İkincisi bura böyle bir tamirde ölçü bozuluyor. Yani buna
1: Hece de
0: evet
1: tutmuyor.
0: buna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla yani doğrusu bu olmalı şeklinde bir dayatma bizi bazen ciddi yanlışa da düşürebiliyor. Şimdi bu türkü metni üzerinde de biraz kafa yordum ben. Bu noktada Sivas'tan derlenmiş başka bir türkü var. Yol Üstünde Karakol adlı türkü. Bu türküde şöyle bir ifade çıkıyor karşımıza. Bu yollar masta gider, dolanır dosta gider. Şimdi burada önceki türküde su gelir meste gider ifadesi burada bu yollar masta gider şeklinde çıkıyor karşımıza. Masta sözcüğü dağlık, sert yerlerden geçen çetin yol, zor yol anlamında. Yani bu yollar masta gider, zor
1: Zora
0: yerlerden geçer,
1: geçer.
0: dağlık işte sarp yerlerden geçer ve dolanır dosta gider. Yani dosta giden yolun sarp yollardan geçtiğini ifade ediyor. Bu türkü bence sözlü kültür ortamında dolaşımdayken işte masta sözcüğünün anlamının pek bilinmediği bir yerde meste şeklinde
1: Erzincan'a
0: değiştirilmiş.
1: giderken Mas'ta Meste'ye dönüşmüş.
0: Evet,
1: Sivas'dan Erzincan'a göç
0: öyle
1: ederken.
0: öyle olmuş olmalı. Yani
1: Büyük
0: bunu
1: ihtimalle.
0: kanıtlayabilecek durumda değiliz elbette. Sözlü kültür ürünleri için böyle bir şey pek mümkün değil. Bu yollar masta gider ifadesi oradaki mastanın meste dönüşmesiyle su gelir meste gider ifadesine dönüşmüş olmalı. Dolayısıyla bu metinleri baktığımızda bazı yerleri anlamsız gibi de görünebiliyor bize. Tırnak içinde saçma gibi de görünebiliyor yer yer ama çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Evet. İşte kazıdığımızda altında başka başka anlamlar çıkabiliyor.
1: Evet, tabii bu aynı türkülerin farklı sözlerle karşımıza çıkıyor olması da hocam kültürel açıdan çok önemli durumları. Bir kere kolektif sahiplenmeyi ve anonimleşmenin de kanıtını göstermiş oluyor bize. Çünkü o kadar seviyoruz, o kadar ezberleyip içselleştiriyoruz ki pasif bir alıcıdan çok onu kendi süzgecimizden geçirip kendi yöremizin ürünü haline getiriyoruz neredeyse. Bu da türkülerin canlı birer organizma olduğunun da aslında en önemli kanıtlarından biridir diye düşünüyorum. Bu kadar değiştirebiliyorsak.
0: Mutlaka yani burada bir metin ya da bir ezgi bir yöreden başka bir yöreye taşınırken şu çıkıyor karşımıza. Hem müzikal anlamda hem başta ağız özellikleri olmak üzere metin anlamında yörelerin, bu her yöre için olmasa da çoğu için geçerlidir, belirli karakteristikleri var. Ve bir türkü bir yerden bir yere taşınırken elbette o yörenin karakteristiğine müzikal anlamda da metin anlamda da uyarlanıyor. Bir şekilde adapte ediliyor. Yine halk biliminde Sidov'un işaret ettiği ekotip kavramı, metnin taşındığı yere ayak uydurması. Bu çok doğal bir şey sözlü edebiyat ürünleri için. Türkü de bir sözlü kültür ürünü olduğundan aktarıldığı, taşındığı yere uyum sağlıyor elbette.
1: Çok doğru. Şimdi bu değişken ve canlı yapısı içerisinde tabii türkülerin temsil ettiği şey nedir sorusu da önem kazanıyor. Türkü sözlerini böyle bir temsil alanı olarak düşündüğümüzde hocam, bu metinler bireysel bir duyguyu mu yoksa toplumsal bir gerçeği mi ağırlıklı olarak dile getiriyor?
0: Türkü metinleri aslında hem bireysel hem de toplumsal nitelikler taşıyor. Bu nedenle de zaten türküler için hem psikolojik hem de sosyolojik ve estetik bir ifade biçimi diyoruz. Ama burada toplumsal deyince türkü metninin illa toplumsal bir olayı gündeme getirmesi gerekmiyor. Türkü metinlerinde kültürel kodlar var. Yani kültürle ilgili birçok ayrıntı var ve bunlar dediğim gibi kodlanarak aktarılıyor. Bu yönüyle temsil kabiliyeti çok çok yüksek türkülerin. Bunun da arkasında bence şöyle bir durum söz konusu. Türkü sözlü edebiyatın diğer tüm ürünlerinden farklı olarak hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle mesela geçiş dönemlerine baktığımızda her geçiş döneminde işte doğumda da evlenmede de ölümde de karşımıza çıkıyor. Yani doğuyoruz bebekken ninni formunda türküler duyuyoruz. Evet. Askere giderken ya da evlenirken işte kına ağıtları var ya da düğünlerde söylenen diğer türküler
1: ölüyoruz,
0: var.
1: Ölüyoruz yine arkamızdan ağıt söyleniyor.
0: Onlar da türkü, ağıtlar da birer türkü. Dolayısıyla hayatın her alanında karşımıza çıkan ürünler türküler. Bu yönüyle bir taraftan psikolojik boyutu var, yani bireysel boyutu var, ama diğer taraftan da sosyolojik boyutu var, yani toplumsal boyutu var. Şimdi şeyi örnek vereyim burada. Mesela bu çok ilginç. Türkiye'deki her çevre için söyleyebiliriz bunu. Hemen hepimiz yaşamışızdır. Bir düğüne gidiyoruz mesela. Çok nezih bir ortam. Yemek müziği çalınıyor. En başta klasik müzik var vesaire. Ama düğünün sonuna doğru bir bakıyorsunuz, oyun havaları çalınıyor. Yani türküler çalınıyor. Halaylar söyleniyor, halaylar çekiliyor vesaire. Yani bu türkü kültürüne ya da halk kültürüne ne kadar uzakmış gibi görünse de başlangıçta ortam, sonuna doğru yaklaştığımızda asıl eğlenme formumuz, asıl talep ettiğimiz şey, asıl
1: ifade etme biçimimiz onlarla oluyor.
0: Bu nedenle genellikle oraya bir evrilme ortaya çıkıyor. Bu da işte türkülerdeki kodlanmayla ilgili bir durum bence.
1: Evet, çok haklısınız. Aslında orada daha açmamız gereken şeyler var ama hocam süremizin sonuna yaklaşırken hemen şunu da konuşalım istiyorum. Türkü sözlerini kültürel hafıza kuramları çerçevesinde ele aldığımızda bu hatırlama ve aktarma işlevlerini nasıl izah edebiliriz?
0: Evet, şimdi kültürel hafıza, kültürel bellek kavramlarını ortaya atınca Jean Assmann geliyor aklınıza elbette. Şimdi Assmann'a göre geçmiş sadece bireysel hatıralarla değil, ortak semboller, ortak ritüeller, metinler ve değerler aracılığıyla hatırlanır. İşte bu ortak hatırlama biçimine de kültürel bellek diyoruz. Türkü bu anlamda kültürel bellek açısından çok önemli bir ürün. İki boyutlu hatırlama sunuyor bize türkü aslında. Birincisi bilinç düzeyinde, yani bildiğimiz somut şeylerin hatırlanması. Mesela Çanakkale türküsü dediğimizde bu türkü metniyle ezgisiyle bizi alıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'na, Çanakkale cephesine götürüyor. Bu anlamda bir hatırlama olanağı sunuyor bize. İkincisi de bilinçaltı değerlerin aktarımı şeklinde bir boyutu var türkünün. Yine burada da işte kültürel kodlar çıkıyor karşımıza. Örneğin Kuzeydoğu Anadolu'dan derlenmiş bir türkü var. Bu dağlar kömürdendir türküsü. Şimdi başında diyor ki türkünün, bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Şimdi burada demir pençeli kuş elbette Azrail'den söz ediyor aslında. Ama demir pençe kavramına baktığımızda Türk mitolojisi çıkıyor aslında
1: Evet.
0: karşımıza. Türk mitolojisinde kötü tiplemelerden, olumsuz tiplemelerden, varlıklardan birisi var erlik. Belki bugün şeytana karşılık geldiğini düşünebiliriz erliğin. Kötülüğün sembolüdür erlik. Kötülüklerin kaynağıdır. Ve erlik kötülükleri çoğu zaman çocuklarına yaptırır. Çocukları vasıtasıyla
1: Evet.
0: icra eder kötülükleri. Erliğin çocuklarının tasvirine, özellikle kız çocuklarının tasvirine baktığımızda demir tırnaklı olduğunu görüyoruz. Demirden pençe ya da demir tırnaklı olma aslında baktığımızda bugün yeni üretilmiş bir ifade gibi görünebilir ilk başta ama Türk mitolojisinin derinliklerine gönderme yapan, bu anlamda kültürel kodları taşıyan bir
1: Evet.
0: ifade. Bu yönüyle buna benzer ifade çok fazla aslında türkülerde. Birçoğumuz farkında değiliz bunların ve bunu asıl değerli kılan da bu aslında. Yani farkında değiliz ama farkında olmadan kültürel kodlarımızı bugüne taşıyıp yarına aktarabiliyoruz. Bu yönüyle çok değerli diyebilirim
1: Evet.
0: türküler için.
1: Evet, bu söylediğiniz türkü de çok çarpıcı gerçekten bu
0: Çok, evet.
1: manada. Kapanışı da bu türküyle yapalım isterseniz hocam.
0: Çok
1: Artık
0: isabetli
1: sözün
0: olur.
1: sonuna geldik. Türkiye'ye bağlayalım istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizin verdiğiniz bu bilgiler sayesinde bugün anlıyoruz ki türkünün sözü aslında anlamı, kodları, hafızayı günümüze taşıyan çok önemli bir köprü vazifesi görüyor.
0: Evet.
1: Yeter ki biz ona kulak verebilelim
0: Kesinlikle.
1: ve onun içinde saklı insanı ve zamanı çok rahatlıkla anlayabiliriz bu kodlara eğer kulak verebilirsek.
0: Evet, bu anlamda ben de şunu eklemek isterim izninizle. Türkü sadece dinlemek değil, anlamak üzere
1: Evet.
0: ortaya konan ürünler. Bunu da bence
1: Kesinlikle.
0: göz ardı etmemeliyiz.
1: Evet, onu da unutmayalım. Biz önümüzdeki hafta söz otağında sözün izini sürmeye devam edeceğiz. Yarın da bayram hocam, bayramın
0: Evet.
1: ilk günü. Türkü ve bayram böyle çok benim birbirine yakıştırdığım iki kavramdır. Bayram sabahlarını hep türkülerle ben karşılamayı severim. Eminim pek çok dinleyicimiz için de öyledir. Özellikle radyodan türkü dinlemek bir
0: Kesinlikle.
1: gelenektir bayramda. Dileyelim ki yarın bayramı bütün milletçe çok huzur içerisinde, sağlıkla, sıhhatle kutlayabilelim. Biz de bu vesileyle bütün milletimizin bayramını kutluyoruz. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmayı diliyoruz hocam. Sizin de
0: Evet.
1: bayram dileklerinizi alalım, öyle
0: Evet.
1: kapatalım.
0: Ben de şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Bu noktada babamın ifadesiyle çok değerli bulduğum bir ifadeydi. Bayramın bayram olsun diye
1: Evet.
0: kutlardı babam rahmetli. Ben de onun ifadesiyle bayramınız bayram olsun diyerek herkesin bayramını
1: Evet.
0: kutlamak istiyorum
1: Tüm
0: şimdiden.
1: geçmişlerimize de rahmet olsun, sizin babanıza da
0: Teşekkürler,
1: hocam.
0: sağ olun.
1: Önümüzdeki hafta Söz Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımını başlatan 1960 yapımı Gecelerin Ötesini adlı filmden söz edeceğiz. Metin Erksan'ın yönettiği bu film, Yeşilçam'ın pembe düşlerinden sıyrılıp sokağın sert gerçeğine, yoksulluğun getirdiği suça ve sınıfsal hayal kırıklıklarına odaklanan ilk cesur adımlardan biridir. Film, aynı mahallede yetişmiş, farklı hayalleri olan ama yolları kısa yoldan köşeyi dönme arzusuyla kesişen 7 gencin etrafında döner. Aralarında en ağırbaşlı ve derinlikli karakter olan Tahir'i, Türk sinemasının babacan yüzü Kadir Savun canlandırır. Bu 7 arkadaş, içinde bulundukları sefaletten kurtulmak için birleşerek çete kurarlar. Ancak bu durum bir suç sevdası değildir. Aslında her biri kendi gecesinin ötesine geçmek istemektedir. Fakat içine düştükleri karanlıktan çıkmaları çok zordur. Film, suçun bazen adaletsizliğin ve fırsat eşitsizliğinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu anlatır. Metin Erksan ise kamerasını adeta bir belgesel titizliğiyle gecekondulara, dar sokaklara ve insanların yorgun yüzlerine çevirir. Kadir Savun, o kendine has ağırlığıyla bu trajik yolculuğun vicdanını temsil ederken, Erol Taş ve Supi Kaner gibi isimler karakterlerinin her birine farklı birer toplumsal yara eklerler. Gecelerin Ötesi, sinemamızda bireysel dertlerden toplumsal meselelere geçişin en keskin virajlarındandır. Film bize, bir toplumda herkes için güneş doğmadıkça kimsenin gecenin karanlığından tam olarak kurtulamayacağını anlatır. Kadir Savun'un o dürüst duruşuysa yıkılan hayallerin ortasında bile insan kalabilme çabasının sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Özdemir Nutku'dan söz edeceğiz. Türkiye'de bir araştırma alanı olarak tiyatronun kurumsallaşmasında ve bilimsel bir temele oturmasında merkezi bir rol oynayan Özdemir Nutku, tiyatro araştırmacısı, eleştirmen, yazar, yönetmen ve eğitimci kimliklerini tek potada eritir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde başladığı akademik kariyerini 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde kurduğu tiyatro bölümüyle zirveye taşır. Hayatı boyunca tiyatronun sadece bir sahneleme pratiği değil, aynı zamanda ciddi bir akademik disiplin olduğunu savunur ve bu doğrultuda binlerce öğrenci yetiştirir. Özdemir Nutku'nun telif ve çeviri eserleri Türk Tiyatro Kütüphanesi'nin en sağlam sütunlarını oluşturur. Özellikle Dünya Tiyatro Tarihi adlı çalışması, evrensel tiyatro birikimini Türkçe'ye aktaran en kapsamlı kaynaklar arasında yer alır. Shakespeare üzerine yaptığı derinlemesine incelemeler ve Shakespeare'den yaptığı çeviriler, dünya edebiyatının en önemli figürlerinden birinin Türk sahnelerinde daha doğru bir şekilde anlaşılmasını da sağlar. Özdemir Nutku, sahne bilgisi, oyunculuk eğitimi ve tiyatro kuramları üzerine yazdığı kitaplarla konservatuar eğitimi için sağlığında vazgeçilmez bir metodoloji de belirlemiştir. Akademik titizliğini sahne uygulamalarına da yansıtan Profesör Özdemir Nutku, yönettiği oyunlarda kuramsal bilgiyi estetik bir görsellikle birleştirir. Tiyatroyu toplumsal bir aydınlanma aracı olarak görür ve bu sanatın halkın her kesimine ulaşması için ömrü boyunca çabalamıştır. Eleştirmen kimliğiyle Türk tiyatrosunun eksiklerini nesnel bir dille ortaya koymuş ve çözüm yolları önermiştir Özdemir Nutku. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak,

bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. ABD İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Özetlerin ardından haberler. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, UFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medyada açıklama yaptı.
2: Bayram çok aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu.
3: Bir özür borcum var. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim

0: için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Özgür Özel Ankara'nın merkezinde Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanı

0: %84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özgür Özel konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel CHP Meclis Grubu'nda partililerle değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Kurtulmuş ziyaret sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleşiyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana 2023'te 2 milyar lira, 2024'te 3 milyar 800 milyon lira destek sağlandı. 2025 yılında bu rakamın 5 milyar liraya çıktığını bildirdi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında sağladığımız destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık dedi. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütünü ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürüyor. Trump iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz dedi. ABD basını anlaşma için gelecek hafta başını işaret etti. Müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını vurguladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan'da ateşkese rağmen işgal alanını genişletiyor. Soykırımcı İsrail güçleri Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde Şakif Kalesi'ni işgal etti. Hizbullah ise İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İHA ile yapılan saldırıda bir İsrail askeri öldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Spor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Budapeşte de belli oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan penaltı atışları sayesinde belirlendi. Normal süresi ve uzatma devresi 1-1 biten maçta Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Liverpool'da Arne Slot dönemi resmen sona erdi. İngiliz'de ve Hollandalı çalıştırıcıyla yollarını ayırdığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist belli oldu. 1-1 eşitlik bulunan playoff çeyrek final serisinin son maçında Beşiktaş Gey'in Galatasaray MCT tekniği 71-68 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

0: Roland Garros'ta 3. tur heyecanı nefes kesti. Kadınlarda dünya bir numarası Arina Sabalenka 4. tura yükseldi ve Naomi Osaka ile eşleşti. 4 numaralı seri başı Coco Gauff ise turnuvaya veda etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Bolu ve Zonguldak 23, İstanbul, Burdur ve Mardin 26, İzmir ve Denizli 31, Antalya, Muğla, Çanakkale, Düzce ve Hatay 27, Adana ve Şanlıurfa 30, Diyarbakır 29, Siirt ve Malatya 25, Samsun 21, Trabzon 20, Artvin 17, Erzurum 16 ve Kars 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Haberleri dinlediniz.
2: Gönülden notaya başlayalım.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Bir dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar Kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan Güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
2: Bir dakika.
3: Saat 14.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Meltem Ersan. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatilinin ardından dönüş yolundaki sürücülere uyarılarda bulundu. Hız sınırlarına uyulmasını ve emniyet kemerinin eksiksiz takılmasını istedi. Çiftçi acele ederek sevdiklerimizin geleceğini riske atmayın dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemi ile mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimini tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın,

sevenin Allah'ı var. Zalimin zulmü varsa garibin Allah'ı

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü.

Kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimlerini arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. CHP'de Özgür Özel ve ekibi kurultay için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplamaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırını İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz.

Programımız Faruk Tınaz'dan dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Nesrin Sipahi'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. İnleyen nameler ruhumu sardı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Melda Kuyucu'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında

mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak-Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Kaptanı Derya. Osmanlı Bahriyesi'nin komutanıydı Kaptanı Derya. Şimdiki denizcilik teşkilatının temellerinin atıldığı Yıldırım Beyazıt döneminde Derya Bey denilirdi. Osmanlı Bahriyesi'nin en büyük amiriydi Kaptanı Deryalar. Resmi günlerde ve törenlerde devlet protokolünde yer alırlardı. Denizcilikle ilgili atamaları yapma, hüküm yazma ve tuğra çekme yetkisi ona aitti. Derya kalemine bağlı ziyamet ve tımarların dağıtımını yapardı. Tersane-i amirenin çalışmalarını planlamak başlıca göreviydi. Makamında bütün şikayetleri dinler, alanındaki davalara bakar, idam cezası bile verebilirdi. Bazı davaları ise kadıya iletirdi. Ayrıca Haliç ve çevresinin güvenliğinden sorumluydu. Kaptanı Derya denize açılacağı zaman tersane-i amire de sadrazama teftiş vererek padişaha çıkardı. Bu sırada Topkapı Sarayı'nın açıklarına demirlemiş donanmayı top atışıyla selamlardı. İstanbul'da olmadığında Kaptanı Derya'ya tersane emeğini vekalet ederdi. En önemli yardımcısı tersane ketüdasıydı. Donanmadaki yardımcıları ise kapudane, patrona ve riyaleydi. Kaptanı Deryalığa atanan kişi önce sadrazamın katında kürk giyer, sonra törenle tersane-i amirede göreve başlardı. Sadece sağ tarafı sırma şerit süslü, kallavi denilen bir başlık giyerdi. Yeşil atlas kumaş üzerine samur kaplı dört parça kürklü kaftan, ipek kumaştan entari, altına fes renginden bir şalvar, ayaklarına ise sarı deriden ucu kalkık bir yemeni giyerdi. Kıyafetin ayrılmaz bir parçası da kuşağından dışarıya doğru mücevherlerle süslü bir hançerdi. Kaptanı Deryalığın önem kazanması Barbaros Hayrettin Paşa döneminde oldu. 16. yüzyılın sonunda Kaptanı Deryalığa atananlar vezirlik rütbesiyle Divan-ı Hümayun'a da üye olarak katıldılar. Kaptanı Deryalık 1867'de kaldırıldı. Daha sonra kısa süreliğine yeniden kurulsa da Kaptanı Deryalığın asıl görevlerini Bahriye Nazırı üstlendi.
0: Turkuaz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve

en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Bulandı artık, bir faydası yok. Çevremiz dağılmış, ortak paydası yok. Sevişenler mi gitti, yoksa bana mı öyle geldi? Oyuna devam ama eski havası yok. Bana biraz umut ver.

öfke sarsılıyor ve umurunda değil. Umurunda olsa bile eski durumunda değil. Hep aranıyor ama bulunanlar cılız. Kerteniz oynamış eski konumunda değil. Bana biraz umut ver.

Yeniden başlasın. Savaşlar birbirine benzer, kazanan olmaz. Kazandığını sanma, kayıplarına bak biraz. Cebindekinin yarısını ödedin silahlara. Şimdi diyorsun ki yalnız barış adına.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1 dakika. Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
1: 1 dakika. Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İmzanın şiirle, şiirin imzayla bütünleşmesidir Tuğra. Büyük Selçuklulardan, Anadolu Selçuklularından, Beyliklerden, Mısır Memluklarından bir özge gelenek olarak devam eden Tuğra, gelişi olgunlaşa Osmanlı uygarlığında en büyüleyici halini alır. Oğuz boylarının ortak arması olan Tuğra kuşu, son konduğu Osmanlı coğrafyasına gölgesini öyle işler ki, tarihin ve talihin gıpta ettiği bütün değerler, avuç içi büyüklüğündeki soyut resim harikası olan bu işaretin içine gizlenir.

Osmanlı'dan önce kutsal bir sıfatla birlikte atılan imza, yerine padişahın ve babasının adından oluşan muazzam bir istife bırakır. Tanpınar'ın dediği gibi, gelenek değişerek devam etme bilincidir. Osmanlı Devleti'nin nişanı olan Tuğra, Tuğrakeşler tarafından bu bilinçle çekilir. Fermanların, beratların, devlete dair anlaşma ve sözleşmelerin sahihliği de, sıcaklığı da, haşmeti de, heybeti de Tuğra'dandır. Tuğra en çok da kağıda iltina ve incelikle kurulan saray gibidir. Çünkü nerede Tuğra varsa İstanbul, nerede İstanbul varsa bir hamiyet uygarlığı haklıydı.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de

33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Hava durumu. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sundu.
1: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Bir mektup yazıp atmıyorsun. Ya da gece yarısı çalsa telefonlarım, seni daha çok severim bile.

Ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Benim yazdığım gibi yazmalı, benim aradığım gibi aramalısın beni. Bir yanın hep eksik olmalı.

ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Dün gece kaç kez çaldı telefonların? Ya yoktun ya uyuyordun. Fark etmez, anlıyor musun? Sen ben istemeden hiçbir şey yapmadın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Uçsat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Şimdi ayrıntılar. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. Yaralanan 33 kişi Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 17'si taburcu edildi. Tedavisi süren 16 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Cenazelerin DNA incelemesiyle yapılacak kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Denizli'de otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle siyasilerden başsağlığı mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında Denizli Sarayköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi, denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
2: Memlekete dönüş çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır.

0: yapmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Deniz Demir Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İsimler Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını yarından itibaren CHP Genel Merkezi'nden sürdürmesi bekleniyor. CHP'de yarın yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Bu kapsamda partinin karar organlarında yer alacak isimler konusu da netlik kazanacak. Özgür Özel ve ekibi de olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la da bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık forumunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana 2023'te 2 milyar lira, 2024'te de 3 milyar 800 milyon lira destek sağlandığını, 2025 yılında ise bu rakamın 5 milyar liraya çıktığını bildirdi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında sağladığımız destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürüyor. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz dedi. ABD basını anlaşma için gelecek hafta başını işaret etti. Müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenirliğini sınadığını vurguladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği

İsrail Lübnan'daki ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor.

A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. UEFA Süper Kupa'da eşleşme belli oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa'nın rakibi oldu. Final 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın

0: durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, Adana ve Antalya 19, Gaziantep, Edirne ve Bursa 15, İzmir 18, Manisa, Aydın ve Denizli 17, Kahramanmaraş ve Hatay 16, Konya 13, Trabzon ve Ordu 14, Ağrı ve Van 7, Diyarbakır 15 derece.
0: Yol durumu.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yoğun olarak paylaştığımız programımızda bugün de aslında dünyada çok yaygın olan ama ülkemizde de son birkaç yıldır daha da tanınmaya başlayan

taşıyan bir uygulamadan, homeopatiden size bahsetmek isteyeceğim. Ben Doktor Mehmet Uçar. Homeopati nedir? Homeopati 300 yıl önce kurucusu Doktor Hahnemann'ın da belirttiği gibi hastaya tanı ve ya da tedavi için hiçbir şekilde zarar vermeden, yalnızca hastanın sözel hikayesine başvurularak uygulanan, tümüyle doğal yöntemleri kullanan, hastayı bir bütün olarak ele alan holistik bir tedavi sistemidir. Genellikle ileri bir tetkik ya da inceleme gerekmez. Yurt dışında çok yaygın kullanılan homeopati ülkemizde de artık kullanılmaya yavaş yavaş başlanıyor. Homeopati nedir dediğimizde özünde aslında çok yukarıdan baktığımızda bir enerji tedavisidir. Bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yükleyerek onun iyileşme kapasitesini arttırır ve genişletir. Kişi sahip olduğu bütün hastalıkları iyileştirecek güce kavuşur. Homeopati 250 yıl kadar önce Hahnemann adlı bir Alman doktor tarafından geliştirilmiş ve ilkeleri belirlenmiştir. Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine bir şifa yönteminin hastaya hiçbir zarar vermeden uygulanması ve yan etkilerin olmaması gerektiğini, tedavinin mümkün olduğunca kısa ve etkili olmasını savunmuştur. Homeopati yalnızca fiziksel sağlığa değil, duygusal, zihinsel, ruhsal sağlık alanlarına da etkili olduğu için bu özellikleri yerine getirir. Bütün düzeylerde optimum sağlık sağlar. Homeopati herkesin kendine özgü biricik bir sağlık durumu olduğuna inanır ve doğadaki benzer prensipleri, özel biçimlendirici ilaçlar ki biz buna remediler diyoruz kıymetli dinleyicilerim. Remediler yoluyla kullanarak en eski tedavi edici yöntemler yardımıyla bütün bedende uyumu ve dengeyi tekrar kurar. Homeopati belirtileri bastıran yani şikayetleri, semptomları, bulguları, belirtileri bastıran değil, tedavi eden bir yöntemdir. Homeopati, homeos yani benzer. Patos, hastalık kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçlar yani tedavi için kullanılan karışımları biz remediler diyoruz. İşte bu remediler sağlam kişilerde oluşturdukları semptom tablosu için hastalıklarda şifa aracı olurlar. Dünyada tıp alanında ilk klinik çalışmalar homeopatide yapılmıştır. Hahnemann 1755-1843 yılları arasında yaşamış. Almanya'da yıllarca süren veba, sıtma, kolera salgınlarında kullandığı ilaçları önce sağlam kişilerde, kendinde ve yakınlarında denemiş, sonra hastalarında kullanmış ve bütün semptomları kaydetmiştir. Bu işlem homeopatide proving denir. Sağlam insanlarda ham madde ve potansiyelize edilmiş maddeler, işte bunlar mineraller, bitkiler, hayvan dokuları ile görülen fiziksel ve duygusal belirtileri, hasta bir kişide gördüğümüz zaman aynı maddenin sulandırılmış ve potansiyelize edilmiş dozlarının ilaç olacağını biliriz. Yani benzer benzeri tedavi eder ilkesi buradan gelir. Homeopatik remedilerle ilgili bilgi genellikle 3 kaynaktan gelmektedir. Bunlar Proving bilgisi, toksikoloji bilgimiz ve homeopat doktorların yıllardır raporladıkları tedavi kayıtlarının standardizasyonu yani standardize edilmesidir. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz şeyler aslında hastalıkla savaşan bedenin doğurduğu değişikliklerdir. Konvansiyonel tıp yani bildiğimiz medikal tıp bir hastalık tablosundaki bu belirtilerin tümüne bir hastalık adı koyarken homeopati bu belirtileri olduğu gibi alır. Herkesin kendine özgü bedeninin savunma belirtileri olarak değerlendirir. Hastalığın başka bir düzlemde olduğunu savunur çünkü klasik tıpta belirtileri tedavi etmekle hastalığı tedavi edilebildiğimizi görüyoruz. Örneğin akut bir hastalık olarak baş ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. Stres, üzüntü, yorgunluk, damar tıkanıklığı, kafa travması, tansiyon. Baş ağrısı için kullandığınız ağrı kesici ilaç, baş ağrısı rahatsızlığını tedavi etmekten ziyade ağrıyı hissetmemizi engeller. Ağrı kesicinin etkisi geçene kadar beden kendi kendini onarır, baş ağrımız geçmiş olur. Kronik hastalıklar

için de durum farklı değildir. Burada beden kendini onaramadığı için bitkiler ortadan kalkmaz. Şeker hastalığı, hipertansiyon, astım ve migren ve birçok hastalıkta da olduğu gibi hastalar ömür boyu tansiyonlarını ve şekerlerini düşüren ilaçlar kullansalar ve tansiyonları ve şekerleri hep normal olsa bile sonunda bu hastalıkların komplikasyonları sayılabilecek şeylerden şikayetçi olurlar. Böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin kanaması gibi. Bu ve benzeri durumlar belirtilerin ortadan kaldırılmasının hastalığın tedavi edilmesiyle aynı anlama gelmediğini, hatta belirtilerin bastırılmasının başka düzlemlerde daha fazla komplikasyon ortaya çıkmasına yol açtığını göstermektedir. Homeopati maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücudun iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendirir. Homeopatik ilaçlar yani remediler tümüyle doğal maddeleri esas olarak hazırlanır. Bitkiler, mineraller, organik ürünler, doku esir edilir ve bu maddelerin etkisi enerji ile çoğalır ve çoğaltılır. Her madde o bireye özgü bir belirtiler bütününe etki eder. Homeopatide kullanılan bazı bitkiler fitoterapide yani bitkilerle tedavide de kullanılır. Mesela arnika, veratrum, likopodium gibi. Bazı ilaç ana maddeleri de modern tıpla, belladona, kinin gibi ortaktır. Ama homeopatide ilaçlar potansiyelizasyon denilen bu maddelerin özel enerjilerini açığa çıkaran bir yöntemle hazırlanır. Bu ilaçlar ileri derecede sulandırılır ve mekanik enerji uygulanır. Günümüzde kuantum teknikleri, koherent su deneyleri, polarize su moleküllerine uygulanan küme kavramı suyun çok özel bir yapıya sahip olduğunu ve maddelerden gelen bazı özel bilgileri taşıyabildiğini göstermektedir. Modern tıpta bilginin moleküler ve enerji ile taşınabildiğini kabul etmektedir. Yalnız bu yöntemleri henüz tedavi uygulayabilecek kadar ilerlememiştir. Böylece homeopatik her hasta için, daha doğrusu homeopatide her hasta için bu bilgiye sahip o kişinin kendi bütününe özgü tek bir şifa verici ilaç formu yani remedi hazırlanır. Homeopatik ilaçlar hastanın yaşam gücünü aktive eder. Bu ilaçlar hastanın kendi gücüyle çalıştığı için tümüyle zararsız ve yan etkisizdir. Ve doğru ilacı bulamamış olsak bile yanlış ilaç hastanın yaşam gücüyle hiçbir şekilde etkiye girmeyeceği için yararlı ya da zararlı herhangi bir etkisi olmayacaktır. Kaldı ki klasik tıpta doğru ilaçların bile bazen etkileri olabilmektedir. Dediğimiz üzere homeopatiye biz ne dedik? Özellikle yan etkisiz, bütünsel ve kalıcı tedavi sağlayan bir yöntem dedik. Bu terimlerin hepsi de doğrudur. Yapılan bilimsel araştırmalar, homeopatik ilaçların en az modern tıp ilaçları kadar etkili olduğunu, ayrıca hastaya başka ek faydalar sağladığını, holistik iyileşme olduğu için bundan dolayı oluyor, ilaçlarla oluşabilecek uzun süreli, ilacı kesmeyi gerektirecek yan etkilere rastlanmadığını da göstermektedir. Homeopati doğal bir tedavidir. Çünkü ilaçları doğada bulunan maddelerden yapılır ve doğal yöntemlerle uygulanır. Bu doğal maddeler, tüm alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan mineraller, bitkiler ve hayvan dokularıdır. Bütün bu doğal maddeler hem evrim sırasına göre hem de her gün yiyip tükettiklerimiz aracılığıyla bizim yapımızda da değişik oranlarda bulunur ve bünyemiz itibarıyla bazen bir doğal madde bazen diğeri kadar ağırlıktadır. Homeopatide ilaç olarak bunlardan başka maddeler de mesela doğal salgılar, hastalık salgıları, dokuları da kullanılır. Bunlar daha sonraki aşamalarda da yer yer hastalığın ortalarını ve sonlarında kullanabilen remedilerdir. Homeopatide bütün maddeler usulüne uygun yöntemlerle sulandırılarak ilaç olarak hazırlanır. Homeopati dedik ki yaşam gücü. Evet, homeopati herkesin kendine özgü biricik bir yaşam gücü olduğunu, hastalıkların bunun özgün aktivasyonu olduğunu kabul eder. Çoğumuz özellikle bir şekilde bedenimizin sağlıklı olmasını isteriz. Doğal iyileşme ve doğal süreçleri yeğleriz. Bu noktada homeopatinin doğal bir yöntem olduğundan
hep bahsederiz. Homeopatinin

doğallığı yalnızca doğal maddeleri kullanmasından kaynaklanmaz. Homeopati aynı zamanda doğal iyileşme süreçlerinden de yararlanır. Sonuç olarak organizmanın gösterdiği her semptom, organizmada bozulan bir düzenin belirtisidir. Homeopati doğal iyileşme süreçlerini takip eder. Yani bir hasta kendiliğinden, spontan olarak bir hastalıktan nasıl iyileşecekse homeopati de öyle iyileşir. Homeopatik ilaç kişisel yaşam gücünü uyararak organizmayı stimüle eder. Organizma semptomları iyileştirmeyi aracı olarak kullanarak şifa yolunda ilerler. Homeopati kişisel yaşam enerjisini ve iyileşme gücünü o organizmadan beklenebilecek en üst düzeye çıkarır. Hastalıkların çoğu sanıldığı gibi dışarıdan gelmez. Örneğin bakteriler ve virüsler bizim doğal ortamımızın bir parçasıdır. Çoğu derimizi, mukozalarımızı çevreleyen epitelyum döküntülerin içinde floramızın bir parçası olarak yaşar. Çoğunlukla bunlara hiç aldırmaz, hiçbir yanıt vermeyiz. Hatta bağırsakta olduğu gibi sindirimi kolaylaştırıcı etkilerinden bile faydalanabiliriz. Hastalık bizim onlara bir cevap üretmemizde yatar. O zaman bir dost evcil organizma, tıpta canavar anlamına gelen bir patojen olur. Doğal olarak da başka canlılar için patojen olan bazı organizmalar da bizi hastalandırmaz. Onlara dirençliyizdir. Tıpta buna doğal bağışıklık denir. Her canlının grip, nezle virüsü kendine özgüdür. Eskiden kuşların ya da domuzların virüsü insanları hastalandırmazdı. Muhtemelen tüm suç patojenlerde değil, bize de bir şey oldu ki onlar tarafından hastalanır olduk. Ayrıca bu patojenler bazı insanları da hastalandırmazlar. Onların doğal bir bağışıklığı vardır. Avrupa'da onlarca yıl veba salgınları olmuş, hiç hastalanmayan bir yığın insan kayıtlara geçmiştir. Her salgın durumunda hemen hastalananlar ve hiç hastalanmayanlar vardır. Sonuç olarak bir mikroba cevap olarak burnumuz akıyor, badenciğimiz şişiyor, başınızda boğazınızda ağrı ve ödem oluyorsa o mikrop, dikkat buyurun, sizin patojeninizdir. Yaşadığınız şey de akut hastalıktır. Akut hastalıkta ürettiğiniz her semptom, organizmanın hastalıktan kurtulmak için yaptığı bir ataktır. Örneğin ateşiniz yükselir çünkü çoğu mikroplar belli sıcaklığın üstünde tahribata uğrar. Burnunuz akar çünkü burun mukozacıları patojeni bu şekilde dışarı atar. İshal de organizmanın toksininden kurtulmak için ürettiği bir semptomdur. Birer lenf bezi olan bademcikleriniz düşmanla savaşan askerleri üretmek için şişer. Homeopatide semptomlar baskılanmaz. Bunlar organizmanın iyileşmesi için amaca en uygun bir şekilde hizmet eder. Örneğin, yüksek ateş için belladon aldığınızda ateş ağrıtıcılar tarafından baskılandığı zaman olduğu gibi birden 36,5'a düşmez. Hala iyileşmeye devam eden ama organizmaya zarar vermeyen daha ılımlı bir düzeyde kalır. Böylece organizmaya zarar verilmeden ve yan etki üretmeden doğal bir iyileşme görülür. İlginç olan şu ki doğada yalnızca bu akut hastalık biçimi vardır. Yani hastalıkla karşılaşırsanız bütün semptomları gösterirsiniz ve bu semptomlar aracılığı ile iyileşerek savaştan daha galip ve güçlü olarak çıkarsınız. Ya da düşmanın gücü sizin savunma gücünüzün ötesindedir ve size zarar verir. Allah korusun öldürür. Eğer düşman sizi öldürecek kadar güçlü değilse ve sizin de onu yenecek gücünüz yoksa, bu hastalık bir dengede yaşadığımız bir kronik hastalığa dönüşür. Yalnızca insanlar ve insanlarla birlikte yaşayan hayvanlar, yani doğal yaşam ortamımızı bozduğumuz evcil hayvanlar bu şekilde hastalanırlar. Çünkü bizim de doğal yaşam ortamımız bozulmuştur. Kronik hastalıklar bozulan çevrenin, kişiye özgü yatkınlık ve duyarlılıkların, organizmanın bozulan iletişim sisteminin bir sonucudur ki homeopatide yapısal hastalık başlığı altında tümüyle farklı bir kategoride ele alınır. Peki şunu söylemiştik, homeopatide kullanılan bazı bitki ajanları homeopatide kullanıldığı gibi fitoterapide de kullanılıyor. Yani bitkilerle tedavide. Homeopati ve fitoterapinin farkı ve yan etkilere bakacak olursak, homeopatinin yan etkisi oluşunun nedeni doğal maddelerin kullanılması değildir. Aslında doğa zehirlerle doludur. Birçok hayvan zehirli bitkileri yediği

için ölür. İlaç niyetine ya da masum amaçlarla kullanılan bitkilerin bile birçok etkisi vardır. Kahve, çay, tütün en iyi bilinen örneklerdir. Burada sıklıkla birbirine karıştırıldığı için homeopatinin fitoterapiden yani şifalı bitkilerle tedaviden farkından bahsetmek bize borç olur. Homeopatik ilaçlar hem hazırlanış hem de etki bakımından fitoterapik ilaçlardan farklıdır. Fitoterapi ilaçları çay, infüzyon ya da ekstrat şeklinde hazırlanırken homeopatik ilaçlar maddi azaltan ama şifa verici etkiyi arttıran homeopati özgü bir dinamizasyon yöntemi ile hazırlanır. Ayrıca fitoterapi sonuç olarak bir endikasyon tıbbıdır. Yani belirli şikayetlere, tanılara verilen ilaçları içerir. Bünyesel bir tedavi değildir. Yani bir hastalık için kimyasal bir ilaç değil de daha zararlı olabilecek doğal bir ilaç kullanmayı içerir ama holistik bir iyileştirici değildir. Modern tıptaki ilaçlar doğru ya da yanlış kullanılsın hep bir yan etkileri vardır. Aslında o maddelerin organizma üzerinde tek bir bütün etkisi var. Biz istediğimiz etkiye asıl etki, diğer etkilerine de yan etki diyoruz. Bu yüzden yan etkiler azımsanamayacak düzeydedir. Klinik çalışmalar sırasında çok sayıda bireyde görülen etkilere istenmeyen ama beklenen etkiler denir. Ama bir ilaç piyasaya çıkıp binlerce kişide kullanıldıktan sonra beklenme ve istenmeyen yan etkiler de ortaya çıkar. Ve bunlar genellikle bir organizmanın tümüyle nekrozu, karaciğer, böbrek ve yetmezliğine ya da ölüme yol açacak kadar da ciddidir. Ve genellikle ilacın piyasadan toplatılmasıyla sonuçlanır. Burada kişisel hassasiyetin rol oynadığı su götürmez. Bilim adamlarınca da kabul edilir ve aslında bunu genel olarak da açıklayıcı bir mekanizma yoktur. Aynı türden yan etkilere fitoterapide de rastlanır. Homeopatide aynı hassasiyet ve kişiye özgürlükten olumlu anlamda bahsedebiliriz. Homeopatide verilen ilaç tümüyle o kişiye o yaşam gücüne özgüdür. Doğru ilacın yalnız iyileştirici etkisi vardır, organizma o yönden uyarır. Eğer yanlış bir ilaç verirseniz hiçbir etkisi olmaz, sistem onu okumaz. Buna bilgisayar teknolojisinden bir örnek verebiliriz. Örneğin günümüzde bir flash diske birçok dosyayı yüklüyoruz. Ancak aynı programa sahip bir bilgisayar o dosyayı okuyabiliyor. PowerPoint dosyasını PowerPoint programı okuyor gibi. Bu bilginin dilidir. Homeopati de bir bilgi tıbbi olduğu için ancak organizma ile aynı bilgi dilini kullanan ilaçlar organizmayı etkileyebilir. Çünkü homeopatik ilacın etkisi bir bilgisayara yeniden format atmak, işe yaramayan eski versiyonun yerine yenisini yüklemek, eksik bilgiyi iyileştirme bilgisi şeklinde güncellemek biçimindedir. Bunu çok eskiden beri fizikte bilinen bir terim olan rezonans ile açıklayabiliriz. Müzik aletleriyle dolu bir odada olduğumuzu varsayalım. Bu odanın duvarlarında ud, gitar, mandolin, saz, tambur gibi bildiğimiz bütün telli müzik aletleri asılı olsun. Bunlardan birinin re telini çaldığımız zaman bütün aletlerdeki re teli titreşecektir. Başka bir tel değil. Eğer o aletin re teli yoksa alet hiçbir şekilde titreşmeyecektir. Bu yüzden homeopatik ilaç o organizmaya zararı dokunabilecek, o organizmanın kabul etmeyeceği hiçbir şey yapmaz. Daha önce de söylediğim konuşmamda organizma iyileşmeye programlıdır. Homeopatik ilaç bu özgün programın çalışmasını sağlar. Bu yüzden homeopatik ilaçlar yan etkisizdir. Bazen homeopatik bir ilaç kullanımından kısa bir süre sonra agresyon yani alevlenme diyeceğimiz ciddi olmayan semptomlar görülebilir. Bu bir yan etki değil, aksine organizmanın iyileşme çabasının bir işaretidir. Bu yüzden buna iyileşme krizi denir. Organizmanın uyuyan güçleri uyandırılmıştır ve organizma kendisini iyileştirecek olan semptomlar üretmektedir. Semptomlar kimyasal ilaçlarla baskılandıysa bazen iyileşme krizi can sıkıcı olabilir ama çoğu zaman halsizlik, uyku hali, İşte artması gibi önemsiz semptomlardır. İyileşen organizmanın nekaat dönemindeki semptomlarına benzerler ve kişinin iyileşmek için enerji tasarruf etmesini sağlarlar.
Homeopatik

İlaçlar bir endikasyon bilgisiyle değil, geçmişi ve süreci olan hastanın duygusal ve zihinsel özelliklerini ve her bir ilaca özgü yönlendirici anahtar semptomu içeren bir hastalık tablosu olarak anlatılır. İlacı anlatırken bir hastalıktan değil, bir durumdan, hatta yapısal hastalıklarda bir örnek kişiden, kendine özgü bir hayat hikayesinden bahsederiz. Bu yüzden homeopatik ilacı biz İngilizce terimiyle remedi olarak adlandırılıp kullanırız. Homeopati bütünsel bir tedavi dedik. Evet, homeopatinin anlaşılması en zor olan kısmı bütünsel olmasıdır. Tek tek organlara ait semptomlar üreten organizmanın nasıl olup da bütünsel olarak iyileşmek istediğini anlayamayız. Aslında burada hatırlamamız gereken şey insanın bir makine gibi parça parça yapılmadığıdır. Bir otomobil motoru başka bir ülkede, fabrikada, kaportası başka bir şeyde, koltukları başka bir ülkede imal edilebilir. Ama insan tek bir yumurtadan, o yumurtanın zigot içindeki 46 tane kromozom bilgisiyle bu bilginin onlarca, binlerce, milyonlarca hücreye kopyalanmasıyla o zigotun sonsuz kere bölünmesiyle oluşur. Dolayısıyla her hücremiz aynı bilgi kalıbını taşımaktadır. Yalnız bu holistik bilginin her hücredeki yansıması, tezahürü farklıdır. Göz hücresindeki aktivite olan genler, karaciğer hücresindeki gen grubundan tümüyle farklıdır ki bu farklılığa neyin sebep olduğunu henüz bilimsel olarak gösterememekteyiz. Ama gözde bir probleme sebep olacak gen aslında karaciğer hücresinde de vardır. Yani yapı holistik olarak çalışır. Bilgi sistemi tektir ve bu sistem kişinin bütün hücrelerinde kayıtlıdır. Belli bazı sistemlerde yansımaları görülür. Gözdeki hastalığınızın karaciğerle ya da başka bir organla da ilgisi vardır. Bu yüzden bazı hastalık çeşitleri hep bir arada ya da belli duygusal problemlerle birlikte görülür. Bu yüzden bir kişide hasta karaciğeri ameliyatta çıkarırsanız bile yeni hücreler gene o aynı bilgi sistemine dahil olup aynı hastalığı geliştirecektir. O yüzden bütün alternatif tedaviler bütünsel tiplerden bahseder. Bünye yani bilgi sistemin tedavisi esastır. Homeopati bütünsel olarak tedavi eden bir tedavi yaklaşımıdır. Evet kıymetli dinleyicilerim, bu haftaki Şifanın İzinde programında homeopatiden genel ve başlangıç olarak bahsettik. İlerideki programlarımızda homeopatinin daha da derinliklerine inmeye gayret edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

mahşere, güzel yok mu insafın senin? Yolunu gözledim, seni çok özledim, güzel yok mu insafın senin? Çığırımdan çıktım, bu hayattan bıktım, güzel yok mu?

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını Konut'unda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor.

devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı.

Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Diş kirası. Yazan Rasim Erdoğan Karabele, reji Kemal Bekir, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Tamburi Şemsi Müfit Kiper, Cevahir Alev Gürzap, Yusuf Necmi Oy, Harun Zafer Yenitürk, Nimetullah Tekamül Biber, Köşklü Metin Çoban, Elmas Gülnur Çayırlıoğlu, Kahya İhsan Devrim, Serseri Necdet Yakın, Paşa Sami Ayanoğlu, Kayıkçı Necdet Mahvi Ayral, Misafir Fadıl Karan, Bakkal İbrahim Deli Deniz, Bekçi Şener Şen, Satıcı Aytaç Yürük Aslan.

0: Cevahir, ben camiye kadar gidiyorum. Teravih namazı kılacağım. Tambur dersi vereceğim. Talebelerimden gelen olursa söyle ya beklesinler veya bir haber bırakıp gitsinler.
1: Olur bey, olur, merak etme. Ha, bir de şu öğleden sonra tulumbacıların gittikleri Eyüp'teki yangını soruver. Söndürmüşler mi, kimin evindeymiş, çok endişedeyim. İnşallah değildir, değildir ya. Ya bizim tanıdıklardan birinin eviyse?
0: Peki, eğer yangından dönenleri bulursam sorarım. Allah göstermesin, bizim eve bir şey olacak diye ödüm kopuyor.
1: Ya, ya.
0: Ama yemek falan yaparken, bilhassa bir şey kızartırken dikkatli ol. Şunun şurasında başımızı sokacak babadan kalma bir köhne evimizden başka hayatta neyimiz var ki?
1: Merak etme bey, merak etme. Hep dikkatli davranıyorum. Zaten 3 çocukla ayazda kalırsak ben de kahrımdan ölürüm.
0: Allah o günleri bana göstermesin.
1: Amin.
0: Bütün arzum çocuklarımın yetiştiğini gördükten sonra huzuru kalple bu dünyaya veda etmektir. İnşallah o zamana kadar talimiz güler de hepsine birer yuva yapmak kısmet olur. Ondan sonra da artık gam yemem.
1: Bugünümüze de bin şükür bey. Sayende karnımız doyuyor. Ele güne muhtaç olmuyoruz.
0: Öyle, öyle ama ne zamandır çocuklara bir üst baş yaptıramadım gitti. Onlara bir şey demiyorum ama içim içimi yiyor. Onların sevgisine, ben de onları sevindirerek, hiç olmazsa bayramlarda bir şey alarak karşılık vermek istiyorum. Ama yanaklarından birkaç kere öpmekten başka bir şey yapamıyorum.
1: Onların hiçbir şeyden şikayetleri yok. Hallerinden memnunlar. Nimetullah'la Harun okuyup adam olacağız. Anamıza babamıza bakacağız diyorlar.
0: Evet evet, onun da farkındayım. Durmadan çalışıyorlar. Hoca efendi de onlardan çok memnunmuş.
1: Nereden biliyorsun?
0: Evvelsi gün hoca efendiyi gördüm.
1: Hı.
0: Senin çocukların maşallahı var. Bir söylüyorum, bir daha tekrar etmeye lüzum yok dedi.
1: Oh oh, çok memnun oldum. Kız da dikiş dikicim diye tutturdu. Şimdi iğne iplik talimi yapıyor.
0: Elmas bizim çiçeğimiz. Ne yaparsın? İki böceğe bir çiçek yaraşıyor.
1: Öyle öyle.
0: Ben gideyim, namaza geç kalmayayım.
1: Güle güle bey. Gelen olursa ben dediklerini söylerim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Hadi güle güle güle güle.

0: Şemsi Bey. Şemsi Bey.
1: Hayrola, o da kim? Ooo, sen misin Yusufcuğum?
2: Camiden çıkarken seni gördüm. Ama çok önlüydün, yetişemedim. Ne var ne yok?
1: Biz bildiğin gibi İzmir'im, yuvarlanıp gidiyoruz. Haberler sende. Sizin caripte ne var ne yok?
2: Büyükler selam eder, küçükler ellerinden öper. ne olsun üstadım? Hiç bizim tarafları teşrif ettiğiniz yok. İnanma aile, bizim haneye tenezzül buyumuyorsunuz diye kırgınız.
1: Ah dostum, ne söylesen haklısın. Benim talebelerden başımı kaşıyacak halim mi var ki? Biri gelir, biri gider. Bazılarını da ben evlerine giderim.
2: Doğru, doğru ama Şemsiciğim, hemen hemen hepsinin hali vakti yerinde. Çoğu da zengin çocukları. Ne diye yüklü bir ücret talep etmiyorsun? Hüseyin Efendi belki senin yarın kadar musikiye vakıf değil, hem senden çok ücret talep ediyor, hem de ne yapıp yapıp her Ramazan'ın 30 gününü geçirecek yağlı bir kapı buluyor.
1: Ne yapayım acanım, ben çekiniyorum. Çok malda gözüm yok. Çoluk çocuğum aç kalmasın da yeter. Babadan kalma bir barınağımız var. Kira derdimiz yok. Allah'a çok şükür, geçinip gidiyoruz.
2: Şuna çekiniyorum değil de utanıyorum desene. Bu kadar iyi olma.
1: Nasıl dersen Mirim, bu da benim huyum. Alnımıza böyle yazılmış, bozmak mümkün değil. Bazen kendimi değil de çoluk çocuğu düşündüğüm için içimden yoksulluğa isyan etmek geliyor. Ama sonra da daha kötü durumda olanları düşünüyorum da halimize şükrediyorum.
2: Herhalde bizden daha iyi durumda olanlar da bizim için aynı şeyleri düşünüyorlar. Sanki saraya bestekar olarak alınan Sabahattin Efendi senden daha iyi mi beste yapıyor? Yoo. Sadece Zahit Paşa'nın akrabası olduğu için. Hop! Bol ihsana kavuştu. Bu da Hüseyin Efendi'ye yaradı.
1: Nasıl yaradı? Ama biraz evvel Hüseyin Efendi'nin Ramazan'da bir yere kapılandığını söylemiştin.
2: İşte o kapı Zahit Paşa'nın kapısı.
1: Vay açık göz var.
2: Ya işte böyle şaşırırsın.
1: Nasıl yapıyorlar bu işleri? Şaşıyorum.
2: Yaptıklar kötü bir şey mi ki?
1: Yo, yani nasıl beceriyorlar diyorum. Ben olsam yapamam.
2: Herkesin becerikliliği başka tarafta. Seninki bestelerinde ve tamburunda. Onlarınsa işte böyle işlerde. Ne yaparsın ki, hepimizin ekmeğe ihtiyacı var. Ekmek kapısı olsun da nasıl olursa olsun.
1: Orası doğru ya. Aslına bakarsan ben de hiç olmazsa bu sefer olsun Ramazan'da çoluk çocuğuma bir şeyler alabilmek, üst baş yaptırabilmek için bir yerde çalışmak isterdim. Ama niyetimi sezerler diye ders verdiğim zengin çocukların evlerine bile gitmekten çekiniyorum.
2: Utanıyorum.
1: Evet, doğru. Utanıyorum.
2: Şemsiciğim, pırlanta gibi bir insansın. İnan ki seni sevdiğim için, seni kendime çok yakın hissettiğim için sana biraz kızıyorum. Parayla ölçülemeyecek kadar dürüst ahlakım var. Zengin olsaydım, servetimi hemen seninle kardeş payı yapardım.
1: Benim de olsa aynı şeyi yapacağımdan şüphe ne olmasın.
2: Buna eminim. İyi ki teravih namazına gelmişim, sana rastladım. Hadi gel istersen şurada kahvede sohbetimize devam edelim. Ayaküstü gevezelik ederken vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Bu yaştan sonra fazla ayakta durmak bize yaramıyor.
1: Yusufcuğum, ben eve teravih namazını kılıp hemen geleceğim dedim. Merak ederler. Belki de zengin birisinin aklına geliriz de biz de bir yere çağrılırız. Aile efradına belki bu Ramazan bayramlık yaptırabiliriz. Evde olsam daha iyi ederim. Hadi sen bize gel.
2: Olur ama bir şartla. Yarın da siz bize geleceksiniz. Böylece ilk iftarı beraber yapmak imkanını bahşedeceksiniz.
1: Aman Mirim, bu bizim için bir şereftir.
2: Şu halde sen git, ben de eve haber verip geleyim.
1: Teşrifine muntazırım.

0: Cevahir, biraz sonra Yusuf Efendi gelecek. Aman etraf derli toplu olsun. Bizi de yarın iftara davet ettiler. Adamcağızın gönlünü hoş edelim.
1: Peki bey, peki. O kahve sever. Harun'u yollayalım da bakkaldan kahve alsın.
0: Nimetullah nerede?
1: Onu da biraz evvel ekmek

0: Cevahir, Yusuf Efendi'ye bir de terlik hazır et.
1: Şurayı süpüreyim de bey, terliği de hazır ederim.
0: Cevahir, dur bakayım, galiba gene yangın var.
1: Ya ya.
0: Köşkünün sesini duyar gibi oldum. Dur, şu pencereden uzanıp sorayım.
2: Uğur ola!
1: Aman neyse ki yakında değilmiş.
0: Allah'tan Langa'da hiç tanıdığımız yok. Ama kim bilir kaç zavallı aile şimdi açıkta kalacak.
1: Bugünlerde de ne çok yangın oluyor. Yoksa Yusuf Efendi mi geldi ha? Daha terlikleri bulamadım ayol. Harun, Elmas, siz terlikleri bulun da ben kapıyı açayım. Hay Allah, hay Allah. Sen miydin Nimetullah?
3: Ne oldu anne? Geldim diye mi üzüldün?
1: Yok yok, Yusuf Efendi'yi bekliyorduk da o geldi zannettim yavrum.
3: Yusuf Efendi amcamı gelecekti.
1: Evet, hadi sen yukarı çık da kahverengi terlikleri ara, bir türlü bulamadık. Adamcağız gelince ayağına giydirecek bir şeyimiz olsun bari. Hay Allah, nereye gitti bu terlikler? Çocuklar, ben terliğin tekini buldum ama öbür tekini bulamıyorum.
0: Hanım, ben de seni tertipli bilirdim. Nasıl kaybolur bu terlik?
1: Vallahi bey ben de şaştım işte. Hep bu köşeye koyarım. Bu sefer kanepenin altından çıktı biri. Elmas, sen üst sofaya bak bakalım. Sen de öbür odaya Harun.
3: Anne, öbür teki buldum.
1: Ha iyi iyi.
3: Senin almış, senin altında oynuyorsun.
1: Bak şimdi, bak bak.
0: İşte senin sevgili tekerinin marifeti Elmas Hanım. Ben de annenin günahını alıyordum. Sen kedine toz kondurmazsın ama o işte bizi böyle oynatır. Hadi öbür teki al aşağıya götür, Yusuf amcana hazır et. Koş kapı, kapıyı aç Yusuf Efendi.
3: Ben açayım anneciğim. Hoş geldiniz Yusuf amca.
4: Hoş bulduk kızım. Nasılsın bakalım?
3: Teşekkür ederim, elinizi öpeyim.
4: Berhudar ol kızım.
1: Hoş geldiniz Yusuf Efendi.
4: Nasılsınız hemşire hanım?
1: Sağlığınıza duacıyız.
0: Hoş geldin Mirim. Şöyle buyur.
4: Hoş bulduk efendim. Ramazan'a girerken benim en çok hoşuma giden semtlerden biri de burası, Süleymaniye ve civarı oluyor. Sanki burada bütün dertler sona eriyor da insanlar huşuğa varıyor.
0: İnşallah bu mübarek ayla birlikte talih bize de güler.
1: Amin, amin.
4: Hayat bu. Şimdi gelirken gene gözüme ilişti. Bizim mahalledeki 3 ev geçen hafta yangında kül oldu. Oh. 3 fakir aile evsiz barksız kaldı. Oh. Halbuki birkaç adım ötedeki Zahit Paşa'nın köşküne daha şimdiden meddahlar, sazendeler, hayaliler sökün etmeye başladılar.
0: Zahit Paşa eğlenmesini sever. Sanatkarları da evlerine dönerken iyi bir diş kirasıyla uğurlarmış.
4: Darısı başımıza Şemsiciğim.
0: O kadar üzülme Mirim. Saadet için para kafi değil. Yalnız yaşamak için lazım. Onlar parayla eğlenirler, biz de parasız eğlenelim. Cevahir.
1: Buyur be.
0: Şu benim tamburu getiriver.
1: Buyur bey.

0: Nur ol Şemsiciğim. Bunca ömrüm musiki aleminde geçti. Mızrabı senin gibi kullanan birine rastlamadım. Her zaman söylerim, gene de söylüyorum, insan seni dinlerken başka bir aleme dalıyor.
1: Sağ ol Mirim. İltifat buyuruyorsun. Bu iltifatların benim sanatımdan çok eminim ki bana olan kardeşlik sevginden doğuyor.
0: Yok, öyle söyleme. Sen evine kapanmış sadece musikiyle uğraşıyorsun. Benim gibi her çevrede dolaşan bir insan olsan, hakkında neler söylendiğini işitsen böyle düşünmezdin. Nereye gitsem hep senden bahsediyorlar, sanatını anlatıyorlar. Şemsi Efendi diyorlar da bir daha demiyor.

0: ederler.
1: Sizin kahveyi her zamanki gibi az şekerli yaptım Yusuf Efendi. İnşallah yanlış yapmamışımdır.
0: Tas tamam yenge hanım. Elinize sağlık. Sizleri zahmete sokuyoruz ama gene de sizlersiz yapamıyoruz.
1: Ah, o ne biçim söz Yusuf Efendi. Başımızın üzerinde yeriniz var.
2: Yusufcuğum, ziyaretlerin bizi ne kadar memnun ediyor bilemezsin. Zaten bizim fakirhanemize tenezzül eden dostlarımız o kadar az ki. Tabii bizim evimiz de başkalarının evi gibi zengin evi olsaydı dolup taşardı. Bizleri ancak sizler gibi hakiki dostlarımız sevindiriyor.
0: Şemsiciğim, ben de sana defalarca ısrar ettim biliyorsun. Ama ancak bir kere bizim fakirhaneye tenezzül ettiniz. Onda da ben gelip ısrar etmesem belki de gelmeyecektiniz. Biz de sizler gibi dünyada maddi değil, manevi kıymetlere dayanarak yaşamaya çalışan kimseleriz. Üstelik sizin evde manevi olduğu kadar maddi kıymetler de çok.
2: Anlayamadım Mirim. Bizim evdeki maddi kıymetler neymiş?
0: Var ya, var ya.
2: Söyleyiver şu hem maddi hem manevi kıymetli dediğin şeyleri de biz de bilelim.
0: Hanım yengemizin adı Cevahir. Kızımızın adı Elmas. Oğullarımızın da Nimetullah, Harun. Bu kadar zengin bir aile nerede görülmüştür?
2: İlahi Yusufcuğum, nüktelerinle kimse başa çıkamaz. Nereden aklına geldi? Hakikaten aile efradım benim için çok kıymetlidir. Ama onlara bu isimleri kesemden değil, kalbimden takmış olacağım. Belki de fakirliğin verdiği zenginliktendir.
0: Hepimizin hali malum. Üstelik söylediklerim nükteden çok hakikati ifade ediyor. Doğrusu ailen seninle, sen ailenle ne kadar iftihar etseniz azdır. Sizleri nice zenginliklere değişmem. Onlar ki çoğu haksız ihsanlar veya babadan kalma tükenmez miraslarla bu hale gelmişlerdir. Selahiyetim olsa onlardan alır, sizler gibi dürüst kişilere veririm.
2: Sağ olasın Mirim. Bu sefer iltifatını da vereceğin serveti de kabul ediyorum. Bari şu serveti çabuk ver de Ramazan'a girdik. Bayram gelince çoluk çocuğa senelerdir yaptıramadığım üst başı bu sefer yaptırayım.
0: Olur dostum, olur. Belli olmaz. Belki bir gün Yaradan bizleri de görür.
2: Amin demekten başka elimizden ne gelir ki?
0: Kim ola?
2: Kim bilir? Cevahir. Bak bakalım kim geldi.
1: Bakayım be, bakayım. Kim o?
3: Burası Tamburi Şemsi Efendi'nin evi değil mi?
1: Evet. Buyurun, ne istediniz?
3: Şemsi Efendi evdeler mi?
1: Evde. Bir dakika çağırayım. Seni istiyorlar bey.
2: Kim acaba?
1: Bilmiyorum. Efendiden biri. Aşağıda seni bekliyor.
2: Allah Allah. Sesi de tanıyamadım. Kim acaba? Gidip bakayım. Buyurun efendim. Tamburi Şemsi bendenizim.
4: Bendeniz Recep Paşa'nın kahyasıyım. Kendisinden size selam var. Ramazan'da bir yere bağlı değilseniz birkaç gün için bizim yalımıza sazınızla beraber teşrif eder misiniz diye buyurdular.
2: Aman efendim, o ne biçim söz? Paşamız herkesin takdirle yad ettiği muhterem bir kişidir. Emri başımın üstüne, ne arzu buyururlarsa hizmete amadeyim.
4: Şu halde bendeniz yarın öğleye doğru gelir, sizi sandalla karşı tarafa götürürüm.
2: Hay hay efendim, intizar ederim efendim.
4: Öyleyse şimdilik müsaadenizle haberinizi paşamıza bildireyim.
2: Güle güle efendim, güle güle. Paşa hazretlerine arz örmet eder, ellerinden öperim.
1: Uzaktan iyice anlayamadım bey. Niçin gelmiş?
2: Of, amanın durun. Bir nefes alayım. Az kalsın heyecanımı adamın yanında belli edecektim. Tüh, hay Allah. Telaştan adamı içeriye buyur etmeyi bile akıl edemedim.
0: Beni de meraklandırdın. Kim bu gelen?
2: Hani şu çok zengin Recep Paşa yok mu? Onun kahyasıymış. Paşa beni yalısına davet ediyormuş. Birden elim ayağım kesildi.
0: İnşallah bu sefer dört ayak üstüne düşmüşüm.
1: Ben de komşulardan duyardım. Hanları, hamamları, çiftlikleri varmış. Yani zengin mi zengin diyorlar.
2: Saz alemleri, eğlenceleri de dillere destanmış.
1: Ya ya.
2: Zannedersem eli de çok açıkmış.
0: Eli açık diyenler de var, aksini söyleyenler de. Yalnız çok zengin olduğunu bana da naklettiler. Hem öyle alelade bir miras yedi. Daha doğrusu senin bildiğin cinste bir miras yedi değil. Babadan kalan malı mülkü har vurup harman savurmamış. Elindekileri faydalı işlere yatırıp serveti saman sahibi olmuş. Ama haşa, nekes filan da değilmiş hani. Aynı zamanda dünya zevklerinden nasibini almayı da unutmaz, elemeyi, kefetmeyi severmiş.
1: Tabi her kafadan bir ses çıkar. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. İyi diyenler de olur, kötü diyenler de. Ne demişler, zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.
0: Evet. Ben de türlü şaya duydum. Günü gününe uyumazmış. Bazen çok ciddi, bazen de çok şakacı olurmuş.
2: Yani fitnelik mi edermiş?
0: Bilmem. Bana öyle bir şey demediler. Yalnız geçen gün kahvede kulak misafiri oldum. Saati saatini uyumazmış. Uyumazmış da ne yaparmış? İşte bunu anlayamadım.
2: Allah encamımızı hayretsin. Bir kere söz ağzımdan çıktı. Bir gidelim bakalım. Günler ne gösterecek? Herhalde koca paşa şanı şöhretiyle müterasip davranır.
0: Şemsi kardeşim, eğer vakit olsaydı karşı sahile geçer, Üsküdar'a kadar gider, belki o kahvede konuşanları da bulur, sana paşanın huyu suyu hakkında malumat getirebilirdim. Ama şimdi gece vakti Süleymaniye'den kalkıp karşı sahile geçebilmek için sandal bulmak bir mesele. Orada o gün konuşanları bulmak da, hatta yarın Recep Paşa'nın adamı gelene kadar sana buraya yetişmek de. Ama ben de tahmin ediyorum ki her şeye rağmen paşa sana dönüşünde iyi bir diş kirası verir.
2: Sağ ol kardeşim. Hiç karşılara kadar gidip yorulma. Ben de senin gibi iyi bir şey vereceğini ümit ediyorum. Onun için elimde birikmiş biraz parayı da eve bırakacağım. İnşallah ben gelene kadar çoluk çocuk idare ederler. Cevahir!
1: Buyur efendi.
2: Her halükarda ben yarın Recep Paşa'nın yalısına gidiyorum. Yükün köşesinde bir çıkın olacak. İçinde ders paralarından birikmiş biraz dünyalık var. Onu al, ben dönünceye kadar idare edersin.
1: Ne zaman dönersin bey?
2: Onun orasını ya paşa bilir ya Allah. Ama zannederim bir hafta 10 günden fazla sürmez.
1: Ya ders almaya gelen talebelere ne diyeyim?
2: Şemsi efendi 10 gün kadar yok dersin. Ben gelince onlara haber salarım.
1: Of bey, derslerle az buçuk rızkımızı çıkarıyorduk. Ya paşa o müddet zarfında derslerden kaybettiğini karşılayacak kadar bir şey vermezse ne yaparız sonra?
0: Her ne kadar bazı şüphelerimiz varsa da böyle kişiler şanlarına, şöhretlerine toz kondurmak istemezler. Tahmin ediyorum ki her ahvalde ders paralarından kaybettiğini üstadımın füsünkar mızrabı bol bol telafi edecektir.
1: İnşallah demekten başka ne söyleyebiliriz ki?
0: Hiç endişe etme hemşire hanım.
1: Aman Yusuf efendi, bu devirde kimseye itimat edilmiyor. Bize de evde merakla beklerken paşanın takdirinin çok olmasına dua etmekten başka bir şey kalmıyor.
2: Cevahir, dolaba bakıver de en yeni elbisemi hazırla. Temiz çamaşırları da unutma.
1: Olur.
0: Bana müsaade.

0: Demek siz Recep Paşa'nın kahyasısınız.
1: Evet Şems Efendi.
0: Fakat niye arabayla buralara kadar zahmet ettiniz? Bana söyleseydiniz kayığın beklediği yere kadar kendim gelirdim.
1: Ne beis var Şems Efendi? Kayığımız Eminönü'nde rıhtımda bekliyor. Hem benim için de bir gezinti oldu sayenizde. Hem de paşamızın emri böyle. Ne söylerse onun yapılmasını ister.
0: Recep Paşa sert ve sinirli midir?
1: Pek sayılmaz. Belki gür sesi ve heybetli vücuduyla sert görünür ama aslında çok babacan bir adamdır. Yalnız günü gününe uymaz.
0: Etrafına nasıl davranır?
1: Pek fena davranmaz. Niye sordunuz?
0: İlk defa böyle büyük bir zatın karşısına çıkacağım da herhalde meraktan olacak. Yani huyunu suyunu bilsen herhalde iyi olacak.
1: Tabii. Hakkım var üstadım. Tabii iyi olur. Ne isterseniz bana sorabilirsiniz.
0: Mesela etrafına, çalışanlara iyi ücret verir mi?
1: O da gününe bağlıdır. Bazen keyfi yerindeyse insanı paraya boğar. Bazen de mesela işini iyi yapmadığı için bir adamın parasını kesiverir. İşte rıhtıma geldik. Bakın orada bizim üç çifte bekliyor. Buyurun Şemsi Efendi. Kayığa geçelim. Hadi çocuklar yola çıkabiliriz.
0: Ağam, paşamızın yalısı Çengelköy'de değil mi?
1: Hayır üstadım. Beylerbeyi'ndedir. Geçer.

0: Gergen hiç görmemiş miydiniz?
1: Boğazın en güzel yalısıdır.
2: Hiç böyle denizden o tarafa yakın geçmedim. Boğazın Anadolu sahilini hep Rumeli yakasından gördüm. Bizim öyle oraya buraya gidecek pek vaktimiz yok da.
1: Merakımı mazur görün. Sizin sazınızın üstadı olduğunuzu, metiyelerinizi defalarca işitmiştim ama... Acaba başkaca bir geliriniz var mıdır?
2: Aa, benim yegane gelirim tambur üzerine. Birkaç talebem var. Arada sırada düğünlerde ve sünnetlerde de çalarım. Kimisi eş dost satırı içindir. Kiminde de elime zorla bir çıkın sıkıştırırlar. Böylece de geçinip gidiyoruz. Allah'a bin şükür. Herhangi bir şikayetim yok.
1: Talebeniz çok mudur?
2: Şimdilik 6-7 tane. Bazen azalır, bazen çoğalır. 3 tanesi varlıklıdır. Her sene devam ederler. Bayramlarda biraz hediye yollarlar. Çocuklara da giyecek gönderirler.
1: Şense efendiciğim, affedersiniz. Merakımı mucip oldu. Geçenlerde bir gece evinize giderken yolunuzu bir serseri kesmiş. Ama sonra sizi salvermiş. Nasıl oldu bu iş?
2: Ah mirim, benim de yüreğim ağzıma geldi ama eden bulur derler. Bir dostun düğününde çalmış, fakir oldukları için ihsanlarını da kabul etmemiştim. Vakit geç olduğundan sokaklar tenhaydı. Tam tamburumu koltuğumun altına sıkıştırmış, yorgun argın Süleymaniye'nin arkalarındaki fakirhaneye bir an evvel kavuşabilmek için yürüyordum. Arkamdan doğru hızla yaklaşan sert ayak sesleri.
3: Gecenin bu saatinde nereden gelip nereye gidersin babalık?
2: Bana mı söyledin evladım?
3: Burada seninle benden başka kimse var mı?
2: Şey, bir ahbabımızın düğününde saç çalmıştım da. Şimdi de fakirhaneye gidiyorum.
3: Demek öyle. Ama düğünde kattığın ihsanı bana uçlanmadan fakirhaneye vasıl olamayacağını da biliyor musun?
2: Aman evladım, bende para ne gezer? Hatır için saz çaldım. Fakir bir ahbabım içindi.
3: Sen onları külahıma anlat. Bu devirde böyle kaç enayi kaldı alemde? Biz parasını nereden bulacağız sizler olmazsanız? Sen vermezsen ben seni soyar zorla alırım.
2: Aman evladım.
3: Lan! Direnirsen leşini serer, zorluk çıkarmana bile vakit bırakmam.
2: Aman evladım, evde evladı üyel bekliyor. Ben de para olsa bu saatte böyle yayan mı giderdim? Hiç olmazsa bir payton kiralardım.
3: Sen para kazanmadan mı yaşıyorsun yani? He? Neyle geçiniyorsun?
2: Birkaç talebem var. Onlara ders verir, 3-5 kuruş alır.
3: Ne dersi veriyorsun?
2: Musiki ve tambur.
3: Sen ders verecek kadar usta mısın? Adın ne senin?
2: Bendeniz Süleymaniyeli Tamburi Şemsi kulunuz.
3: Hangi Şemsi? Sakın şu saz üstadı Şemsi olduğunu iddia etmeyesin.
2: Üstatlık iddiam yok. Ama sevenler der. Bendeniz sadece Tamburi Şemsi'yim efendi oğlum.
3: Gel bakalım şöyle fenerin altına. Bir kere kahvede seni dinlemiştim. Ben de tamburuna mest olmuştum. Oradan senin yüzünü tanıyorum. Talihin varmış ki bana rastladın. Bana bak Şemsi baba. Fakirliğine rağmen iyilikseverliğini ben de duyardım. Ne yaparsın ki kahpe felek bizi böyle yaptı. Her ne kadar külansak da bizim de bir kalbimiz var. Ben seni tanıdım. Ama sen de beni unutacağına, zaptiye kulağına duyurmayacağına dair söz vermelisin.
2: Dünya ahiret kardeşim, şey evladımsın. Her şeyi unuttum bile. Şu anda zaten bende akıl mı kaldı ay evladım?
3: Korkma, korkma. Hadi bakalım, güle güle, güle güle.
1: Demek ki böyle oldu ha Şemsi efendi. Aman geçmiş olsun, geçmiş olsun.
2: Sağ ol ağam. Öyle korktum, öyle korktum ki bir daha kestirme olsun diye o eve tenha sokaklardan gelemez oldum.
1: Üstadım, seni her zaman bu kadar yakında bulabilir miyiz bilmem. Şu şahane güzelliğin ortasındayken acaba sihirli mızrabını bir de bizim için kullanır mısın? Hı? Tabii bir beis yoksa.
2: Elbette ağam. Hem bizi taşımak için zahmet eden, kürek çeken şu efradı da küçük bir mukabelem olur.

0: Sağ olasın üstadım. Ellerin dert görmesin.
1: Sizler memnun oldunuzsa bu benim için en büyük bahtiyarlıktır.
0: Heh, işte yalıya iyice yaklaştık. Senin tatlı namelerine dalmışken boğazı geçiverdik.
1: Aman ne büyük bir kaşane bu böyle. Hem de çok güzelmiş.
0: Hazır olun, yanaşıyoruz.

0: Sen selamlık dairesinin salonunda bekleyiver üstadım. Ben içeri gidip Paşa Hazretlerine haber vereyim.
1: Oo, bu yalı da saray yavrusuna benziyor. Şu tavandaki avize de Süleymaniye Camisi'ndeki büyük avizenin küçük bir modeli sanki.
0: Üstadım, buyurun. Paşamız sizi bekliyorlar.
2: Gel!
0: Efendimiz, Şemsi Efendi'yi getirdim.
2: Buyur et, buyur et.
0: Buyurunuz üstadım. Paşa Hazretleri sizi bekliyorlar.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamburi Şemsi Efendi siz misiniz?
1: Evet efendim, köleniz.
2: Sizi buraya kadar yormamız, teravihden sonra sahura kadar hep bir arada hoşça vakit geçirmek içindir. Bizim misafirimiz olursunuz. Tamburunuzun doyulmaz namelerinden istifade ederiz.
1: İltifat buyuruyorsunuz. Kulunuz elinden geldiği kadar efendimizin emirlerini yapmaya çalışacağım. İnşallah memnun olursunuz. Emr-i irade zat-ı alilerindir efendim.
2: Şimdi istirahat buyurun. Akşam iftarda buluşuruz. Ya ya! Üstad'a odasını gösterin. Bizim misafirimizdir. Bütün arzuları yerine getirirsin.
0: Baş üstüne paşam. Buyurun üstadım. Bu taraftan.
1: Ölmedi.

0: ben daha efendi. Nereden de bulursun bu fıkraları? Şemsi efendi, doğrusu şimdi sizden tamburunuzla bir musiki ziyafeti beklemek hakkımızdır. Maluma musiki ruhun gıdasıdır demişler. Karnımızı doyurduk, şimdi de ruhumuzu doyuralım bari.
1: Ben de tamburum da emrinize amadeyiz efendim.

0: ellerin dert görmesin Şemsi Efendi. Hakikaten şu tamburun üstadıymışsın. Gençliğimde sazdan yana tambur çalmaya meraklıydım ama... Ah ne olurdu ben de şu senin çaldığının hiç olmazsa yarısı kadar çalabilseydim. Ama ne dersin, vermeyince Mahmut neylesin Mahmut demişler. Biz de bu bapta Mahmut olabildik ancak.
1: Paşam, acaba bu neylesin Mahmut sözü nereden gelmiş biliyor musunuz?
0: Bilmem, hakikaten nereden gelmiş ben de bilmiyorum. Bir bileniniz var mı acaba?
2: Efendim, bana küçükken babam buna dair bir hikaye anlatmıştı. Müsaade buyurursanız aklımda kaldığı ve anlatabildiğim kadarıyla arz edeyim.
0: Tabii, tabii, buyur anlat.
2: Efendim, fil tarihinde meczup bir derviş varmış. Herkese ben Sultan Mahmud'un kardeşiyim dermiş. Bu haber kulağına ulaşınca Sultan Hazretleri çağırın şunu demiş.

0: etmiş. Dervişi getirmişler. Ben senin nasıl kardeşin oluyorum diye sormuş sultan. Senin de benim de ecdadımızı araştırırsak nihayet Adem'le Havva'da buluşuruz demiş derviş. Adem'le Havva nasıl senin de ecdadının anası babasıysa benim de ecdadımın anası babası. Şu halde seninle biz kardeş sayılırız. Arkasından da öyle sözler söylemiş ki Sultan Mahmut yalan da sayılmaz hani demek mecburiyetinde kalmış. Kalmış ama derviş sen varlık içindesin ben yokluk. Madem ki kardeşiz hazinenden ben de müstefid olayım diye atılmış. Sultan Mahmud'un itirazlarını derviş o kadar güzel sözlerle cevaplandırmış ki sultan en sonunda onu hazine dairesine indirmek mecburiyetinde kalmış. Altın yığınlarının karşısına geçirip eline bir kürek vermiş. Kendi gayretinle kazanacağın yalnız bir kürektir. Bir kere daldıracaksın, alabildiğin kadar altın senin olacak. Fakat unutma, yalnız bir kürek demiş. Dervişin gözleri altının parıltısından kamaşırken elleri de heyecandan tir tir titriyormuş. Mümkün olduğu kadar çok altın kürekleyebilmek için küreği hırsla daldırmış. Fakat heyecandan küreğin kepçesini baş aşağı tuttuğunu fark edememiş. Ancak çıkardıktan sonra bütün altınlar küreğin sırtından yere dökülünce küreği ters tuttuğunu görebilmiş. Yalnız bir tek altın küreğin sapı ile küreğin birleştiği çentiye sıkışmış kalmış. Derviş aman bir kere daha kürekliyim demişse de Sultan Mahmut itiraz etmiş. Yo yalnız bir defa dedik. Talihine küs. Neylesin? Bu da senin talihin. Ben ne yapayım? Vermeyince Mahmut, neylesin Mahmut? Hem o tek altını aldığını da kimseye söyleme. Sonra öteki kardeşlerimiz de duyup gelir. O zaman sana o bir tek altın da kalmaz diye ilave etmiş.
1: Üstadım, anlatışın, konuşma üslubun da sazın gibi zevkle dinleniyor. Anladığım kadarıyla musikin gibi bilgin de zengin. Meğer ne iyi etmişiz de seni misafirlerimiz arasına katmışız.
0: Sağ olunuz paşam. İltifat buyuruyorsunuz. Allah sizlere ömrü afiyet versin. Kulunuz sadece naçiz bir tamburiyim.

0: Efendimiz, sayenizde Ramazan'ı yaraladık. Acaba artık bendenize müsaade buyurur musunuz diye soracaktım.
1: Ne o Şemsi Efendi? Yoksa burası seni rahatsız mı etti?
0: Estağfurullah efendimiz. Onu demek istemedim. Burada bulunmak benim için şereftir.
1: Üstadım, birkaç gün daha sabırlı olun. Şu günlerde bazı misafirlerim olacak. Sazınızdan bizleri mahrum etmeyin.
0: Emredersiniz efendim.

0: Kaya, söyle ateş getirsinler. Bak, nargilenin ateşi sönmek üzere.
1: Ateş dediniz de aklıma dünkü yangın geldi.
0: Hangi yangın?
1: Dün gece yatağıma çekilmeden evvel pencereden gözüme ilişti. Yine İstanbul tarafında bir yer yanıyordu.
2: Aman Allah'ım, İstanbul cihetindeymiş. Aman efendim, acaba yangın neredeydi biliyor musunuz?
1: Yangının nerede olduğunu bilmiyorum. Yalnız gözüme ilişti. Sizin hani de İstanbul'da değil mi Şemsi Efendi? Ne taraftadır?
2: Süleymaniye'de efendimiz.
3: Korkmayın Şemsi Efendi, ben de duydum. Bu sabah da sordurdum. Yangın Cibali'deymiş.
2: Oh, sağ olasın, hele şükür. Allah neşenizi daim etsin paşam. Bir maruzatım vardı da.
0: Buyurun. Buyurun Şemsi Efendi, buyurun.
2: Devlet hanenizde 20 küsur gündür misafir oldum. Büyük itibar gördüm. Daha fazla kalıp rahatsız etmekten çekiniyorum. Çocuklara da çok merak ediyorum. Artık bendenizi azat etseniz.
0: O ne biçim söz Şemsi Efendi? Rahatsızlık ne demek? Bilakis bizi neşelendiriyor, hatta ihya ediyorsunuz. Yahu şunun şurasında bayram olmaya 6-7 gün kaldı. Bayramı da idrak edelim, bayramlaşalım. O zaman evine gidersin, evladı iyalini sevindirirsin. Hem de çok sevindirirsin. Hadi Karagöz, Karagöz ne zaman başlayacak? Hayali şenlendir bakalım şu perdeyi. Çok güzel, çok güzel. Aferin hayali. Hep iyi geç oldu. Odalarımıza çekilelim de artık istirahat edelim.
2: Gel de bu vaziyette uyu bakalım. Gözüme uyku girmez ki. Bari şu sedire oturayım da karşı tarafa bakarak uykum gelene kadar vakit geçireyim. Oh, ne de yorulmuşum. Uyku gözümden akıyor ama aklım fikrim evde. Acaba parayı idare edebildiler mi? Zannetmiyorum ama inşallah.

0: Kim o?
1: Benim ben. Bakkal Tahir. Cevahir Hanım. Hani birikmiş olan borcumuzu bugünlerde ödeyeceğim demiştiniz de.
0: Tahir Efendi, size söylemiştim. Bey Recep Paşa'nın yalısında. Henüz haber alamadık. Bugün yarın gelir. Gelir gelmez de öderiz ha.
1: Cevahir Hanım, Cevahir Hanım. Biz de aile geçindiriyoruz. Bayramda ben de çoluğumu çocuğumu giydirip uçandırmak isterim. Size öbür güne kadar mehlet. Gayrı tahammülüm kalmadı. Hadi eyvallah. İşte öyle.
0: Of, nedir bu başımıza gelenler? Şimdi daha iyi anladım. Meğer erkeksiz ev olmuyormuş.
2: Annem, ben erkek değil miyim?
0: Oğlum, sen daha çok küçüksün.
3: Anne, ben ondan büyüğüm. Ben de küçük erkek miyim?
0: Ama elin ekmek tutmuyor ki.
3: Anacığım, bugünlerde elimiz ekmekten başka bir şey tutmuyor ki. Tarhana çorbası da olmasa ekmekten başka bir şey yemeyeceğiz evde.
0: Of, o da doğru ya.
2: Anacığım, para kazanmak için hepimiz bir yere kapılansak ne olur?
3: Ben çıraklık yaparım.
2: Ben yedik iş dikerim.
0: Allah göstermesin. Çamaşır yıkar da gene sizleri çalıştırmam.
4: Babam ne zaman gelecek?
0: İnşallah yakında. Yoksa halimiz harap olur.
3: Anne, sen borç para almak için komşulara gittiğinde manavla kasap geldiler. Yarın yine geleceklermiş. Borcunuzu hazır edin dediler.
2: Paralarını vermezsek acaba ne yaparlar?
3: Belki evimizi yakarlar.
0: Aman oğlum, ağzını hayra aç. İnsanlar parasız kalınca her şeyi yaparlar. Ama bu adamlar varlıklıdır. Olsa olsa evdeki eşyaları alırlar.
2: Onlar almadan biz satalım da paralarını verelim.
0: Oğlum, bizim evdeki eşyalar fazla para etmez ki. Oduncuya versen ocağına atmaz.
3: Anne, bir yerden yanık kokusu geliyor.
0: Ha? Aman bakın etrafa. Sakın bizden olmasın. Nimet ola, sen de dışarıya bak oğlum. Hadi çabuk bakın etrafa.
2: Anne, kaç yanıyor.
0: Ne?
3: Yanıyorum.
5: İmdat! İmdat! Ben neredeyim? Neresi burası? Hay Allah! Kabus görüyormuşum.
6: Ne var? Ne oldu Şemsi Efendi?
5: Bir şey yok ya efendi. Dalmışım. Kötü bir rüya görmüşüm. Herhalde akşam yemeğini fazla kaçırdım.
6: Doğrusu telaşlandım. Aman kötülükler rüyada kalsın. Hayırdır inşallah. Ne gördün ki rüyanda?
5: Benim ev yanıyordu.
6: Rüyalar hep tersine çıkarmış. Herhalde yatağına yatsan daha iyi olur. Belki de divanda rahatsız vaziyette oturduğun için kabus basmıştır.
5: Hakkı haliniz var. Sizi de telaşlandırdım. Sağ olun. Hadi Allah rahatlık versin.
6: Size de üstadım. Size de Allah rahatlık versin.
5: Allah'ım sen büyüksün. Şu fakir kullarını sen koru ya Rabbi. Amin. İnşallah dertleri yoktur da yataklarında mışıl mışıl uyuyorlardır. Bugüne kadar dişimi sıktım. Birkaç gün daha geçirelim. Herhalde elime ona göre iyi bir para geçecektir. Bütün sıkıntılarımdan kurtulup çoluk çocuğa ilk defa bayramda üst baş yaptırırım. Zavallı karıcığım belki de şimdi bir sürü sıkıntılara katlanıyordur.
6: Şemsi Efendi, nihayet Ramazan da sona erdi. 30 Ramazan geçti gitti.
5: Hem de nasıl?
6: Ya, hem de nasıl geçti değil mi?
5: Öyle.
6: Hemen hemen herkes paşayla bayramlaştı. Hatta vedalaştı. Sen de paşanın huzuruna çıkmak ister misin?
5: Tabii tabii, hem de hemen şimdi. Mümkün mü acaba?
6: Elbette. Hadi gidelim.
7: Gel.
6: Efendimiz, Şemsi Efendi bayramlaşmak için huzurunuza kabulünü bekliyor.
7: Buyursun. Gel bakalım Şemsi Efendi.
5: Efendim, bayram-ı şerifiniz mübarek olsun.
7: Sağ ol, sağ ol. Senin de mübarek olsun. Üstadım, senden çok memnunuz. Sayende 30 Ramazan gününün nasıl geçtiğini anlamadık. Geceleri bizleri cidden çok iyi eğlendirdiniz. Hoş vakitler geçirttiniz. Berhudar olunuz. Güzel tamburunuzun nameleri hala kulaklarımızda çınlıyor.
5: Sizi de Allah başımızdan eksik etmesin efendimiz.
7: Ne o? Şemsi Efendi, bir şey mi var?
5: Şey yok efendim. Bana müsaade buyurmanızı rica edecektim.
7: Tabii. Hadi güle güle. Sen de git çoluk çocuğuna kavuş. Kahya.
6: Emredin efendimiz.
7: Bizim tamburi üstadımıza yol göster. Kendisini bizim rıhtımdaki sandalla İstanbul sahiline geçiriver.
6: Baş üstüne efendimiz. Buyurunuz üstadım.
5: Sağ ol paşam. Allah'a ısmarladık.
7: Güle güle Şemsi Efendi. Güle güle.
5: Allah Allah. Paşa hiçbir şey vermedi bana.
6: Ne o Şemsi Efendi? Bir şey mi var? Hı? Kendi kendine söyleniyorsun. Belki de bir derdin vardır. Eğer bir yardımım dokunursa söyle bana.
5: Şey Kahya Efendi, acaba Efendi Hazretleri bir şey lütfetmediler mi? Ne verdiler benim için?
6: Sadece ruhsat verdiler. Paşamız sizi rıhtımdaki sandalla uğurlamamı emrettiler.
5: Acaba eve mi gönderdiler?
6: Zannetmem. Recep Paşa'nın masraflarına ben bakarım. Yalıdaki herkesin parası ya benden ya da Recep Paşa'dan çıkar.
5: Aman ağam, belki unutmuşlardır. Ne olur bir defa hatırlatınız. Şimdi evde çoluk çocuk beni ümitle bekliyorlar. Sizin sandal da olmasa buradan giderken kayık kiralamaya dahi param yok. Hatta çocuklara bir külah şeker alacak kadar bile param yok.
6: Hay. Ben dönüp efendimize bir sorayım. Siz kapı yanında beni bekleyiverin.
7: Gel.
6: Efendimiz. Şemsi Efendi. Acaba bana bir şey lütfedecekler mi diye soruyorlar da.
7: Daha ne istiyor? 30 Ramazan bizimle yiyip içip yatıp kalktı. En az bizim kadar hoş vakit geçirdi. Sandalı da tahsis ettik. Onu karşı sahile çıkaracak. Evine çocuklarına kavuşmak istiyordu. Güle güle gitsin.
6: Baş üstüne efendimiz. Baş üstüne. Üstadım.
5: Hepsini duydum. Anlatmaya lüzum yok. Çabuk bana sandalın yolunu göster. Bir an evvel buradan defolup gideyim.
6: Bu taraftan buyurun Şemsi Efendi.
5: Mahvoldum. Şimdi bütün aile beş parasız kaldık demektir. Üstelik verdiğim derslerden de oldum. Allah kahretsin. Mahvoldum. Artık günlerce aile efradı belimizi doğrultamayız. Bütün ömrüm boyunca iyilik et herkese. Paraya tamah etme. Sonunda da böyle kemlik gör. Hey Allah'ım, ne büyük taksiratım varmış.
6: İşte rıhtıma vasıl olduk. Sandal da bizi bekliyor.
5: Zahmet oldu Kahya Efendi. Şu elimde tuttuğum tamburu görüyor musun? Benim en sevdiğim şeydi. Hem de ekmek balamdı. Halbuki şimdi bütün tamburları paramparça etmek istiyorum.
6: Ama Şemsi Efendi, küçücük bir şey için hiddetlenmeye değer mi?
5: Küçük bir şey mi? Bütün Ramazan boyunca onu ekmek param olarak gördüm. Ümitle çaldım. Ailem de ümitle bekliyor. Halbuki elime hiçbir şey geçmedi. Zamanımı da mesaimi de boşuna harcamışım.
6: Aman usul söyle.

0: Bak, paşamız balkonda oturmuş nargilesini içiyor. Hem de bize bakıyor. Bir eğil, boyun kır, temenna eyle. Belki halini acır da bir şeyler yapar.
1: Yapar mı dersin?
0: Bu dünyada olmayacak şey var mı Şemsi Efendi?
1: Öyle ya, niye olmasın? Belki şaka yapmıştır. Ben de hemen sinirleniyorum. Şöyle bir boynumu bükeyim. Belki balkondan bir kese altın atıverir. Allah ömürler versin efendimiz. Aa, o da ne? Çocuk gibi dilini çıkardı. Benimle alay ediyor. Hep bu belalar şu elimdeki tamburun yüzünden başıma geldi. Ulan tambur! Ulan tambur! Seni artık kırmayayım da ne yapayım? Al! Al! Beğendin mi paşa? İşte ben de tamburum da senin sayende mahvoldum. Allah Allah! Dülürdü mü ne? Bu sefer de elini burnuna dayamış bana nanik diye işaret ediyorum. Al şu tamburun kırık sapını da burnuna sok. Ben senin gibi paşanın... Bu kayık mı gidiyor?
0: Evet üstadım.
1: Kayıkçı mısın nesin? Çek şu kayığı be.
2: Nereye efendim?
1: Cehenneme, nereye olacak? Karşı sahile.
3: Güle güle tamburi. Güle güle.

0: Hey baba, kusura kalmayasın ama eğer kızmazsan sana bir şey sormak istiyorum da.
1: Sor bakalım.
0: Seni yalıya getirirken bize bir tamburunla saz ziyafeti çekmişydin. Hem çalışına hayran olmuş hem de seni bizim için çaldığından çok sevmişydik. Ha şimdi seni böyle üzgün görünce biz de müteessir olayız. Derdin nedir ki?
1: Ah evladım, nasıl söyleyeyim? Ben fakir bir tamburiyim. Buraya gelirken ailemi birkaç kuruşta yüzüstü bıraktım. Bütün ümidim paşadan iyi bir diş kirası alarak hem onları bayramda giydirip kuşandırmak hem de para bakımından biraz belimi doğrultmaktı. Ama paşa hiç de umduğum gibi çıkmadı. 5 para vermeden selametliği verdi. Şimdi bayramı nasıl geçireceğimizi değil de artık herhalde bir hayli birikmiş olan borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyorum.
0: Hey baba, sen çok güzel tambur çalıyorsun. Sende bu meharet varken gene çalar, düğünlerde, toplantılarda riskini çıkarıyorsun ama tamburunu da paramparça ettin ya.
1: Oğlum, tambur mesele değil. Evde bir tane de eski var. Onu tamir ederim. İcab ederse bir ahbabımdan irite alırım. Ama bende ne çalma ne de yaşama hevesi kaldı artık. Hani çoluk çocuk olmasa at kendini denize.
0: Üzülme Kuyuk baba, üzülme. Sen çok iyi bir insansın. İnşallah talihin açılır da Allah canına göre verir seni.
1: Sağ olasın evladım.
0: Ben ola işte sahile yaklaştık. Sen nereden karaya çıkmak istiyorsun söyle de oraya yanaşalım. Ha?
1: Şu biraz ilerideki küçük iskeleye bırakın yeter.
0: Emredersin be baba, emredersin. İşte bak yanaşıyoruz. Ha, dur. Sekir tutun be baba, sekir tutun. Ha. Buyur be baba, ha şöyle tutun bakayım.
1: Teşekkür ederim oğlum. Allah senin de gönlüne göre versin. Hadi, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle be baba, güle güle be baba.

Ah. Oh. Bittim. Zaten bende de artık maneviyat kalmadı. Bu yokuş da canımı çıkardı. Bir an evvel eve varsam başka bir şey istemem. Ah. Anladım ki bu dünyada yegane kıymetli varlıklarım ailem ve çocuklarımmış. Onların arasına kendimi atsam başka bir şey istemiyorum. Oh. Nihayet bizim sokağın köşesine varabildim.

0: şurada biraz dinleneyim. O ne? Bizim ev nerede? Yoksa yanlış mı görüyorum? Dur biraz daha ilerleyeyim. Bakayım. Şu Hacı Beylerin evi. Öbürü Selahattin Paşaların. Arkasında da bizim evin olması lazım. Aman. Aman Allah'ım. Bir harabeden başka bir şey yok. Yoksa rüyamda gördüğüm hakikat miydi? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu buna cevap verecek? Ah, bekçi geliyor. Aman koş Hürşit Efendi. Yahu bizim eve ne oldu? Bizimkiler nerede?
1: Valla kardeşim Şazmi Efendi, onları birileri evden çıkardı. Sonra başkaları gelip evi yıktı.
0: Aman Allah'ım. Bizimkiler şimdi nereye sığındılar acaba, biliyor musun?
1: Valla onlar, bak görüyor musun? Aha şu köşedeki evdeler.
0: Şu köşedeki mi? Hemen koşup bakayım. Ne oldu lan? Yoksa meraktan öleceğim.
1: Ya dur kardeşim dur. Dur dürün imanın hakkı için dur. Ya daha lafın bitmedi, ne koşuyorsun ya?
0: Sonra söylersin. Şimdi bekleyemem. Aman Allah'ım. Yoksa burada mı çalışıyorlar? Bu yeni yapı olsa olsa çok zengin birinin evidir. Hele kapıyı bir çalayım. Ey Allah'ım, neler geldi başımıza.
2: Buyurun. Aa, baba. Koşun koşun baba.
0: Çocuklarım. Gelin. Gelin sarılayım size.
3: Hoş geldin.
2: Baba hoş geldin.
4: Hoş geldin. Oh,
5: çok şükür kavuşturana hoş geldin bey.
0: Cevahir, ne yapıyorsunuz bu evde?
5: Ramazan boyunca yalısında misafir kaldığın Recep Paşa sana hiç haber vermememizi tembihledi. Bu evi de bize yaptırttı.
0: Yani bu ev şimdi bizim evimiz mi?
5: Tabii ya, tabii bizim evimiz.
2: Bizim evimiz.
5: Hem 30 Ramazan'da akşam sahur yemeklerimiz hep paşa tarafından gönderiliyordu. Bu sabah da bayram hediyesi olarak atlas keside 100 altın, bayram şekeri, hepimize ipekli kumaşlar yolladı.
0: Aman Allah'ım, ben ne halt ettim. Hemen gidip özür dilemeli. Ama ne yüzle?
5: Ne özürü bey?
0: Amanın Cevahir, bana bir şeyler oluyor.
5: Aa, koşun çocuklar, koşun, babanız bayıldı. Çabuk getirin, çabuk.
6: Diş Kirası adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Rasim Erdoğan Karabelen, reji Kemal Bekir, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Tamburi Şemsi Müfit Kiper, Cevahir Alev Gürzap, Yusuf Necmi Oy, Harun Zafer Yenitürk, Nimetullah Tekamül Biber, Köşklü Metin Çoban, Elmas Gülnur Çayırlıoğlu, Kahya İhsan Devrim, Serseri Necdet Yakın, Paşa Sami Ayanoğlu, Kayıkçı Necdet Mahvi Ayral, Misafir Fadıl Karan, Bakkal İbrahim Deli Deniz, Bekçi Şener Şen, Satıcı Aytaç Yürükaslan.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek

0: 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Şimdi ayrıntılar. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Yaralanan 33 kişi Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 17'si taburcu edildi. Tedavisi süren 16 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Cenazelerin DNA incelemesiyle yapılacak kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceği bildirildi. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Denizli'de otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle siyasilerden başsağlığı mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında Denizli Sarayköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Deniz Demir Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İsimler Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını yarından itibaren CHP Genel Merkezi'nden sürdürmesi bekleniyor. CHP'de yarın yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Bu kapsamda partinin karar organlarında yer alacak isimler konusu da netlik kazanacak. Özgür Özel ve ekibi de olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları

arkadaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık forumunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana 2023'te 2 milyar lira, 2024'te de 3 milyar 800 milyon lira destek sağlandığını, 2025 yılında ise bu rakamın 5 milyar liraya çıktığını bildirdi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında sağladığımız destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barak'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi görevlerini sürdürürken, aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak da atanacağını duyurdu. Barak'ın Suriye ve Irak hükümetleriyle yürütülen stratejik işbirliğinde önemli rol oynadığını belirten Trump, çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini vurgulayan Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını kaydetti. ABD ile İran arasında müzakere trafiği sürüyor. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz, dedi. ABD basını anlaşma için gelecek hafta başını işaret etti. Müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenirliğini sınadığını vurguladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Hizbullah, İsrail saldırılarına karşılık verdi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı.
Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de

Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. UEFA Süper Kupa'da eşleşme belli oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa'nın rakibi oldu. Final 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlılar 3-8 Haziran günleri arasında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la mücadele edecek.

0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, Adana ve Antalya 19, Gaziantep, Edirne ve Bursa 15, İzmir 18, Manisa, Aydın ve Denizli 17, Kahramanmaraş ve Hatay 16, Konya 13, Trabzon ve Ordu 14, Ağrı ve Van 7, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç kavşağı, Akhisar kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk.
2: Arkası yarın.

Çalı Kuşu 2. bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Michel Canan Vafi, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Kamran Mücap Ofluoğlu, Müjgan Filiz Toprak, Ayşe Teyze Fatma Andaç, anlatan Zihni Küçümen.

Çalı Kuşu, Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Babası da onu bir sörler okuluna yatırdıktan birkaç yıl sonra ölüyor. Feride tatillerini Besime teyzesinin koz yatağındaki köşkünde geçirmektedir. İçin için teyzesinin oğlu Kamran'ı sevmekte. Halbuki o Neriman'la flört etmektedir. Feride bir gece ikisini köşkün bahçesinde flört ederken yakalar. Kamran bir çocuk gözüyle baktığı Feride'nin bunu büyüklere çıtlatacağından korkmakta, sörler okuluna sık sık giderek Feride'ye fondanlar hediye etmektedir. Feride ise Kamran ile Neriman'ın bahçede duvarın tepesinden tanık olduğu aşk maceralarını kendi yaşamış gibi okul arkadaşlarına anlatmaktadır.

0: çelik koşu sen bu. Neden kalıyorsun böyle geri?
1: Ayağım burkuldu, farkında değil misin?
0: Çocuklar gitti uzakta. Ben sana yardım ediyorum, biz yetişiyoruz onlara.
1: Herhalde beni sırtına almayı teklif edecek değilsin.
0: No. Kolumu verebilirim sana. No, bassa. Omuzumda koy kolum. Daha kuvvetli. Ben tutuyor belini, sen hafifliyor biraz.
1: Peki.
0: Nasıl? Şimdi hafif ha? Az acıyor ha?
1: Mersi Michel, çok iyi kızsın. Ama gene de ağır yürü biraz.
0: Sen biliyorsun Feride, bizim çocuklar dönüyorlar geri. Görüyorlar bizi bu poz, kim bilir ne söylüyorlar.
1: Ne söyleyecekler?
0: Diyorlar, Feride aşık oldu ve derdini anlatıyor Michel'e.
1: Doğru mu söylüyorsun?
0: Tabii.
1: Bırak beni öyleyse.
0: Parbleu, sen budala. Öyle şey olur.
1: Budala mı, niçin?
0: Bütün çocuklar bilmiyor sen nasıl kız.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Rien, herkes biliyor sen böyle bir dert olmaz. Sen kur yapmaz.
1: Niçin? O kadar çirkin miyim?
0: No, yok çirkin. Peut-être belki güzel. Maîtresse affaire aptal.
1: Hakkımdaki düşüncen bu mu?
0: Yok, yalnız ben. Herkes düşünüyor böyle. Sevgide çalı kuşu tam bir kur diyorlar. Comment vous dire en Türk? Böyle.
1: Balkabağı demek istiyorsun öyle mi? Siz daha öyle zannedin.
0: Sen ne söylüyor Feride?
1: Ne yapalım ki öyle?
0: Güzel, çok güzel. Malheureusement ben inanmıyorum.
1: Evet Michel, ben de seviyorum.
0: Yalnız sevmek.
1: Şüphesiz karşılığı da var. Koca gurt.
0: Söyle Feride, söyle nasıl oldu? Sen de demek ha? Sevmek güzel şey Nespe.
1: Elbet güzel.
0: Kim o? Çok güzel senin bu sevgili.
1: Çok güzel.
0: Söyle ne olur.
1: Olmaz.
0: Nerede gördün, nasıl tanıdın? Dis-moi.
1: Sorma.
0: Yapma, inat yalvarıyorum.
1: İşte oldu.
0: Feride, s'il vous plaît. Söyle bana, bu bir espri, n'est-ce pas?
1: Kuzenimle birbirimize kur yapıyoruz.
0: Geçen sene parloarda geldi sarışın bir kuzen. O n'est-ce pas?
1: Da kendisi.
0: Ne güzel. Yeni başladınız.
1: Ne zamandır?
0: Söyle biraz.
1: Bundan daha parlak bir geceydi. Verandadaki kalabalıktan uzaklaşmıştık. Ben önde, kuzenim 2-3 adım arkamdaydı. O bana güzel şeyler söylüyordu. Fakat ne olduğunu tekrar edemeyeceğim. Çünkü işitemiyordum. Ağustos böcekleri öyle gürültü yapıyorlardı ki... Yürüdük. Ay ışığında havuza dönmüş meydanlardan ağaçların karanlıklarına girdik. Sonra tekrar meydanların aydınlığına çıktık. Arkasından gene karanlıklar.
0: Sizin bahçe o kadar büyük?
1: Yok, o kadar büyük değil ama bana her an bitmez tükenmez tatlı bir rüya gibi geliyordu.
0: Söyle daha.
1: Sonra yavaş yavaş yürüyorduk. Bahçenin sonunda komşu duvarına binmiş bir çınar var. Onun altına kadar gittikten sonra durduk. Ben ayaklarımın ucuna basarak komşu bahçeye bakar gibi yapıyordum. O ellerini ovuşturuyor. Bir hareket yapacak fakat cesaret edemiyor.
0: Senin yüzdünük. Peki bunları nasıl görüyor?
1: Onun gölgesi benim önüme düşüyordu da oradan görüyordu.
0: Sonra canım?
1: Sonra... Kuzenim birden bileklerimden tuttu.
0: Çok güzel, sonra?
1: Sonrası ne bileyim?
0: En güzel yerinde bırakıyor. Devam, sonra?
1: Sonra ağaçta bir kuş öttü. Kaba, çirkin bir kuş. Korktuk, kaçtık.
2: Michel!

Ne büyük iltifatlar Kamran Beyefendi. Gerçi şekerlemeler, fondanlar biraz da kılıcımızın hakkı ama ne de olsa insan mahcup oluyor.

0: Geçen günkü kutularda öyle güzel fondanlar vardı ki, inşallah onun kardeşçiklerine bu yeni kutularda da tesadüf etmek mümkün olur. Fakat hakikaten tarifine imkan yok. İnsan onları ağzında eritirken yüreği de beraber eriyor.
1: Aç bak. Bu sefer zannederim daha kıymetli bir şey bulacaksın Feride.
0: Oh, çocuk masalları demek. Hediyenin her türlüsü için teşekkür etmek lazım. Fakat müsaade ederseniz bir küçük noktayı hatırlatayım. Birkaç yıl öncesine kadar siz de çocuktunuz. O vakitte halinizle, ağırbaşlılığınızla büyük insanlara benzerdiniz gerçi ama ne de olsa çocuktunuz değil mi? Siz maşallah yıldan yıla büyüyor, resimli roman kahramanlarına benzer bir genç oluyorsunuz da beni neden daima çocuk gibi görüyorsunuz?
1: Affedersin Feride, anlamadım.
0: Anlaşılmayacak bir şey yok. Yani siz büyüyorsunuz da ben neden çocuk masalları okuyacak kadar bebek kalıyorum? Neden bir genç kız muamelesine layık görünmüyorum demek istiyorum. Şimdi anladınız mı?
1: Gene anlamadım Feride. Artık sizi ermiş, yetişmiş bir genç kız muamelesi etmek gerektiğini ağzınızdan işittiğime memnunum Feride. Kitaplar için sizden özür dilemeye lüzum görmüyorum. Çünkü fondanlar ispat ediyor ki kitaplar zaten küçük bir şakadan başka bir şey değildi. Güleceğinizi düşünmüştüm. Mamafi size kitap getirmek isteseydim, demin kahramanlarından bahsettiğiniz romanlardan getirirdim.
0: Ne söylediğinizi dinleyemedim. Fondanlar o kadar güzel ki. Mamafi bunları görünce barıştık. Mesele yok. Çok mersi Kamran.
1: Ne yapalım mı? Madem ki çocuk hediyeleri hoş karşılanmıyor, artık bundan sonra büyük insanlara mahsus ciddi şeylerle hattınızı sorarız.
0: Bunları yemek de bir sanattır Kamran. Hem bu sanatta acizane ben keşfettim. Bak mesela sen şu kırmızıyı sarıdan önce yemekte bir zarar görmezsin değil mi? Ama yazık olur. Çünkü kırmızı hem fazla tatlıdır hem biraz nanelidir. Önce onu yersem sarının o güzelim tadına, o şairane kokusuna yazık olur. Canım şekerler.
1: Onu bana versene Feride.
0: Neden?
1: Yiyeceğim.
0: Kutuyu yanında açtığımıza galiba fena ettik. Getirdiklerini kendin yemeye başlarsan işimiz var.
1: Sade onu ver.
0: Sizin böyle el çabukluğu hünerleriniz yoktu ama nasıl oldu? Bakın ben size bu kadar güzel fondanların nasıl yenileceğini tarif edeyim de sonra kapın. Dilinizi çıkarıp fondanı üzerine koyacaksınız. Hı. Böyle. Aha. Yavaş yavaş eriyecek. Şimdi artık öğreneceğinizi öğrenmiş sayılacağınız için bir tane ikram edebilirim.
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Bunun için de çok mersi. Şey, teyzem nasıl?
1: İyi.
0: Necmiye?
1: O da iyi.
0: Bugünlerde köşke gelip gidenler oluyor mu?
1: Kimi soruyorsun?
0: Hiç, öyle. Yani misafirleriniz var mı demek istedim.
1: Hayır, yok.
0: Yazık.
1: Hem o senin aklından geçirdiğin kimse İstanbul'dan ayrılalı aylar oldu.
0: Ben kimseyi aklımdan geçirmedim.
1: Ben geçirip geçirmediğini biliyorum. İstanbul'dan ayrıldı. 6 ay önce evlenip İzmir'e kocasının yanına gitti.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi.
0: Kapıdan biri bizi dinliyor galiba. Az kalsın unutuyordum. Sütnenin torunu köşkte mi?
1: Köşkte elbet. Başka nerede olacak?
0: Tabii biliyorum, yalnız ne bileyim işte, ben bu çocuğu o kadar çok seviyorum ki.
1: Bu da nereden çıktı? Yüzüne baktığın yoktu bir içerinin.
0: Yüzüne bakmamam neyi ispat eder rica ederim? Sevmediğimi mi? Ne delilik, bilakis ben onu o kadar çok seviyorum ki.
1: Bu da nereden esti böyle birdenbire?
0: Ha, ne yapayım, böyle bu. Seviyorum işte. Elimde değil, seveceğim de. Bana bir şey vaat edeceksin. Eve gider gitmez benim tarafımdan bu zavallı küçüğe bir hatıra olarak, anlıyor musun, sevgimin bir hatırası olarak. Hay Allah, cebimde de kağıttan başka bir şey yok. Bu çocuğu benim tarafımdan kucağına alacaksın. Yanaklarını, gözlerini tekrar tekrar öpeceksin. Anlıyor musun, söz veriyorsun değil mi?
1: Veriyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Peki. Ben artık gideyim.
0: Sen bilirsin.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle. Unutmayacaksın değil mi?
1: Unutmam.
0: Affedersiniz Muallim Bey. İçeride sizin olduğunuzu bilmiyordum.

0: Anlayalım Müjgan abla.
1: Hayrola?
0: Kim geçti görmedin mi?
1: Kim geçti farkında değilim.
0: Artık eskisi gibi çocuk sayılmam abla. Geçen yüzbaşı ile aranızda bir şey var, benden saklama.
1: Benim mi? Deli çocuk.
0: Biraz akran muamelesi etmek tenezzülünde bulunsanız ne çıkar efendim?
1: Sen o subayın benim için mi buralarda dolaştığını zannediyorsun?
0: Öyle sanmamak için biraz aptal olmalı. Adam sözüm ona atını talim ettiriyor. Allah'ın günü kapınızın önünde. Başka yer mi kalmadı atını talim ettirecek?
1: Yavrum ben öyle arkasından koşulacak bir kız değilim ki. O sen geldin geleli buralarda dolaşıyor.
0: Ne söylüyorsun abla?
1: Doğrusu neyse onu söylüyorum. Daha anlamadın mı? Sen gelmeden önce bazen ben onu gene görürdüm. Ama o beni yolun kenarındaki ağaçlardan ayırt etmeden geçer giderdi. Halbuki şimdi buralardan ayrılamıyor. Niye daldın?
0: Hiç.
1: Sen geldin geleli sık sık böyle mahzunlaşıyorsun. Ama derdin nedir onu anlayamıyorum.
0: Ne derdim olacak?
1: Eski Feride değilsin artık. Bazı gene öylesin ama dikkat eden değiştiğini anlar.
0: Değişmiş falan değilim. Sadece demin söylediğin lakırdıya canım sıkıldı.
1: Hangi lakırdıya?
0: Ben arkasından koşulacak bir kız değilim dedim.
1: Peki ama bundan sana ne?
0: Sen çirkin misin abla?
1: Ne çirkin ne de güzel. İkisi ortası diyelim, kısa keselim. Sana gelince sen günden güne dehşet bir şey oluyorsun.
0: Benim için de orta diyelim, olsun bitsin.
1: Demek o yüzbaşının senin için buralarda dolaştığının farkında değildin öyle mi?
0: Dolaştığını görüyordum ama senin için sanıyordum.
1: Doğru söyle. Düşündüğün kimse yok mu hayatında?
0: Ben pek öyle şeylerle kafa yormam.
1: Sizin mektebin havasını bilirim ben. Hemen her kızın bir ilişiği vardır. Etrafında arkadaşlarını gördükçe imrenmiyor musun?
0: O bakımdan haklısın. Ama ne bileyim, ben herkes gibi değilim işte. Yaratılışımda bir eksiklik var galiba. Mektepte bir arkadaşım var, adı Michel. Aşk diye deli olur. Bir erkek görmesin okulun ziyaretçi odasında, kendini göstermek için belki oradan 40 defa geçer durur.
1: Aşk fena şey değildir ki.
0: Biliyorum, öyle olması lazım. Michel de fena kız değildir. Çok iyi huyludur, çok çalışkandır. Arada bir Kamran beni görmeye geldikçe bir telaşlanır ki sorma. Bir gün ne yaptım biliyor musun?
1: Dinliyorum, anlat.
0: Bir hikaye uydurdum. Ama ne hikaye?
1: Anlatsana bana da.
0: Hiç canım, masal işte.
1: Olsun, ben masal dinlemesini severim.
0: Koz yatağındaki köşkün bahçesinde güya mehtaplı bir gece sarışın uzun boylu bir gençle uzun uzun dolaşmıştık. Michel'e bu hikayeyi anlatırken başımı onun omzuna koydum. Mahzun mahzun boynumu büktüm.
1: Peki şimdi bunları anlatırken niye mahzunlaşıyorsun?
0: Mahzun muyum ben şimdi?
1: Hem sahiden mahzunsun.
0: Sana öyle geliyor herhalde.
1: Peki kimdi o sarışın genç?
0: Öyle bir genç yok ki.
1: Arkadaşın kimdi diye sormadı mı?
0: Sordu.
1: Sen kimi söyledin?
0: Aklıma gelen ilk ismi söyleyiverdim. Tabii Kamran geldi aklıma.
1: Ya Kamran'ı söyledin öyle mi?
0: Ayıp değil mi? Sonradan ben de pişman oldum ama o anda başkasını da hatırlayamadım.
1: Zavallı Ferideciğim. Sen Kamran'ı sahiden seviyorsun.
0: Ne dedi? Nasıl? Ben o sinsi o sarıçyanı seviyorum.
1: Bırak beni.
0: Seviyorum dedim.
1: Deli. Üstümün başımı yırtacaksın. Yoldan geçenler görecek. Rezil olacağız.
0: Sözünü geri al çabuk.
1: Peki aldım.
0: Öyle yarım ağızda değil. Sahiden geri al.
1: Peki ya, sahiden olsun. Bırak beni.
2: Çocuklar orada.
1: Annem geliyor, bırak artık.
3: Çocuklar, size bir haberim var.
1: Ne gibi?
3: Bilin bakalım kim geliyor. Kamran geliyor. Yukarıdan pencereden gördüm. Babamla beraber geliyorlar. Köşeyi kıvırdılar. Hadi karşılayalım onları, hadi.
0: Abla. Abla, ona en ufak bir şey söyleyecek olursan karışma.
1: Peki söylemem, anlaşıldı.
0: Söylersen seni kucakladığım gibi denize atarım.
4: Bakın size kimi getirdim.
3: Ben yukarıdaki pencereden bakarken geldiğinizi gördüm de aşağı indim. Hoş geldin evladım.
4: Nasılsın Feride? Bana hoş geldin demeyecek misin?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Memnun olmadın mı geldiğime?
0: Şaşırdım daha çok. Nasıl oldu da bu kadar uzun yolculuğu geze aldın? Hayret doğrusu.
4: Sen eski huyundan burada da vazgeçmemişsin anlaşılan.
0: Teyzen nasıl? Necmiye nasıl?
4: Hepsi iyiler. Gözlerinden öpüyorlar.
0: Teşekkür ederim.
4: Ne kadar yanmışsın.
0: Güneşten. Bütün gün güneşte dolaşıyoruz.
1: Sen de yanmışsın Kamran.
0: Kim bilir? Belki de şemsiyesiz mehtapta dolaşmıştır.
3: Niyetin de geldin evladım. Çok ama çok sevindirdin bizleri.
4: Bu yaz İstanbul'da sıkıldım. Çok sıkıldım. Ama bilemezsiniz ne kadar çok. Geçen gece bir

0: Arkadaş grubuyla Alem Dağı'na çıkmıştık. Sabaha karşı kendi kendime karar verdim. Arkadaşlarıma haber vermeden şehre indim. Oradan bir vapura atladığım gibi doğru buraya geldim. Sizi çok göreceğim gelmişti benim de.
1: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun ikinci bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar Michel Canan Vafi, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Kamran Mücap Ofluoğlu, Müjgan Filiz Toprak, Ayşe Teyze Fatma Andaç, anlatan Zihni Küçümen.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, musikiye gönül vermiş değerli musiki severler, kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere Ayın Konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim programımızın 5. bölümünde gönül penceremizi yine Türk müziğinin unutulmaz ustalarından birine, klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'a açıyoruz.

0: Stüdyomuzda büyük usta Şükrü Tunar'ın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde Kültür Bakanlığı saz sanatçıları Keman'da Evren Turna, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman, Ud'da Mehmet Akgün bizimle, Ritim'de ise Adem Atuk eşlik ediyor. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sözleri ve bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak Makamı'nda eseri TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün sesinden değerli saz üstadlarımızın eşliğinde dinliyoruz. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli sanatçılarımıza bu güzel icraları için teşekkür ediyoruz. Sayın Emine Gümüş'le birlikteyiz ve bugün lanet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ı konuşacağız. Sayın Gümüş, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Biraz hastayım. Şu anda iğneyle geldim programa.
0: Çok geçmiş olsun. Şifalar evet. Diliyoruz.
1: Onun için sevgili dinleyicilerimizden özür diliyorum.
0: Dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Evet. Şimdi Şükrü Tunar'ın hayat hikayesini sizden dinlemek isteriz. Kimdir Şükrü Tunar?
1: Şükrü Tunar 1907 yılında Edremit'te dünyaya gelmiş. Ailesinde musikiyle uğraşan hiç kimse olmamasına rağmen musiki yeteneği pek küçük yaşlardayken ortaya çıkmış, ilkokul çağlarında. O zamandan eline bir teneke düdük ile şarkılar, türküler çalmaya başlamış. İşte 1. Dünya Savaşı yıllarında Edremit'e gelen bir bando takımında klarnet çalan bir asker gördükten sonra klarnete heves etmiş. 13 yaşındayken elde ettiği klarnetle musikiye başlamış. Ancak işte o yıllarda babasıyla 3 amcası da askere alındığı için ailesinin bütün geçim yükünü üstlenmek zorunda kalınca yani musiki dışında da pek çok işe girip çıkmış.
0: Şükrü Tunar'ın müzik yolculuğunun bir teneke düdükle başlayıp dünya çapında bir virtüözlüğe evrilmesi, yeteneğin imkansızlıklar içindeki gücü hakkında bize çok şey anlatıyor aslında.
1: Evet, kesinlikle.
0: İnsan isterse neler yapabiliyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor.
1: Kurtulamaz.

0: Emek verdiğiniz zaman, gerçek anlamda emek verirseniz mutlaka karşılığını alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben buna inanıyorum.
1: Efendim şimdi sizden bir eser daha dinleyelim. Uşak makamında güftesi Ahmet Kaçar'a ait. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri.
0: Evet, memnuniyetle.

0: Ne kadar güzel icra ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz sevgili sanatçımızın hayat hikayesine kaldığımız yerden devam edelim. Hayatının satır aralarında başka neler gözümüze çarpıyor?
1: İşte 1921 yılında ailesiyle birlikte Edremit'ten

0: Orta bilgisini de kendi çabalarıyla geliştirmiş. İşte Kazım Uz'dan aldığı teknik bilgiler doğrultusunda. Kazım Uz'un aracılığıyla da mehter takımına girmiş. Uzun yıllar İstanbul ve Ankara radyolarında, saz salonlarında, gazinolarda 46 yıl klarnet çalmış ve plaklar doldurmuş. 1962 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda Zeki Müren'e eşlik ederken geçirdiği kalp krizi sonucu çok genç denilecek bir yaşta 55 yaşında maalesef vefat etmiş
1: Çok
0: Şükrü
1: genç bir
0: Tunar.
1: yaş.
0: Evet.
1: Rahmet diliyoruz. Az önce Şükrü Tunar'ın nazariyat ve usul dersleri aldığını ifade ettiniz. Bu dersleri almasına rağmen klarnet tekniği konusunda hiç kimseden ders almadan kendi kendinin hocası olması, onun icrasındaki o kendine has üslubu da ortaya çıkarmış, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani büyük bir yetenek. Klarnet konusunda özellikle bir virtüöz Şükrü Tunar.
1: Hakikaten insanın kendi üslubunu bulabilmesi o kadar önemli ki. Bazen bakıyoruz, birileri ortaya çıkıyor, sesiyle, yorumuyla sanki birilerine benziyor, taklit gibi oluyor. Ama insanın kendini bulabilmesi ayrı bir maharet.
0: Evet.
1: Şimdi sizden bir eser daha dinleyelim mi?
0: Evet.
1: Uşak makamında gelsin yine. Kalbimi bezlederim, minnetü zevkle dilesen. Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Kalbimi Bezlederim, Minnetü Zevkle Dilesen eserini dinledik Uşak makamında. Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın hayat hikayesini konuşuyoruz. Sayın Gümüş, Şükrü Tunar'ın Zeki Müren'e ait adlı bir hatırası var. O nedir? Sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, biraz önce de söylediğim gibi Cumhuriyet Kazinosu'nda Zeki Müren'e eşlik ederken kalp krizi sonucu vefat etti. Zeki Müren kendi hatırasında anlatıyor. Ve bir akşam sahneye çıkışımdan 2 dakika sonra Gürrüli Cazkar Peşrevi'nin sonuna doğru sol koluma yaslanıp düştü. Ruhunu teslim etti. Yılların klarnet üstadı, mabedi olan sahnede can vermişti. Yeri dolmayan büyük bir sanatkarı kaybetmiştik. Yeri dolmayacak çok büyük bir sanatkardı. Onu çocuk yaşımda Bursa'da tanımıştım. Boğaziçi Lisesi son sınıf talebesiyken bir gün mektepten beni alıp sahibinin sesi plak şirketine götürmüştü. Muhabbet Kuşu isimli eseri ilk plağımdır. Efendi ağırbaşlı bir insandı. Sessizdi, içine kapalı bir hali vardı. Yıllarca sahnede hemen yanımda şarkılarımı şahane klarnetiyle süsledi. Konserlerimde beni coşturmak için elinden geleni yapardı. Hususi hayatında da konuşmaktan çok dinlemesini seven durgun bir hali vardı. Seyahatlerimizde bir baba, bir abi gibi müşfikti diye anlatır Zeki Müren.
0: Şükrü Tunar'ın Zeki Müren'i henüz bir lise öğrencisiyken keşfedip elinden tutarak plak şirketine götürmesi hakikaten Türk sanat müziğinin de kaderini değiştirmiş.
1: Evet.
0: Bazen birilerinin ortaya çıkıp birilerini keşfetmesi gerekiyor.
1: Evet, şanslıymış o konuda.
0: Evet.
1: Gerçi tabii ki Zeki Müren'in belki ona ihtiyacı yoktu ama yine de o yıllarda büyük bir destek olmuş ona.
0: Evet. Hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim. Uşak makamında yine bir eser. Geçti muhabbette mi ağla gönül yan gönül. Buyurunuz efendim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Geçti Muhabbette Mi, Ağla Gönül, Yan Gönül eserini dinledik Uşak makamında. Teşekkür ederiz efendim.
1: Rica ederim.
0: Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın bestekarlığı hakkında neler biliyoruz?
1: Şükrü Tunar işte ilk bestesini biraz önce icra ettiğim Geçti Muhabbette Mi, Ağla Gönül, Yan Gönül. Askerliği sırasında 28 yaşında Uşak makamında besteliyor. İlk bestesi bu şarkısı. Şükrü Tunar'ın mesela bir Hüseyin'i bestesi var. Geçti sevdalarla ömrüm, herkesin bildiği. Yine sözlerini Osman Nihat Akın'ın yazdığı Yüzden bir eseri var. Bir zamanlar maziye bak. Sabah saat 5-6 gibi erken saatlerde kalkarmış. Güfteyi sayıklayarak böyle sabahları en az 4 saat çalışarak bu eserleri bestelemiş. Yani birbirinden güzel eserleri var. İnsanın ruhunda derin izler bırakan besteleri var. Şarkılarının çoğu piyasalarda okunmuş. Başta Zeki Müren olmak üzere devrin ünlü şarkıcılarına eşlik etmiş. Hala eserleri zevkle icra ediliyor ve dinleniyor. Özellikle Uşak makamında şarkıları hep güncelliğini korumuş. Uşak makamında şarkıları daha fazla. O konuda daha usta bir bestekar. Şarkı formunda eserleri var. Beş peşrevi, iki saz semaisi ve birkaç güzel oyun havası da bestelemiş. Yani Şükrü Tunar'ı musikide unutulmaz kılan yanı icracılığı.
0: Biraz önce ifade ettiniz, bir çalışma disiplinine sahip.
1: Evet.
0: Sabahın ilk ışıklarında 5-6 gibi uyanıp çalışmalarına başlıyor. Onun eserlerindeki o titiz ve kalıcı yapıyı da yine eserlerinde görüyoruz. İlk bestesinden itibaren Uşak makamına olan özel ilgisi ve bu makamdaki başarısı da onun müzikal karakterinin bir imzası sayılabilir o halde.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, bir eser daha dinleyelim o halde. Hicaz makamında "Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye." Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor ve kıymetli sanatçılarımızdan çok güzel bir eser daha dinledik. Hicaz makamında söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. Teşekkür ederiz efendim.
1: Ederim.
0: Sayın Gümüş, Şükrü Tunar'ın klarnet tekniğine dair neler söylersiniz?
1: Yani Şükrü Tunar Türk musikisinde klarnet denilince akla gelen ilk sanatçılardan. Sol klarnet icracıları arasında idol olarak görülmekte. Çok sağlam, güçlü bir tekniği var. Yani tekniği de, üslubu da tamamıyla kendine özgü. Son derece parlak, bir anda kulağı okşayan, çok güzel sesler çıkarıyor klarnette. Baskıları çok kusursuz, sazının gerektirdiği gibi ritim duygusu çok yüksek bir sanatçı. Üstün tekniği ve musiki seviyesiyle daima aranan bir icracı olmuş. Fasıllarda, taksimlerde, oyun havalarında ve soliste eşlik ederkenki üslubu, tavrı, süslemeleri birbirinden farklıymış hep. Özellikle zeybek, çifte delli, sirto, longa, karşılama gibi oyun havalarındaki üstatlığı erişilmez seviyedeymiş. Saksafonu da çok güzel çalarmış. Ama hiç şüphesiz Şükrü Tunar benzersiz klarnetiyle musikide silinmez bir iz bırakmış. Unutulmaz bir klarnet üstadıdır.
0: Evet, bir üslup farkı da var sanki. Çeşitli enstrümanları da aynı zamanda icra
1: Evet,
0: ediyor.
1: Evet.
0: Allah vergisi bir yetenek diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim, bir eser daha dinleyelim sizden. Hicaz makamında bir eser bu. Demedim hicranımı ellere yarar diye. Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Hicaz makamında Demedim Hicranımı Ellere Yarar diye eserini dinledik. Teşekkür ederiz. Gönüllerinize sağlık. Zeki Müren'le ilgili bir hatırası daha var. Zeki Müren'in ilk planı yapmasına vesile oluyor.
1: Evet, işte biraz önce de bahsetmiştim. 54 yılında Zeki Müren'in sesi artık İstanbul Radyosu'nda yükselmeye başlamış. Şükrü Tunar yine bir programda klarnetiyle Zeki Müren'e eşlik ediyor. Zeki Müren o sırada yine Boğaziçi Lisesi son sınıf öğrencisi. Şükrü Tunar Bir Muhabbet Kuşu isimli uşak şarkısını yeni bestelemiş. Zeki Müren'i dinledikten sonra onu Topkapı'daki sahibinin sesi plak şirketine götürüyor ve ilk plağını yapmasına ve sanat güneşinin doğmasına vesile oluyor. Kalbimi bezlederim minnet üzekle dilesen, biraz önce icra ettiğim şarkı. Zeki Müren'in ilk plağı olarak tarihe geçiyor. Zeki Müren onsuz konsere çıkmazmış ve ölene kadar da Zeki Müren'e klarnetiyle eşlik etmiş. Zeki Müren bestelerinde Şükrü Tunar'ın da onun için etkisi görülmekte. Hı hı. Yani çünkü hayatında çok büyük bir yer edinmiş.
0: Evet. Az önce Şükrü Tunar'dan bahsederken sözleriniz arasında dikkatimi çeken bir yer oldu. Bir enstrümanist için sola çalmak kadar bir soliste refakat etmek de büyük bir maharet.
1: Kesinlikle. Şükrü Tunar'ın işte bu refakat sazı olarak da çok iyiymiş.
0: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizden bir eser daha dinleyelim. Hicaz makamında bir eser, güftesi Süheyla Gürses'e ait. Neden hala seversin, onda vefa yok gönül. Evet. Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Hicaz makamında Neden Hala Seversin, Onda Vefa Yok Gönül eserini dinledik. Efendim, Şükrü Tunar'ın Mesut Cemil'le bir anısı var. Onu da sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, 1927 yılında Yeni Postane üzerinde Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla ilk İstanbul Radyosu kurulmuş. Buranın müdürü de işte muavini de her şeyi de Mesut Cemil'di. Bir gün asker elbiseli, fakir görünüşlü bir delikanlı Mesut Cemil'e geliyor. Bu delikanlı Şükrü Tunar'dı tabii. İşte efendim acaba radyoda arada sırada bana bir iş verebilir misiniz diyor. Mesut Cemil oğlum elinden ne iş gelir diyor. İşte klarnet çalarım diyor. Sazın yanında mı diyor. Yanımda efendim diyor. O halde dinleyelim diyor. Şükrü Tunar klarnetini çıkarıyor, işte parçalarını birbirine takıyor. O fakirlik hali, klarnetin bazı mandallarının yayları bozulmuş olacak, lastikle tutturuyor falan. Evvela kabadan bir uşak geziniyor, Mesut Cemil'in derhal dikkatini çekiyor. Sanat kıymetine hayran kalıyor. Mesut Cemil otur diyor. Türk musiki şinasları içinde en çok kimi seversin diyor. O da Cemil Bey'i severim efendim diyor. Nereden tanırsın diyor. Plaklarından tanırım diyor. O halde bana bir Hicazkar taksim eder misin diyor. Yine Hicazkar olarak mükemmel bir taksim ediyor. Bir de harikulade bir sanat inceliği göstererek tavır itibariyle Cemil Bey'i hatırlatacak eda ile name oyunları yapıyor. Hiçbir zaman üslubun dışına çıkmıyor. Mesut Cemil hayranlıkla izliyor onu. İşte o gün klarnetiyle öyle bir rast taksim ediyor ki Mesut Cemil şimdiye kadar bunu hiçbir klarnette görmüyor. Sazını istediği gibi söylettiriyor. Piyasa tavrında harikalar yarattırıyor. İşte delilerde, oyun havalarında görülmemiş bir çevikliği var. İşte o gün Şükrü Tunar her seans için 175 kuruşa radyoda işe başlıyor. Günden güne tabii yeteneğini artırıyor, meşhur oluyor, şöhret oluyor fakat hiçbir zaman şımarmıyor. Yine her zaman terbiyeli, her zaman nazik ve her zaman mütevazi kalıyor Şükrü Tunar. Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Mütevazı olan daima yükselir insanların gönüllerinde.
1: Evet.
0: Şükrü Tunar'ın Mesut Cemil'in karşısına mandalları lastikle tutturulmuş, bozuk bir klarnetle çıkıp onu kendine hayran bırakması bir müzisyen için enstrümanın kalitesinden ziyade bir sanat ruhunu ve teknik hakimiyetin önemini aslında bizlere
1: kesinlikle
0: kanıtlıyor.
1: Kesinlikle, evet, kesinlikle.
0: Zaman hızla akıp geçerken sizden bir eser daha dinleyelim. Hüzzam makamında Adanın Yeşil Çamları. Buyurunuz efendim,
1: evet.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli icraları için. Efendim böylece bir ayın konseri programının daha sonuna geldik. Programımızın bu bölümünde klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın hayat hikayesini konuştuk. Sayın Gümüş hayatına dair bizlere önemli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: İnşallah önümüzdeki ay tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah değerli Şule Hanım'a, size, teknik yönetmen arkadaşıma ve değerli saz üstadlarına ben de teşekkür ediyorum.
0: Bu arada size tekrar geçmiş olsun
1: Çok sağ olun,
0: dileklerimizi iletiyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: İnşallah en kısa zamanda iyileşin. Önümüzdeki ay böyle sizi sağlıkla
1: İnşallah.
0: ağırlayalım burada. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli isimlerinden klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız ayın konserinin sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı performanslarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'e, Kültür Bakanlığı saz sanatçıları Kemanda Evren Turnay'a, Kanun'da Özgür Ahmet Çarman'a, Tud'da Mehmet Akgün'e, ayrıca ritimde Adem Atuğ'a çok kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Sonraki programda yeniden aynı huzurlu iklimde buluşuncaya dek her şeyi gönlünüzce musikinin hoş sesleri hep yanı başınızda olsun.

0: Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. 6 gün 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilcilerin dönüşü sebebiyle yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin önümüzdeki sürecine ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, işgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
2: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'ı yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlama için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal Hayat Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İki arkadaşınızı birbirine tanıtırken öncelikle adlarını söylersiniz. Bir alışverişte alacağınız nesnenin adı vardır. Yolculuğa çıkarken gideceğiniz yerin adını belirtirsiniz. Muayene olduğunuzda doktor kullanacağınız ilacın adını söyler. Çocuğunuz doğacaksa onun için mutlaka bir ad seçersiniz. Tüm hayatımız boyunca adlarla iç içeyizdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, "Dünyada adı olmayan hiçbir şey yoktur," der. Türkçesi ad, Arapçası isim, Farsçası esme olan kelime, günlük hayatımızda en fazla kullandığımız sözlerdendir. Her cümlemizde mutlaka bir isim vardır. Abdest, namaz, oruç, hac, iyilik, yer, iş gibi hayatımızda sürekli olarak kullandığımız veya işittiğimiz kelimeler birer addır. Bir sözlüğü açıp da isim veya ad maddesine baktığınızda o kadar çok kelime ve deyim görürsünüz ki. Dünyanın başlangıcında isim vardır. Örneğin Adem ve Havva. İnançlara göre geldikleri yerin bir adı var, cennet. Geliş sebebinin adı ise haram elmadır. İslam'da Allah'ın 99 ismi şerifi vardır. Hristiyanlıkta ise eski ahitten itibaren 13 isim zikredilmiştir. Kıyamet gününde isimlerimizle çağrılacağımız belirtilir. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir adı vardır. Dünyada yaşamış ve yaşayacak olan her varlık da bir isme sahiptir. Peki, isim veya ad nedir? Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan sözdür. Adlar, insanın toplumsal ve bireysel kişiliğinin bir yansıması ve sembolüdür. Ad sözcüğü, dil bilgisinde bir terimdir. Bütün canlı ve cansız varlıkları, onların durumlarını, düşünce ve duygularını belirtir ve bunları tanımlayan unsurlar için kullanılır. İsimlerin yeri o kadar önemlidir ki, ad bilimi denilen ve tüm adların yapım şekilleriyle etimolojilerini inceleyen bir bilim dalı doğmuştur. Hepimizin adı olduğu gibi, hayvanların, bitkilerin, yaşadığımız yerlerin, içinde olduğumuz toplumun, çalıştığımız iş yerlerinin, dinlerin, konuşulan dillerin, gördüğümüz işlerin ve hatta düşüncelerimizin ve fikirlerimizin adı vardır. Arkadaşımızın adı Mustafa'dır, kızımızın adı Özlem. Kızılırmak'tan geçeriz, Uludağ'a çıkarız,

0: Kayseri'ye varırız, Hindistan'a gideriz, bir boşnakla tanışırız, manavdan meyve alır, radyoda program dinleriz. Ama bazen herkes bir şeyi farklı adlarla algılayabilir. Akşama balık var diyen eşimizin hamsi mi, istavrit mi, levrek mi, lüfer mi, hangi balığı kastettiğini tam anlayamayız. Aynı şekilde duvarı boyuyorum diyen kişinin bahçe duvarını mı, oda duvarını mı, balkon duvarını mı, istinat duvarını mı boyadığını açıklamadan bilemezsiniz. Bir de güzellik, kıskançlık, sevgi, nefret gibi tam olarak algılanamayan kavramlar vardır ki bunlar soyut adlardır. Kişi adlarına özel ad denir. Bahar, gündüz, güneş, yıldız gibi kişi adları bir türe dayalı isimlerdir. Aynı şekilde kartal, doğan, şahin, suna, aslan, yunus gibi adlar da türe girer. Muhsin, tahsin, hasan, hüsnü, hüsniye, ahsen, güzellik ifade eden kavramlardan çıkan adlardandır. Yaptığımız işin de bir adı vardır. Kimimiz konuşmacıyızdır, kimimiz kunduracı, kimimiz okuyucu, kimimiz teknisyendir. Kimimiz yazarız, kimimiz çizer, kimimiz öğrenci. Bazılarımız askerdir. Bir alayda, bir bölükte, bir takımda, bir mangada görev yaparız. Yaptığımız işlerin bir adı olduğu gibi o işi yaparken kullandığımız araçların da adı var. Terazide tartar, bıçakla keser, satırla parçalar, poşete doldurur, suyla temizler, ateşe koyar, tencereyle pişiririz. Bunlar özel ad değil, cins isim olarak bilinir. Özel isimler büyük harfle başlar, cins isimlerse küçük harfle. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: kızdırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Kas hafızası.
2: Hafızasında bugün futbolun imkansızı gerçeğe dönüştüren o en sade hikayesinden, Leicester City'nin 2016 Premier Lig şampiyonluğundan söz edeceğiz. Bu hikaye çok paranın değil, çok çalışan ve birbirine inanan bir avuç insanın neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişti. Her şey ligde kalması bile mucize olarak görülen küçük bir takımla başladı. Takımın başında artık yaşlandığı ve büyük başarılar kazanamayacağı düşünülen İtalyan teknik adam Claudio Ranieri vardı. Kadroysa yıldızlardan değil, amatör kümeden gelen Jamie Vardy, kimsenin tanımadığı Mahrez ve sessizce işini yapan N'Golo Kante gibi mütevazı isimlerden kuruluydu. Doğal olarak hiç kimse bu takıma şans vermiyordu. Hatta bahis şirketlerine göre şampiyon olma ihtimalleri 5000'de 1'di. Ama onlar her maça bir final gibi çıktılar ve İngiltere'nin dev kulüplerini tek tek sahadan sildiler. Leicester City için başarının sırrı aslında çok basitti. Birlik olmak. Zamanla maçlardan sonra beraber pizza yiyen, sahada birbirinin açığını kapatan ve asla pes etmeyen takım ruhu yakaladılar. Sezon bittiğinde futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşmiş ve o küçük şehir takımı dünyanın en zor liginde şampiyon olmuştu. Bu zafer sadece kazanılan bir kupa değildi. Aynı zamanda dünyadaki tüm çocuklara eğer yeterince istersen sen de başarabilirsin diyen umut ışığıydı. Leicester City'nin kazandığı bu şampiyonluk futbolun sadece para olmadığını kanıtlayan çok özel hikayelerden biri olarak bugün de hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uyma çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 yeni çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak," dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak, dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi.